Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyor?
2: Ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım in tepemden toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı şaka
0: Zoom'a
3: gibi.
0: Zoom'a başlıyorum. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg KT Radyo'da. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning.
5: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sunar.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 1 Temmuz Çarşamba, yani Kabotaj Bayramı. Kabotaj Bayramınız kutlu olsun efendim. Hatta seninki de kutlu olsun Filiz'ciğim. Günaydın Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz.
1: Günaydın Süheyla, iyi yayınlar.
0: İyi yayınlarımız olsun. O üstündeki çiçekli bluzla ne yapmaya, nereye varmaya çalışıyorsun? Bize bahar geldi, inanın çocuklar, inanın buna mı demeye çalışıyorsun? Hiç sana inanmıyoruz. Dışarıda cayır cayır bir sıcak var daha sabahın köründe. Kesin evet. Cehennemde yer kalmamış, dışarıda günahkarları yakıyorlar. Başka hiçbir açıklaması yok bunun. Orada bir kazanmazan bir şeyler yanıyor yani. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Cehennem dışarı taşmış, öyle diyeyim sana.
1: Kesinlikle öyle söyle. İnanılmaz sıcak. Hatta böyle söylenmeye başladım. Yani ben mi çok yaşlandım? Ben biliyorsun Aydınlıyım.
0: Evet.
1: Sıcağa alışkınım ama tabii
0: Evet.
1: yani artık 2000 yılında geldim ben Bursa'ya. Ama tabii aradan çok zaman geçti. Değil yani ciddi, hani bu Avrupa'daki sıcaklıklarda biliyorsun birçok insan ölüyor. Bu sene çok farklı. O net
0: Evet.
1: yani. Ve böyle insan vücudunu etkileyen, vücudu, performansı, yapıyı etkileyen bir sıcaklık bu yani.
0: Evet, yani her şeye etkiliyor aslında. O yüzden efendim dışarıda kendinizi dikkat ediniz. Ne kadar edebiliyorsanız eğer işlerinizi ona göre halletmeye çalışınız. Yani baktınız saçmalıyorsunuz mesela, akıl mantık saçmalıyor. Ne yapıyorum ben diyor. Bırakın ve dönebiliyorsanız serin bir yere kendinizi atın, oraya dönün. Şakası yok çünkü bunun. Sağlığınız bu sizin. Her şeyden önce sağlık önemli. Sağlığınızın olmadığı bir yerde kazandığınızın paranın hayrını da göremezsiniz hiçbir şekilde.
1: Evet.
0: Peki şimdi o zaman benim konularım çok fazla efendim. Sizleri de yayına bekliyoruz sorularınızla, yorumlarınızla. WhatsApp numaramızı vereyim, buradan yazabilirsiniz. 536-266-8181. 536-266-8181 WhatsApp'ı sizleri yazılı bekliyoruz. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabına link paylaştım. Gelmek isterseniz burada da sizi bekliyoruz. Canlı canlı bizi izleyebiliyorsunuz radyo yayınımızda. Bendeniz vasıtasıyla efendim Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz'a sorularınızı, yorumlarınızı yönlendirebiliyorsunuz. Peki sen ne soracaksın Süheyla diyorsanız eğer, biz bu yayında neler konuşacağız efendim? Bir hızlıca başlayalım. Öncelikle benim burada soracaklarımdan biri zorunlu karşılıklarla ilgili değişiklik. Bunu Filiz hocamızla konuşacağız. Hazinenin 1,5 trilyon lira borçlanacak olması ne demektir? Bunu Filiz hocamızla konuşacağız. Küresel merkez bankaları dolar rezervlerini azaltmayı planlıyor. Bunu konuşacağız. Societe Generale TL ile ilgili pozitif, iyimser. Bu bizi nereye götürür? Bunu konuşacağız. Bununla birlikte BlackRock gelişenlere karşı ekstra temkinli, bu ne demektir? Bunu da konuşacağız. Ve en sevdiğim konular, zenginin malının zürdün çenesini yorması. Yapay zeka rallisi, milyarlar derse bu milyarlarda. Milyarder, bak işte milyarder olunca böyle o çoğul çoğul gidiyor. Milyarder sayısını %13 artırdı. Yani neden, niye, ne oluyor ki yani? Buna da bir bakacağız. Bununla birlikte Trump'a bakacağız. Şimdi Trump biliyorsunuz onun bir kripto para stratejisi. Diyor ki işte aile her zaman kazanır. Nedir yani? Hep beraber yatırım yapıyoruz ailecek. Fakat şöyle enteresan bir şey anlatayım size. Bunu yayında konuşacağız. Bu kadar kripto paralar yerlerde süründü. 2,3 milyar dolar ekledi servetine kripto para sayesinde. Bakın petrolde şorttur, şudur, budur, bunları bilmiyorum. Oralar spekülatif. Ama kripto parada 2,3 milyar dolar. Sen kaç milyar milyar? Ama bununla birlikte ne oldu biliyor musunuz? O cezbetmeye çalıştığı yatırımcılar da çok enteresandır ki 2,3 milyar dolar kaybettiler. Bir yerden çıktı, bir yere de cebine girdi. Tüm bunları konuşacağız efendim. Sizleri de bekliyorum dediğim gibi. Şimdi şurada nerede bakalım? Ha. Zorunlu karşılıklarda yeni düzenleme. Hazır mısın Filiz hocam? Gel bununla başlayalım.
1: Evet. Tabii.
0: Bir aya kadar vadeli yabancı para mevduat katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranı %32'ye, daha uzun vadeli zorunlu karşılık oranı %28'e çıkarıldı Merkez Bankası'nın duyurusuyla.
1: Evet. Söyle şöyle, yani bunu şöyle okumak gerekir. Merkez Bankası'nın ciddi bir sorun gördüğü ve bu sorunu baskılama adına yeni bir düzenlemeye gitti olarak değil, bunu bir sadeleşme adımı olarak okumak gerekir. Bir ince ayar olarak okumak gerekir. Bildiğimiz gibi yani Merkez Bankası yabancı para cinsinden mevduatlara TL karşılık oranını zorunlu tutmuştu. Şimdi o TL karşılık oranını kaldırarak yabancı para cinsinden döviz mevduatlara yabancı para cinsinden zorunlu karşılık tutmayı getiriyor. Dolayısıyla bu bir sadeleştirme adımı. Peki bunun bir piyasa etkisi olur mu? Çok büyük bir piyasa etkisi beklememek gerekir. Peki ne gibi bir amacı olabilir? Belirli düzeyde de bir fiyatlama etkisi olacaksa bir. Bankaların elindeki TL likiditesini artırıcı bir adım olacak. Çünkü neden? Artık yabancı para mevduatı için TL tutmak zorunda Merkez Bankası'nda kalmayacaksınız. Bu nedenle bankaların TL mevduat likiditesi bir miktar artacak. Şimdi orada bu likiditenin artması bir miktar kısa vadeli faizleri aşağı getirebilir. Ama hangi koşulda? Hani Merkez Bankası bir sterilizasyona gitmezse, hani buradaki TL'den rahatsız olmak adına bir miktar kısa vadeli faizleri bu aşağı getirebilir. Asıl bence etki şurada, bankalar için döviz mevduatı tutma daha pahalı hale geliyor. Çünkü döviz cinsinden zorunlu karşılık tutuyorsunuz. Bu nedenle de bu bankalar için müşterisini döviz mevduatına yönlendirmesi için bir demotivasyon olacak aslında. Çünkü döviz mevduatı tutmak zorunlu karşılık tutmak zorunda kaldığı için yabancı para cinsinden istemeyecektir. O nedenle de döviz mevduatlarına daha fazla faiz vererek müşteriyi buraya çekmek istemeyecektir. Aksine TL mevduat tutmak bankalar açısından daha bilanço açısından daha karlı olduğu için o tarafı cezbedici bir tarafı olacak. Veya bazı bankalar yapı gereği daha fazla döviz mevduatı tuttuğu için o bankalarda ister istemez daha fazla zorunlu karşılığı Merkez Bankası'na tutmak zorunda kalacakları için bu Merkez Bankası'nın brüt rezervleri tarafında diyelim ki gerçekten etkili olmadı ve döviz mevduatları güçlü gitmeye devam etti. Bu Merkez Bankası için şöyle bir kolaylık sağlar. Brüt rezervleri kısmi de olsa böyle bir miktar destekleyici taraf olur. Net rezerv, swap artı net rezervde bir etki beklenmez ama brüt rezervleri destekler. Bir miktar dolayısıyla kurda çok ciddi aşağı yönlü baskı getirecek bir adım değil bu. Ama kur üzerindeki yukarı yönlü baskıyı azaltacak belirli düzeyde bir adım demek. Yani bence bana kalırsa bunun birincil amacı sadeleştirme. İkincil amaçta da piyasa çalışırsa bu Merkez Bankası'nın gerek kur üzerinde aşağı yönlü baskı, gerek brüt rezervler tarafında bir miktar destekleme adına ve TL mevduatların daha cazip bankalar açısından gelmesi adına kısmi olumlu olur diye düşünüyorum.
0: Evet, ama bir taraftan işte ihracatçı açısından da bakalım mı Filiz Hocam? Yani
1: Tabii.
0: neyi kastediyorum burada? Şimdi dövize kim parasını park ediyor? Daha ziyade dış ticaret yapanlar. Yani bir miktarını tutmak istiyorlar ki ona göre kendileri de hazırlıklı olsunlar. Çünkü ihracat yapan aynı zamanda ithalat da yapıyor. Şimdi euro doların paritenin durumunu da biliyoruz. Yani ihracatçı çok fazla bu konuda ses çıktığı için karşılarında sessiz kalıyorlar. Yani en azından bizim bildiğimiz toplum önünde sessiz kalıyorlar. Çünkü kurun yükselmesi onları kurtarıyor ama yani kurun 46 lirada olduğunu da düşünecek olursak bu da çok sürdürülebilir bir şey değil haliyle. Şimdi böyle bir ortamda istedikleri gibi park edemeyeceklerse de orada yani istedikleri sonucu da alamayacaklarsa ya da bir kayıpları olacaksa çünkü olabildiğince onlar artırmaya bakıyorlar haliyle kendi kenardaki paralarını. Dışarıya bir teveccüh olur mu sence yatırım noktasında? Konuştu mu mesela zorunlu karşılıklardaki bu değişikliğin onlar için ne demek olduğunu kendi danışanlarınla? Çünkü pek çoğu ticaretle uğraşıyor.
1: Şöyle söyle abi, burada şöyle hani banka müşterisini döviz mevduatına yönlendirmek istemeyebilir ama şirket gider. Ve hani büyük şirketlerse dediğin gibi bu. Hani banka şunu diyemez yani müşteriye bunu yapmıyorum diyemez. Yapmak zorunda. Sadece kendisi ekstra teşvik bulmaz. Bunu yapabilir. Bu arada şunu söyleyeyim Süheyla. Hiç öyle kamuoyunda konuşmuyor falan değiller. İnanılmaz ihracatçı da bıçak kemiğe dayanmış durumda. Ben son 2 haftadır 5-6 tane STK toplantısına katıldım. Sunum da yaptım birkaç tanesinde. İnanılmaz derecede ihracatçı tarafı, sanayici, alt detaylarda, imalat tarafında bir şey var. Sıkıntı var ve bu sıkıntıyı da belirli kanallarla ekonomi yönetimine de ilettiklerini söylüyorlar. Çok ciddi orada bir baskı var. Onun zaten adımlarının geldiğini görüyorsunuz. Bakın Cumhurbaşkanı açıkladı. Reskont kredi limiti 5 milyar TL'ye yükseldi. Hatta ben hatırlayalım, geçen hafta İstanbul Sanayi Odası tarafında bir biliyorsun toplantı düzenlendi.
0: Evet.
1: Toplantı 3 kamu bankası genel müdürünün meclis toplantısına katıldığını gördük. Orada da Sayın Bahçıvan'ın İstanbul yaklaşımına benzer bir yaklaşımla karşımıza geldiğini görüyoruz. Onun için ihracatçı da dediğim gibi sanayici de imalatçı da ciddi anlamda bir büyük bir beklenti başladı. Ufak ufak ekonomi yönetimi tarafında da hani program devam edecek ama hani programa neşter atalım, sorumlu taraflara eğilelim tarzı yaklaşımları da görmeye başladık. Onun için hani ben şöyle diyorum, hani İstanbul yaklaşımı 2 diyorum ben ona, o tarz bir mesele daha çok nerede konuşuluyor? Sivil toplum tarafında konuşuluyor ve bu ekonomi yönetimine iletiliyor. Onu biliyorum yani. İlettiklerini söylüyorlar en azından. Her platformda konuşuyorlar, öyle söyleyeyim yani.
0: Peki şimdi diğer taraftan devam ediyorum. Küresel merkez bankalarına bakıyorsun. Oralar da dolar rezervini azaltmaya planlıyorlar. Böyle bu jeopolitik risklerle ki ne kadar güvenilir, düşükten altın mı toplayacaklar, euroya mı yönelecekler? Bir taraftan yine yer açmaya çalışıyorlar ama yer açmaya çalıştıklarının durumunu da görüyoruz. Yani düşükten toplamak için mi bunu yapıyorlar? Senin bu konudaki görüşün nedir? Yen bu arada efendim 40 yılın bakayım
1: En
0: nerede?
1: düşük.
0: Evet en düşündü. 40 yıl mı hala ona bakmaya çalıştım da nedir durum diye.
1: 1986'dan bu yana.
0: Evet.
1: Evet söyle.
0: Hala 40 yıl evet o seviyelerde. Peki.
1: Söyle şöyle, zaten hani son dönemdeki gelişmelere baktığımızda merkez bankalarının rezervlerinde biliyorsun altın euroyu geçti. Dolar hala birinci sırada, altın euroyu geçti.
0: Evet.
1: Şimdi dolayısıyla şöyle bir eğilim var. ABD varlıklarından uzaklaşma rezervler noktasında merkez bankalarında bir eğilim var. Özellikle burada Çin ve bazı Asya ülkeleri başı çekiyor. Çünkü burada sadece mesele ekonomik değil, burada politik bir duruş da var. Ve genel olarak dünyadaki birçok merkez bankasının doların bu hani rezerv para olması meselesinden çok rahatsız olduklarını biliyoruz. Tabii Çin şu nedenle de rahatsız. Çin dünyanın bir numarası olmaya oynadığı için hani o nedenle de hani bu Amerika'nın gücünü, para birimi gücünü, dolayısıyla kredibilite gücünü kırabilmek adına mümkün mertebe buradan uzaklaşan bir, başta Çin olmak üzere gelişmekte olan ülkelerini görüyoruz. Bu devam edecektir. Ağırlıklı altınla devam edecek gibi görünüyor bu. Ama tabii orada da şöyle bir durum var. Hani merkez bankaları başta Çin son 20 aydır almaya devam ediyor. Ama şuna da bakıyorlar tabii. Yani altın fiyatına bakarak bir bireysel yatırımcı gibi de hareket ediyorlar. Yani altın fiyatları düştükçe oradan eskisine göre biraz daha uzaklaşan merkez bankaları da var. Onun için hani altın fiyatları biraz daha böyle rayına oturursa, biraz daha toparlanırsa ben merkez bankaları ilgisinin çok daha artarak devam edeceğini düşünüyorum. Ama kısa vadede bu döviz rezervini geçebilir mi zannetmiyorum. Kısa vade değil, biraz daha orta vade, uzun vade meselesi bence.
0: Evet, bu bir anket bu arada efendim. Onu söyleyelim size. Şimdi IMF'nin 3 ayda bir yayınlanan verilerine baktığımızda da ABD dolarının küresel döviz rezervleri içindeki payına bakıyoruz. Dördüncü çeyrek geçen yılın itibariyle yaklaşık %57 seviyesinde. Onu da söylemiş olalım. Tarihi en yükseği kaç süreyle diyorsanız eğer 85'i görüyor 70'lerde. Durum bu. Daha ziyade işte bu Amerika'yı sat teması dolardan çıkacak, altına
1: Evet.
0: girecek, yene girecek, euroya girecek gerekçelerini Filiz hocamız sıraladı efendim. Altın rezervleri de bu arada yükseliyor ama altının durumu da ortada. Yani 4300-4400'lerde takılır derken o 3900-4000'e çıpalamış durumda gibi sanki. Yani 4000 dediğinde bir psikolojik eşiktir aslında. Ama yani
1: Evet.
0: ben çok uzun zamandır böyle bir altın görmüyorum. Yani psikolojik eşik şu bu falan tanımıyor. Orada bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Konuşacağız efendim. Önce bir reklam arasına gideyim. Reklamlardan sonra orada ne oluyor? Niye o psikolojiler bir bozulmuş? Altın hanımlarda bunu konuşacağız. Sizler de sorularınızla, yorumlarınızla yayınımıza katılabilirsiniz. Şimdiye kadar efendim 3 başlık konuştuk. Daha da konuşmaya devam edeceğiz. Çok konum var. Hepsini kısa kısa konuşacağım Filiz Hoca'yla. Sizleri de bekliyorum. 536-266-81-81, 536-266-81-81. Ya söyle neden bu sabah başlık vermedin? Niye günün sorusu yok demişsiniz? Tamam peki o zaman şu olsun günün sorusu. Bu yapay zeka rallisi milyarder sayısını %13 artırdı ya efendim. Ha, yapay zeka sizde neyi artırdı? Bunu sormuş oldum. Yapay zeka sizde neyi artırdı? Artırdıysa bir şey varsa. Ya ben hiç alakam yok onunla. Bana bir şey ifade etmiyor diyorsanız eğer. Bu bir soruydu. Diğeri de Trump'ın biz bir aileyiz. Yatırım yapıyorsanız aileyle yapın meselesi. Bu konuyla ilgili görüşünüzü de açıklayabilirsiniz. Konuyu birazdan yeri geldiğinde konuşuruz. Yani kripto para yatırımcısının cebinden 2.3 milyar dolar çıkarken tam da bu kadar miktarda para kendisinin cebine girdi. Sadece kriptodan bildiğimiz para bu. Bildiğimiz bu bir de yani. Açıklanan bu. Ne kadarı bilmiyoruz. Belki daha fazlası var. Belki başka yerlerde başka şeyler var bu süreç içerisinde. Aile yatırım aileyle yapılır dedi kendisi. Yatırım neyle yapılır? Bunu da değerlendirebilirsiniz. Trump'ın bu kripto paradan aldığı parayı da kazandığı parayı da değerlendirebilirsiniz. Benim aklım bu yapay zeka işlerine çalışıyor. Hiç de alakası yok. Ben konuşurum diyorsanız eğer yapay zeka sizde neyi artırdı? Bunu sordum. Bunu da değerlendirebilirsiniz. 536-266-8181 536-266-8181 Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım. Gelmek isterseniz burada da sizleri bekliyoruz. Canlı canlı bizleri izleyebiliyorsunuz efendim. Şimdi radyoda reklamlar.
2: E-dönüşümde çözümün adresi Q&E Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam. Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
4: Anadolu'nun üreten gücü. Golda Gıda halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 1-2 Temmuz. Halka arz liderleri Gedik Yatırım, Misyon Bank.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam.
6: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam.
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
6: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam.
8: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akbank.

0: Dışı devam ediyor.
1: Yapay zeka için prompt yazma diye bir uzmanlık alanı varmış. Ben şimdi onu öğrenmeye başladım demiş Begüm Hanım. Yapay zeka sizde neyi değiştirdiği konuşuyorduk ya. Ben 8 ay 1 sene süren yazılım projelerini indirimim sağladı. Kalabalık ekiplere ihtiyaç kalmıyor artık demiş Uzi Bey. Çok kısa sürede hallediyorum demiş. Yapay zeka tembelliği artırdı. Ama artık arama veya metin hazırlamak için klavye kullanmıyoruz demiş Levent Bey. Ya benim hayatım böyle kolaylaştırdı, ben de bunu değiştirdi diyor kendisi. Peki şimdi dolar kısmını konuştuk, altın kısmına doğru gelmiştik. O kısımda şimdi bu 3900'ler 4000'ler, yani şimdi 4000 psikolojik bir sınır değil mi? Orayı kırdıysa bir şeyler olması gerekmiyor mu Filiz Hocam? Neden böyle gidiyor geliyor, gitmeye mi çalışıyor, yoksa hiç öyle bir niyeti mi yok? Hatta belki aşağı düşmek istiyor da düşürmüyorlar mı, ne oluyor mesela? 3976'da bu saatler itibariyle efendim altının olsun.
2: Tabii Süheyla, yani şöyle altınla ilgili dedim ya, bir anomali var gibi. Hatta o anomaliyi biraz araştırdım, gene karşıma yapay zeka çıktı. O da nedir? Yani savaş dönemi boyunca petrol yukarı gitti, enflasyon yukarıya gidecek, faizler artacak ve faizde altının en büyük rakibi altını baskıladı. Neye rağmen? Savaşa rağmen, belirsizliğe rağmen, güvenli liman ihtiyacına rağmen. Ama piyasa dedi ki benim güvenli liman ihtiyacım yok, bu savaş uzun sürmeyecek. O zaman güvenli liman çok sınırlı oldu altında. Daha çok dolara gitti güvenli liman. Şimdi ne oldu? Savaş bitti. Bu sefer dedik ki tamam, nefes alacağız artık. Petrol fiyatları bayağı bir geriledi. Son 3 ayın en düşük seviyesine geldi. Geçen hafta neredeyse %9 düştü. O zaman ne olması lazım? Enflasyon aşağı geliyorsa, faiz indirimi, en azından artırım yoksa ya da artırım sayısı azalıyorsa altının, gümüşün yukarı gitmesi lazım. Öyle olmadı, tam tersi oldu. Pozitif hareket etmeye devam etti. Nasıl oldu? Petrol düştükçe altın da düştü. Petrol yükseldikçe o negatif korelasyon çok güçlü pozitif korelasyona çevrildi. Sebebi ne? Bunun birkaç tane sebebi var. Bir, altın ve gümüş bence teknik çok önemli. Bu daha savaş bitmeden önce desteklerini kırmıştı aşağı doğru söyle. Ve bu destekleri kırdığında özellikle büyük fonların bu tarz böyle belirli desteklerin altına geldiğinde varlıklardan kaçmaya başladığını görüyoruz. O nedenle de kötü bir haber geldiğinde düşüş, belli teknik olarak söylüyorum, belli desteklerin altında çok daha hızlı oluyor. İki, iyice küstü altın ve gümüş yatırımcısı bu belli desteklerin, 4200-4400 o kadar hızlı kırdı, 4200 o kadar hızlı gitti ki altına. O zaman dedi ki yatırımcı, yok yani burada tamam, yani artık yeter. Bir düzeltme gördü, toparlayamadı, savaş geldi, yukarı gitmesi gerekirken gitmedi. Bir de üstüne savaş bitti, hala düşüyorsa tamam artık yeter. Yani benim burama kadar geldi. Hatta ben şunları görmeye başladım. 5600 dolardan o en tepede altın alanlar bekliyorlardı Süheyla. Hani toparlar mı toparlamaz mı? Artık buramıza geldi. Biz satıyoruz, kol kesiyoruz. Ya da bu soruyla gelen çok insan gördüm. Çünkü hocam bu gittikçe gidecek, kol kesip çıkayım diyenlerin sayısı bile arttı bu dönemde. Dolayısıyla ben buna şey diyorum, buna bir isim bulmak lazım ya da varsa da ben bilmiyorum. Fonun tersi çalışıyor psikolojik olarak. Ters fonu var. Yani düştükçe çıkmaya başlıyor bu kez yatırımcı ve umudunu kaybediyor. Bu da var bence. Bir diğeri şu, dün bir analiz okudum. Analiz diyor ki neden savaş bittikten sonra, petrol fiyatları düştükten sonra altında düşüyor? Çünkü savaş bittikten sonra risk iştahı çok arttı. Ve özellikle yapay zeka kaynaklı hisselerde, tabii orada bir düzeltme de gördük ama hani oranın gideceği beklentisi var. Onun için yatırımcı zaten küsmüştü buraya. Ben ne yapayım diyor, yapay zeka kaynaklı ya da bana işte getiri sağlayacak fonlara, getiri sağlayacak hisseler tarafına geçeyim diyor. O tarafa geçiş de diyor altını baskıladı diyor. Tüm bu etkenlerle birlikte bir de şu var, hani ETF'ler, fonlar özellikle çok ciddi uzaklaşıyor. ETF girişi güçlü değil. Hatta altın fiyatları için ETF girişleri, işte CFTC pozisyonlanmaları önemli bir öncü göstergedir. Fonlar ilgi göstermiyor. Onlar nereye gidiyor? Daha çok yapay zeka kaynaklı hisselere doğru ve fonlara doğru altından çıkıp gitmeyi tercih etmişler. Dolayısıyla Süheyla, çok kritik yerdeyiz dediğin gibi. Bak 4000'in altına 2 haftadır geliyoruz. Bir 3600'lere doğru geldik. 3960'lar pardon. Oralarda tutunduk. Sonra o biraz 3950'ye doğru indi. Bu hafta itibariyle 3940'lara doğru.

0: geldi. Dolayısıyla 4000 hattı çok önemli. Eğer bu buranın altında günlük kapanışlar geliyorsa yeni hedef 3750. Önce 3880'lere hızlı gider, sonra 3750. 3750'yi de kırarsa zaten ona yükseliş trendi vardı. 5600 doları gördüğümüz o trendin bittiği bir süreç olur. Onun için böyle çok ince ayar noktadayız bence. Yine bakıyorum gümüşe. 57,8. Burada kabaca 57,5'un altında 55 hattı var. 55,5 hatta. 55,5 dolar kırılırsa çok hızlı 45'lere birkaç günlük kapanış gelirse görürüz. Onun için yarınki tarım işi istihdam bence çok önemli. Yarın 15.30'da gelecek. Normalde cumaları geliyor ama Amerika'da kapalı olduğu için kısa
1: Tatilden
0: vadede
1: sonra,
0: yön tayin, evet, yön tayin edici olabilir Süheyla. Beklentini, hatta benim yarın beklentim şu. Beklentim çok üzerinde bir tarım işi istihdam veya
1: evet.
0: beklentim çok altında bir tarım işi istihdam. Başta emtialar olmak üzere volatilite yaratacak ama bu volatilite beklentinin çok üzerinde bir veride çok daha güçlü olabilir. Çünkü piyasa şuna ikna olacak. Yani Amerika'da iş gücü piyasası jobs verdik geldi dün mesela. Dün piyasa altın onu fiyatlamadı. Bugün biraz daha güçlü fiyatladı jobs'u çünkü güçlü gelmiş. Bugün ADP özel sektör tarım işi istihdam var ama yarın beklentinin çok üzerinde bir tarım işi istihdam verirse bence bu 4000 doların altında kalıcılığı da gündeme getirebilir. Onun için şöyle bir tavsiyem var. İster uzun vadeli bakın mesela ister kısa vadeli pozisyon alacaksanız da tarım işi istihdam öncesinde kademeyi azaltarak miktarı azaltarak pozisyon almakta fayda var bence.
1: Evet. Yani 4 Temmuz efendim ABD'nin resmi tatili. Dolayısıyla öncesinde onların arifeleri 3 Temmuz'da kapalı olduğu için piyasalar haliyle buradaki tatilden sebep. O yüzden 2 Temmuz tarihine yani yarına işaret ediyor tarım dışı istihdam verisi için Filiz hocamız ve diyor ki altında orada işte dalgalı durumlar görebiliriz. Yani siz buraya bakın benim beklentinin çok üstünde bir tarım dışı istihdamla karşılaşacağımız dedi kendisi. Bunun da etkileyeceğini düşünüyor. Şimdi
0: Söyle şunu düzelteyim. Yok öyle
1: buyur.
0: bir beklentim yok. Eğer öyle olursa yani kesin beklentin çok üzerinde gelir noktasında değilim. Ama eğer olur da gelirse bu altın gümüş için ekstra bir baskı yaratıp altın 4000 doların altında gümüş de artık 55 doların altına sarkabilir. Kısa vadeli satış baskısını arttırabilir bu. O teknik seviyelerin daha hızlı kırılmasını gündeme getirebilir. Onun için tarım işi istihdam genel son birkaç aylık veriye baktım da güçlü geliyor Süheyla. Onu söyleyeyim. Ama çok sürpriz de yapabiliyor tarım işi istihdam. Yani çok iyi gittiği dönem aşağı gelip ya da aşağı giderken yukarı da gidebiliyor. Ama genel eğilim ne dersen genel eğilim iyi gidiyor. Yani işsizlik kaç aydır 4,3'te gidiyor örneğin.
1: Dolayısıyla bunun etkisini de hesaplayın diyorsun. Şunu da hesaplamak gerekiyor. Şimdi uzun hafta sonu long weekend dediğimiz hafta sonuna denk geldiğinde çok dikkat ettikleri bir şeydir ya mesela işte Perşembe'yi de alayım. Ama efendim uzaktan işlem yapılabiliyor artık. Onu da hatırlatmış olayım. Yani hiçbir zaman o 4 Temmuz tatili böyle 2 günde 3 günde bitmez birleştirdiklerinde. Daha uzundur o ama bunu da hesaplayın uzaktan da işlem yapılabiliyor eskisi gibi değil. Sonuçta Perşembe günü onlar için de piyasalar açık bunu da hatırlatalım. Peki şimdi benim çok fazla başlığım var bağlayarak gitmek istiyorum gümüşü konuştuk. Sosyete Generali'nin TL için bu iyimserliğine pozitifliğine ne diyorsun?
0: Yani söyle orada şu var. Yani genel olarak şu var. Bakın ilk şeyle başladık. Goldman Sachs'la başladık. Dedi ki ben uzun vadeli kerileri kapattım. %55 dolar bazında yıllık getiriyle. Taktiksel olarak kısa vade pozisyon alacağım. Ama öyle çok kötü bakmıyorum ben TL'de reel değerlenme meselesine TL'ye. Sadece bunu uzun vadeliden çıktım kısa vadeli gideceğim. Yani orada üstü kapalı işte Türkiye'de siyaset tarafında belirsizlik var. Bir de Goldman Sachs bunu yaparken 2026'nın sonunda tam mutlak buttan sonrasına denk geldi bu. Bir seçim olabilir beklentisi vardı. Ona binaen hani üstü kapalı burada bir siyaset tarafında hızlı gelişme olabilir. Ben pozisyonu kapatıyorum. Kısa vadeli gene TL pozitif bakarak gidiyorum. Bank of America geldi. O da 2 ay yanılmıyorsam 2 aylık bir dolar TL tarafında short pozisyonu açtı. Dedi ki Türkiye'de turizm sektör sezonu geliyor. Bu dolar tarafında baskıyı artıracağı için ben short pozisyon. Bu ne demek? İkisi de aynı şeyi söylüyor aslında. TL pozitif bakıyorum hala. Hatta şunu söylüyor yabancı kurumlar. Diyorlar ki Türkiye'de velev ki bir seçim bile olsa seçim öncesi dönemde bir dolarizasyon eğilimi olur. Fakat bu dolarda ani yukarı gidişi gerektirmez. Merkez Bankası o kuru tutmaya muktedir diyor. Ama bir eğilim olur mu? Evet olur diyor. Biz böyle düşünüyoruz diyorlar. Şimdi burada da hani senin söylediğin gibi yani bu yeni kurumda da bakış açısı bu. Burada genel olarak TL'ye olan güvenin neye rağmen hani bir seçim belirsizliği ya da bir takım belirsizliklere rağmen hala devam ettiğini görüyoruz. Orada da hani rezervler işte Merkez Bankası'nın atacağı adımlarla TL pozitif görüşümüzü koruyoruz ama üstü kapalı tetikteyiz de. Hani gelişmelere de bakıyoruz. Orada iki tane endişe çıkarıyorlardı. Biri o zaman daha barış anlaşması yoktu. Kalıcı olursa bu savaş Türkiye için olumlu olmaz. Bir iç siyaset belirsizliği, seçime dair öngörüler olursa olmaz. Onun için de şimdilik her şeye rağmen TL pozitif devam ediyorlar. Olumsuz bir süreç olmayacağını düşünüyorlar ama şunu da söylüyorlar. Merkez Bankası'nın işi de zorlaşır tabii. Hani bir takım savaş kalıcı hale gelir veya işte bu seçime dair beklentiler artarsa daha zorlanır ama yönetebilir diyorlar.
1: Peki BlackRock'ın gelişenlere karşı bu temkinli duruşuna ne diyorsun?
0: Yani şöyle Süheyla, hani orada da şimdi bir kere bir gene itibariyle bakarsak hani bu savaş nasıl devam edecek veya savaş bitiyor olsa da burada Fed kaynaklı da bir gelişen ülkelere baskı olabilir. Bak mesela dolar endeksi gelişen ülkeleri ve ABD 10 yıllıklarında görece yüksek seviyeler geçmekten ülke para birimlerini de ve varlıklarını da baskılamaya devam ediyor. Onun için hani burada hadi diyelim savaş bitti. Savaş bittikten sonraki sürede özellikle hani Fed ne kadar şahin olabilir burada? Bir bu kısım çok önemli ve Fed şahin kaldıkça da bu gelişen ülke tarafını baskılar. Bir diğer nokta da şu. Şimdi burada özellikle Kevin Warsh'un bilanço küçültme ile ilgili elini görmedik. Dolayısıyla genel beklentide Kevin Warsh'un işte özellikle bu Kasım seçimleri de geçtikten sonra bilanço küçültme tarafında daha radikal adımlar atabileceği, bilanço küçültme meselesi gündeme geldiğinde de tabii bu gelişmekte olan ülkeler için en büyük baskı unsurlarından biri. Hani orada da bir belirsizlik var. Onun getirdiği de bir etki var. Dolayısıyla tüm bu etkilerle birlikte oraya daha temkinli bakıyorum. Belki burada şunu yaparlar. Daha seçici davranır. Belki yabancı kurumlar gelişmekte olan ülkeler adına. Her gelişmekte olan ülke değil, hikayesi olan gelişmekte olan ülkeler ön plana çıkacak belki bu süreçte.
1: Evet, belki de böyle bir durum olacak diyorsun. Peki, şimdi o zaman ben haberlerimle devam etmezden önce bakıyorum neler söylüyorsunuz. Hizmet sektörü de kötü şişiyor bence demiş Joe abi ABD tarafında. Bence yaz bitmeden altın yükselmez demiş Fatih Bey. Merkez bankaları altın almak istemezler mi ki diye sormuş. Fed faiz indirmeden, dolar zayıflamadan biz altında yukarı yönlü bir hareket göremeyiz demiş Bora Bey. Fed ne yapacak sence? Warsh'un konuşması da var biliyorsun. Avrupa forumunda, Avrupa Merkez Bankası forumunda.
0: Evet, şimdi şöyle bugün Borş'un konuşması önemli. Şundan dolayı önemli. Şimdi hatırlayalım yani Fed akşamına gittiğimizde Borş nokta grafikte faiz tahminini vermedi. Bazı sorulara da cevap vermedi. Şimdi bunu niye yaptı acaba? Şu nedenle mi? Forward guidance olmasın. Çünkü neden? Sen nokta grafikte eğer işte bir faiz artışını işaretlediğinde forward guidance yapmış oluyorsun Fed başkanı olarak. Diyorsun ki benim öngörüm bir faiz artışı ya da hiç faiz artışı değilse ben bunu daha güvercin borç olarak algılayacaktım. Ya da iki faiz artış tahmini gelseydi borç beklediğimizden daha şahin çıktı diyecektim. Beklentimi buna göre hazırlayacaktım. Gerçekten bunun için mi yaptı? Sadeleşme adına mı yaptı bunu, normalleşme? Yoksa siyaset baskısından uzaklaşmak adına yani diyelim ki iki faiz artışını gösterseydi ya da bir faiz artışını gösterseydi Trump baskı yapar mıydı? Yapardı evet. Dakika bir gol bir çatışmayla başlardı. Ya da bir faiz indirimini işaret etseydi piyasada kredibilitesi eksik, siyaset baskısı altında kalan bir ABD başkanı izlenimi sunmuş olacaktı. Ya da bunun için mi yaptı? İşte bunu piyasa anlamaya çalışacak. Yani elini görmek istiyor biraz Kevin Warsh'un. Bu faiz konusunda ne düşünüyor? Ya da işte enflasyon konusunda ne düşünüyor? Bu akşam bence gene çok elini belli etmeden ama o şahinlik dozunu da piyasadaki azaltmadan devam edecekti. Çok elini göstermeyeceği kanaatindeyim ben bu noktada. Ama şundan emin olamıyorum. Yani bunu normalleşme adına mı yapıyor gerçekten? Yoksa işte siyaset baskısı kaynaklı mı ya da kredibilite kaybetmeme adına mı? Ondan şu an için çok emin olmadığımı söyleyebilirim. Hani orada da şu tartışma var. Kevin Warsh neyle karşımıza geliyor? Diyor ki verimlilik, yapay zeka kaynaklı, enflasyon düşecek. Bu kadar takılmayın. Ben kısa vadeli faizleri düşürürüm. Ama uzun vadeli faizler, uzun tahvil faizleri daha yukarıda kalır. Dolayısıyla ben sıkılı böyle de yaparım. Onun için benim ana tezim verimlilik ne yapacak ya da yapay zeka kaynaklı verimlilik dezenflasyonu destekleyecek diyor. Şimdi bununla ilgili de tartışmalar var. Yani şimdi bundan yapay zeka gerçekten verimliliği, enflasyonu düşürecek mi? Düşürecekse ne kadar vadede düşürecek? Daha net bir sonuç görmeden bu böyle bir teze dayanarak enflasyon düşürmek ne kadar doğru? Ben mesela analizleri okuyorum. Analizler diyor ki yani özellikle bu metinde dikkat edersen politika metni kısaltıldı ama orada şu geçiyor. Yapay zeka itişli büyüme diyor. Yani dolayısıyla bu Kevin Warsh'un en azından faiz indirimleri konusunda birazcık daha güvercin olabileceği, piyasa çok yanlış okudu. O akşam Fed şahindi. Fed üyeleri şahindi. Kevin Warsh değildi diyen var. Toparlayayım ben bu akşam da şahinlik dozunu koruyacağım. Çünkü ne dedi? Wall Street'e bir gözdağı verdi. Finansal koşullar yeterince sıkı değil diyor. Onun için o sıkılığı sağlama adına daha şahin durmaya çalışarak bunu yapacaktır diye düşünüyorum. Fed ne yapar? Yani ben açıkçası şöyle, savaş bitiyorsa 70-75 dolar arası, hadi 70 doların altına inmeyelim, petrol fiyatları kalmaya devam ediyorsa ben Fed'in hiçbir şey yapmayacağını düşünüyorum. Ne faiz indirecek ne de arttıracak. Seneyi böyle kapatma ihtimalini güçlü görürüm. Neden? Biraz şu noktadayım. Amerika'da enflasyonda en kötünün geride kalmış olabileceğini düşünüyorum. Ama bu şu demek değil. Enflasyon, petrol fiyatları geriledi diye bundan sonra çok hızlı düşecek değil. En kötü geride kaldı. Yapışkanlığa bakarız orada. Dolayısıyla bu kısım önemli. Daha şahin koşulda da tabii savaş çıkar. Yeniden işte Trump'ın dediği gibi Amerika'nın tepesi atar. Çünkü bak şu an belirsizlik var. İran diyor ki yok ben görüşmüyorum seninle. Aracılığıyla görüşüyorum. Orada bir belirsizlik var. Yani ne olduğu da belli değil. Açıklama da yok. Dolayısıyla iş terse döner. Petrol fiyatları yukarı giderse evet belki faiz artışı zaten gündeme gelir. O 1-2 olur. Ama şu koşullarda birden daha fazla faiz artırımı da beklemem. Şimdiki bas senaryom savaşın bittiği koşulda hiçbir şey yapmadığı Fed'in bir senaryo bana daha uygun gibi geliyor.
1: Peki şimdi ablukası sona erdi. ABD ablukası sona erdi. İran 40 milyon varil petrol ihraç edildiğini ve petrolü %20 primle sattığını açıkladı.
0: Evet.
1: Yani bu işin
0: Valla
1: buyur.
0: buyur.
1: Sen
0: Lütfen
1: buyur
0: lütfen.
1: lütfen.
0: Hayır, olmaz. Ben bitti zannettim sözün.
1: Estağfurullah Filiz Hocam, dinleyeyim ben seni. Nasıl olsa araya girerim
0: Tamam. Şöyle söyle. Bir
1: ben.
0: kere hani burada İran diyor ki mesaj veriyor sürekli. Bak diyor bu iş kazananı biziz diyor. Ne oldu diyor? Yaptırımlar kalktı. Yaptırımların kalktıktan sonra da ben %20 daha pahalıya satıyorum diyor. Dolayısıyla artı bir öndeyim. Bir kere ben bunu böyle okuyorum. Dönem dönem bu sözlü savaşları Trump'ta da görüyoruz. İşte biz kazandık, işte İran'ı şöyle nakavt ettik, böyle ettik. Ama net İran şu an kazanan. İki, şimdi hatırlarsan piyasa bir yerde duvara çarptı. Ben de duvara çarptım dedim. O da petrol fiyatlarındaki bu gerileme. Çünkü şöyle bir beklenti vardı. Her şey çok yolunda giderse, savaş biterse petrol fiyatlarının gelip görebileceği yer 85 dolar. Bunun daha altını beklemeyin. Analizler böyle diyordu. Hemen hemen bütün analizler. Hatta bazı analizlerde bu kadar iyimser senaryo bile yoktu. 90 dolara razı olun vardı. Ama ne oldu? 73 dolarlara kadar geriledi. Brent petrol 67 dolara kadar ham petrol geriledi. Yani neredeyse ramak kaldı savaş öncesi döneme dönmesine. Peki neden böyle oldu? Birkaç tane nedeni var. Mesela Çin talebinin bu kadar yavaş olacağını piyasa beklemiyordu. Ve mesela yeni okuduğum bir analizde şunu gördüm. Çin'de fiyatlar yukarı gitti ya Süheyla, petrol fiyatları. Çin'de elektrikli araç satışları çok artmış. Dolayısıyla elektrikli araç satışlarındaki artış petrole olan talebi de azaltmış. Bir de şu, sadece bu değil. Çin stratejik rezervlerini kullandı burada. Onun getirdiği de bir etki oldu. Dolayısıyla Çin talebinin baskılı kalması burada çok etkili oldu. İki, piyasa şunu çok güçlü fiyatladı. Daha İran petrolü piyasaya gelmeden önce İran'ın yaptırımlarının, petrol yaptırımlarının kalkması iyi bir buraya arz sağlayıcı olacak. Bunun getirdiği etki var. Ve üç, petrol talebi yılın ikinci yarısında da beklediğimizden daha az olacak. Fiyatlaması da güçlendi. Özellikle burada Çin'de yılın ikinci çeyreğinde büyüme öncü göstergelerinin biraz zayıflamış olması. Bugün de PMI geldi, Kaijin. Evet tamam 50'nin üzerinde ama momentumda bir yavaşlama olduğunu görüyorsunuz. İhracat tarafı görece güçlü ama momentumda ilk çeyreğe göre bir zayıflama var. Tüm bunları üst üste koyduğumda piyasada petrol fiyatları geriledi. Şimdi bu İran'ın yaptığı açıklamaya baktığımda haksız değilmiş piyasa. Günlük 3,5 milyon varil Süheyla. 3,3 milyon varil kadar İran arzı burayı arttırıyor. Bu çok önemli. Bir de Irak çıktı dedi ki OPEC artıya ben de artıracağım. Yani çok az benim petrol adını sen söyle, arzın orada da bir çatlak oluşacak muhtemelen. Belki OPEC biraz daha orada gevşek kalmak zorunda kalacak. Yani günün sonunda gerçekten bu petrol yaptırımları 21 Ağustos'a kadardı yanlış hatırlamıyorsam bu muafiyet, piyasaya iyi geldi diyebilirim. Arz artırıcı önemli bir etmen. Hatta aklıma şu geldi, bir spekülasyon yaptım. Hani acaba İran bunu, çünkü bana bir soru olarak sormuştu yayında. Ya hocam ben şöyle düşünüyorum, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz diye. Bunu bir ay önce ya da 2 ay önce bu soru bana geldi. Şimdi dedim ki ya doğru olabilir mi acaba? Hani İran ayak diriyor ya böyle sürekli. İşte görüştüm görüşmedim. Acaba petrol fiyatlarının yukarıda kalması diyor ya, çok %20 pahalıya satıyoruz. Bu nedenle de yapıyor olabilir mi birazcık ayak diremeyi diye de düşünüyorum. Hazır böyle yaptırımlar kalkmışken yüksek fiyattan satayım da diye düşünüyor olabilir diye düşünüyorum.
1: Evet, bu konudaki tezimi biliyorsun. Artık daha fazla sizleri yormayacağım bu tezle. Herkes öğrenmiştir zaten. Benim konuyla ilgili görüşüm çok daha farklı. Peki şimdi İran petrolünü sadece Çin alıyor. Diğerleri temkinli dedi Besant'ta. Biz almıyoruz. Kim, öyle herkes almıyor ki. Ha, bir tek Çin alıyor dedi. Sonuç değişiyor mu? Ayrı mesele. Peki bizde ne var yok mu Süheyla demişsiniz. Var efendim. Otoyol ücretlerine zam geldi. Köprü ve otoyollara zam geldi. Açlık sınırı 35 bin oldu yanılmıyorsam.
0: Evet.
1: Evet. Otoyol ve köprü ücretlerine bakalım. 1 Temmuz'dan itibaren Osman Gazi ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nde otomobil geçiş ücreti 790 liradan 1170 liraya yükseltildi. Rakam bu. Var mı başka mesela farklı size duyurabileceğim? Gördüğüm bu var. Zorunlu karşılıkları konuşarak başladık bu arada. Aşk olsun yani, çok dışarıyı konuşuyorsunuz diyorsunuz da. Zorunlu karşılıklarımızı konuşarak başladık. TL dedik, ne olacak? Sosyete General bununla ilgili iyimsermiş. İhracatçının durumunu konuştuk. Onlar nasıl bakıyorlar, özellikle dış ticaret tarafıyla uğraşanlar. Bunların hepsini konuştuk aslında. Peki o zaman şimdi değişiklikler de var MSCI'ın uyarısından sonra. Seninle de değerlendirelim. Hafta başındaki gelişme bu ama burada açığa satış yasağının kaldırılması, ardından emir işlem oranlarının biraz daha gevşetilmiş olması, eski seviyelere çekilmesi. Senin bununla ilgili görüşün nedir Filiz Hocam?
0: Evet.
1: Bunun nasıl bir etkisinin olacağını düşünüyorsun borsa yatırımcısına?
0: Evet, Süheyla, şöyle bir kere hani şununla başlayayım, hani bu önemli bir uyarı. Yani buradan bir şey çıkmaz olarak bakmamak lazım. Bu işi ciddiye almak lazım. Hatta şöyle söyleyeyim, vallahi yatırımcı ciddiye alıyor. Bak iki gündür negatif ayrışıyoruz küreselden. Küresel iyi gidiyor, biz baskıdayız. 14.200'ün altındayız. Hani orada da 13.850'ye doğru bir gerilersek 13.600'ler. Ben ama 13.600'ün, 13.500'ün kabaca yakın vadede önemli destek olarak çalışacağını düşünüyorum açıkçası. Hani onun altında seviye beklemiyorum. Hani buraların artık, eğer savaş geride kalmışsa, dip olabileceği kanaatindeyim. Onu da söyleyeyim. Yani çok böyle olumsuz bakmıyorum. Savaş bitmemiş olursa eğer. Şimdi dolayısıyla açığa satış yasağının kaldırılması sürpriz değil. Çünkü zaten direkt buna eleştirdi. Yani siz kafanıza göre işte borsa baskılanmasın diye kötü haber geldiğinde açığa satış yasağını getiriyorsun. Böyle olmaz. Sağlıklı fiyat oluşumunu engellemeyeceksin diyor. İşte işlem sayısı ile ilgili meselede de aynı şey geçerli. Şimdi bence burada kritik soru şu. SPK zaten adım attı, atıyordu da attı da. Hatta dedi ki MSCI, bak adımlar da geliyor, bunu da olumlu fiyatlıyorum. Hatta dedik ya tatlı sert. Şimdi bundan sonra ilk kritik soru şu. Piyasada bir takım eleştiriler var bildiğimiz gibi. Başta fonlar olmak üzere. Dolayısıyla şimdi piyasada şöyle bir korku başladı. Piyasada iyi getiri sağlayan bazı fonlar var. Küçük yatırımcı bu fonlardan çok memnun ve iyi de kazanıyor. Şimdi dolayısıyla bir SPK, biliyorsun SPK'da da görev değişikliği oldu. Gerek SPK başkanı gerek daire başkanları. Dolayısıyla hani isimler, böyle tabiri caizse piyasa nezdinde için konuşuyorum, şahin isimler, işi bilen isimler. Dolayısıyla bu alana çok ciddi eğilecek isimler, ki adımlardan da bunu anlıyoruz. Şimdi piyasada ilk etapta şuna bakıyor, şunu merak ediyor. Özellikle fon tarafı, fon yatırımcısı. SPK'dan adımlar Kasım'a kadar geleceği kesin. Peki bu adımlar geldiğinde bu daha görece hani böyle popüler dediğimiz fonlar tarafında bu bir baskı yaratır mı? Ciddi bir düşüş yaratır mı? Ve hatta endeks tarafında bu bir baskı yaratır mı gibi böyle tartışmalar var. Ben oraya da çok olumsuz bakmıyorum. Yani fonların bu sürece ayak uydurabileceğini düşünüyorum. Manevra alacaklarını taktiksel anlamda, teknik anlamda alabileceklerini düşünüyorum. O tarafta da adımlar gelecektir. Bekliyorum bu adımları. Ve bu adımların da çok büyük piyasada ilk etapta çöküş yaratabileceği kanaatinde değilim. Ama Hani bu Demokles'in kılıcı gibi Kasım ayına kadar bu süreç tepemizde olacak mı? Bence olacak ve hatta Kasım ayına yakın dönemlerde büyük yatırımcılar pozisyon azaltmaya da gidecekler. Ne olur ne olmaz diye. Çünkü eğer MSCI memnun olmazsa atılan adımlardan bir istişare süreci başlatacak. Ama benim genel beklentim bu işi ciddiye alalım ki SPK'nın da ben alacağını düşünüyorum. Bir alt endekse geçme gibi durum söz konusu sanki şimdiki göstergeleri olmayabilir ama bu piyasayı rahatsız etmeye devam edecek. Dolayısıyla da şuna da ihtiyaç var Süheyla. Yani şurası net. Hani özellikle başta fonlar olmak üzere bu alanlarda adım atılması da gerekiyor. Yani MSCI haksız değil yani buradaki uyarısında. Onun için hani piyasanın daha etkin, daha sağlıklı çalışması adına da bir takım adımların atılması gerektiği de aşikar gibi görünüyor.
1: Peki şimdi sizlerin de yorumlarına bakıyorum. Yapay zeka ile ilgili yorum yapmaya devam etmişsiniz. Yapay zeka tokenları çıkardılar. Kullanım için piyasaya sürdüler. Oradan gelir geliyor zaten demişsiniz. Almanya ve Japonya ne olacak demiş Joe abi bey. Onların durumunu sormuş. Son veriler
0: Valla
1: üzerinden değerlendirdiğinde Almanya ve Japonya ne olacak?
0: yani şöyle söyleyeyim hani Avrupa tarafı büyüme tarafında iyi gitmiyor. Yani hem işte birinci çeyrekte daraldılar. PMI verileri başta hizmet PMI olmak üzere. Evet son ay biraz toparlandı gibi savaş geride kalınca ama yani işte büyük ülkelerle kıyasladığımda büyüme öncü göstergeleri anlamında en kötü durumda olan Avrupa. Avrupa niye bu kadar kötü? Amiral gemi Almanya çok iyi değil çünkü ağırlıklı olarak. Orada aslında başta imalat olmak üzere büyümede çok ciddi baskılanma ve yavaşlama olduğunu görüyorsunuz. Onun için hem görece enflasyon yüksek orada katı, orada bir de hizmet enflasyonu yüksek. Ücretler kaynaklı olarak yani savaşın dışında zaten hizmet tarafında bir katılık vardı. Bir de burası petrol ve doğal ya da enerjiye daha bağımlı bir bölge olduğu için bu savaş kaynaklı olarak enflasyonun yukarı gitmesi ve büyümenin aşağı gelmesi diğer bölgelere göre daha belirgin oldu. Onun için Almanya'da büyüme tarafı oldukça baskılı ve bu Euro tarafını da en olumsuz etkileyen gelişmelerin başında geliyor. Onu söyleyebilirim. Orada da şimdi tabii bundan sonra ne olacak? Yani ECB Eylül'de faiz artıracak mı? Valla ikiye bölündü ECB üyeleri. Yani işte Schnabel açık açık diyor ki hayır artıracağız. Dolayısıyla hani bu iş öyle bitmedi. Hizmet enflasyonu katı. İkincil etkileri de görüyoruz diyor üstü kapalı. Kazaks konuşmuş. O da diyor ki yok diyor artırmaya gerek yok. Zaten bir tane artırdık. Bir etkilerini görelim. Yani savaşta geride kalıyorsa artırmaya gerek yok diyor. Lagarde konuştu pazartesi günü. Valla Lagarde da görece şahin bence. Yani öyle çok böyle güvercin değil. Yani direkt artırma noktasında değil. Orası bence belirsiz. Gelecek veriler bence çok belirleyici olacak. Ne tarafta? Ama bu eğer anlaşma zemini böyle kırılgan devam ederse artış gelir. Temmuz'da değil ama Eylül ayında gelebilir. Temmuz'da hiçbir şey yapmayacaklar bence. Onun için Almanya'nın durumu iyi değil yani. Japonya'ya bakıyorum. Japonya'da da bugün PMI verileri geldi. İmalat PMI son 6 aydır 50'nin üzerinde. Niye bu kadar güçlü diye baktığımda ihracat tarafı iyi gidiyor. Yeni siparişler tarafı. Dolayısıyla hem görece iç talep tarafının hem görece özellikle ihracat tarafının Japon ekonomisini desteklemeye devam ettiğini görüyoruz. Yani orada görece büyüme hem Çin'e göre diğer Asya ülkelerine göre bir miktar daha ivmeli gibi görünüyor. Orada sorun şu. Yen meselesi çok sorun. Dediğim gibi 1986'dan bu yana son 40 yılın en düşük seviyesine geldi. İşte Maliye Bakanı veya ilgili birim çıkıyor diyor ki hani biz buraya sözlü müdahale yapabiliriz diyor. Bunu söyledikleri halde bir, iki yeni faizi artırdılar. Bire çıkardılar. Buna rağmen yen güçlenemiyor. Neden? Dün bir araştırdım sebebi nedir diye baktığımda güçlü dolar çok baskılıyor burayı Süheyla. Birinci neden bu. Faiz farkları çok Amerika lehine, dolar lehine. Şahin Fed burayı çok ve Amerika'nın güçlü gelen büyüme verileri burayı ve görece katı enflasyonu tüm gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi yeni de birazcık daha güçlü baskılıyor. Bir. İki, şimdi tamam Merkez Bankası faiz artırdı ama ben baktığım zaman Japonya'dan bir faiz artışı daha çok kolay olmayabilir diyor piyasa. Tavanı bir gibi. Bir, 1,25 arası değişiyor ama şu an ağırlıklı bir faiz artışı daha buradan gelmez noktasında Süheyla. Bir de neye rağmen yani zayıf? Takayiçi biliyorsun hani 2041 sürecine kadar bir paket de açıkladı. Yani görece orada büyümede toparlanma var. Mali taraf ekonomiyi destekleyecek. Buna rağmen ama özellikle bu işte Japon Merkez Bankası'nın daha şahin olmayacağı ve Fed'in çok şahin olacağı. Bir de şu var zaten Süheyla. Yani uzun süredir zaten yende bir zayıflık var. O trendi yukarı doğru kıramayan teknik olarak da bir yen olduğunu düşünüyorum. Onun için bir müdahale gelirse de şaşırmam yani. Bu nok bence seviye olarak baktığımda geç bile kalındı müdahale konusunda. Yani normalde 160 burada önemli bir sınır açıkçası.
1: Peki, 160 önemli bir sınır diyorsun. Yorumları aktaracağım efendim burada. Hazine garantili dış borç stoğu 19 milyar lira. Başlıklarımı sizlere sıralıyorum. Bloomberg.com üzerinden. Ya yani bizdeki haberler nedir demiştiniz. Bir kısmını demin aktardım. Geri kalanı da şimdi aktarıyorum. Türkiye'nin hazine garantili dış borç stoğunun 31 Mart itibariyle 19 milyar dolar. Net borç stoğunun 8 trilyon 960 milyar lira olarak kaydedildiğini aktarıyor site. Bütçeye bakıyoruz. İlk çeyrekte 526,8 milyar lira açık verdiğini görüyoruz. Merkezi yönetim bütçe dengesinin açığı bu seviyelerde efendim. Diğer
0: Şöyle bir
1: tarafta
0: şey söyleyebilir miyim
1: tabii
0: bizimle
1: tabii
0: ilgili?
1: lütfen gir
0: Hani
1: oraya
0: dün mesela
1: lütfen.
0: veriler geldi, onu söyleyeyim. Hani çok dün mesela işsizlik verisi geldi.
1: Ve
0: Mayıs ayı
1: dış ticaret.
0: 8,2'de.
1: Evet.
0: Evet, sabit kalmış. Ama altı dış gücü %30,1'e çıkmış. Genç işsizliği %14'e çıkmış. Yani manşete bakarsak her şey yolunda gibi görünüyor. Öyle değil. İstihdam oranında da artış var. Yani şunu görüyorsunuz. İş gücü piyasası hareketli. Fakat altı dış gücü tarafı, genç işsizliğin artması kırılgan bir iş gücü piyasası olduğunu hala gösteriyor. Dış ticaret verisi geldi dediğin gibi. Hani orada da Nisan ayında 8,5 milyar dolarlık bir açık vardı. 5,6 milyar dolara gerilemiş. Ne oldu yani birdenbire belirgin bir azalış var? 94,5 milyar dolardan yıllık 93,5 milyar dolara geldi. Sebebi şu: Mayıs ayı tatil günü çok fazla olduğu için Süheyla, hem ihracat hem ithalat rakamlarında bir miktar azalış görüyoruz. Özellikle ithalatta da altın ithalatında bir azalış var. Onun getirdiği etki kaynaklı olarak bir miktar gerileme var. Ama bu şu demek değil, yani tamamen dış ticarette artık kırılganlıkları geride bıraktık anlamına gelmiyor. Oradaki gün sayısı etkisinin bir miktar etkili olduğunu görüyoruz aslında Mayıs tarafında.
1: Evet, bu arada zaten ihracat %9,5, ithalat
0: Evet.
1: %10,8 azalmış görünüyor yıllık bazda. Ocak Mayıs'a baktığımızda da ihracat %0,2, ithalat da %1,1 artmış görünüyor. Onu da ayrıca belirtelim. Verideki dış ticaret bizim için önemli efendim, cari dengemiz noktasında. Dış
0: Evet.
1: ticaret önemli bir veri, onu da aktaralım. Peki şimdi açlık sınırı. Enflasyonu bekliyoruz. Bize cuma günü tatil yok efendim. Bir değişiklik yok değil mi? Geçen sefer de 5'inde açıklandı. Tamam, gün sayımız çok az deyip enflasyon. Kesin 3'ünde açıklanıyor değil mi? Kesin
0: Kesinlikle.
1: bilgi
0: Evet.
1: yayalım bunu. Cuma günü
0: Kesin.
1: saat 10'da
0: Evet.
1: enflasyon konuşacağız. Peki şimdi açlık sınırına bakıyoruz. Resmi veri değildir efendim. Açlık sınırı Türk İş'in verisidir, araştırmasıdır. 35.759 lira oldu diyor açlık sınırı. Yoksulluk sınırı ise 116.478 liraya çıktı diyor. Mutfak enflasyonu Haziran ayında %1,66 diyor Türk İş bize kendi araştırması üzerinden. Nasıl bir enflasyon bekliyorsun? Bu bizi yazın sonuna kadar nasıl şekillendirir? Hem bizim kendi içeride gelişmelerimiz var. Takipçisi olduğumuz gelişmeler var, siyaset ve hukukun iç içe geçtiği. Hem dışarıdaki gelişmeler, yani kendimizinkisi yetmiyormuş gibi bir de dışarıdakileri takip ediyoruz. ABD başta olmak üzere, İran başta olmak üzere. Böyle bir ortam içerisinde nasıl bir enflasyon faizleri indirme noktasında bizi destekler? Ne bekliyorsun Kasım ayına kadar?
0: Evet, yani şöyle 0,9 hatta 0,91 bekliyorum aylık. Piyasa medyanında 0,98, hatta Bloomberg geçtiği 0,92 idi. En düşük bekleyen 0,7, en yüksek bekleyen 1,4. Onun için cuma günkü gelecek veri önemli. Bir kere birin altında ve beklentiye paralel veya beklentinin altında gelirse bu çok olumlu olur. Peki ne oluyor, yani neden bu kadar daha belirgin bir düşüş var? Gıda fiyatlarındaki düzeltme, taze meyve sebze işlenmemiş gıdadaki düzeltmenin, hani o havalar iyileşti, yağışlar arttı, onun etkisini göreceğiz burada bir. İki, giyim ayakkabı tarafında bir düzeltme göreceğiz. Geçtiğimiz 2 ay orası yüksekti. Orada 1,5'lara yakın bir enflasyon gelebilir. Tabii ki Haziran ayında petrol fiyatları gerilediği için akaryakıtlı, benzinli, bunun işte hizmet alt gruplarında başta ulaştırma olmak üzere oradan gelen enerji fiyatlarındaki düşüşün de etkisini göreceğiz. Bunlarla birlikte 1,37 idi yanılmıyorsam geçen sene, baz etkisi kaynaklı olarak 32'ye doğru, 32,6'dan 32'ye bir enflasyon bekliyorum. Şimdi şu nedenle bir adım daha kritik hale geldi. Geçen hafta Londra'da Sayın Fatih Karahan, Merkez Bankası Başkanı konuştu, dedi ki şimdi piyasa ne bekliyor Süheyla? Diyor ki artık hani savaş geride kaldıysa, petrol fiyatları da bu kadar düştüyse bizim Merkez Bankamız artık faiz indirmeye başlar. Sayın Fatih Karahan, orada ne var? ilk önce savaştan sonra örtülü bir faiz artırımı yapıldı. Yani haftalık repodan gecelik repoya geçildi. Üst banttan asıl fiili faiz 37 değil, üst bant olan 40'a yakındı. Dolayısıyla piyasa faizleri 39-95'lerde. Şimdi ilk etapta şunu beklememiz lazım. Bir gelişme olacaksa fonlama stratejisinin değişmesini bekleriz. Tekrar eskiye dönmeyi, haftalığa dönmeyi beklememiz lazım. Bu da ne demek? Yani böyle bir karar geldi. 40 nereye gelecek otomatik? 37'ye gelecek. Örtülü bir faiz indirimi gelir. Ondan sonra teknik faiz indirimlerinin gelmesi lazım. Sayın Fatih Karahan dedi ki piyasa umutluydu. Biz dedi enflasyon verisini görmeden ve 23 Temmuz'daki PPK'dan önce normalleşmeye geçmeyi düşünmüyoruz dedi. Piyasa geçen haftadan bu yana borsayı biraz baskılayan bu. Piyasada umut azaldı çünkü piyasa şöyle bekliyordu biraz. Temmuz ayı itibariyle PPK öncesi atılan adımlarla bir kararla kademeli veya hızlı bir şekilde 37'ye geliriz. Neden olmasın? Temmuz'da da faiz indirimleri başlayabilir olarak da bekliyordu. Veya bunu bir miktar şahin olarak da algıladı piyasa. Dolayısıyla şimdi soru şu. 23 Temmuz'dan sonra Ağustos ayı da dahil bu 40 eğer savaş bitmezse 70-75 dolar arası kalırsa petrol fiyatları bu 40-37'ye hızlı mı gelir yoksa kademeli mi bunu yapar? Burada kademeli gelecek gibi söyle. Hani hızlı bir şekilde 40'ı 37'ye çekmek yerine 40'ı peyderpey işte 39, 39, 38,5, 38 böyle böyle 37'ye getirecek. Ve ondan sonra Eylül itibariyle de bence Sayın Fatih Karahan'ın güvercin bir tarafı da vardı. Talepteki yavaşlamaya çok vurgu yaptı. İç talep yavaşlıyor, bu enflasyonu aşağı getirecek diyor. O nedenle de ben hep daha güvercin taraftaydım. Eylül itibariyle yıl sonunda en az 2 puan, en fazla da 3 puan olmak üzere yani 35-34 arası bir faizde de savaş bitmiş olursa bas senaryom bu ve 70-75 dolar arası bir petrol fiyatıyla seneyi de neyle kapatmış olacağız? 35-34'te de kapatma ihtimalimizin güçlü olduğunu düşünüyorum. Yani şimdilik Eylül itibariyle faiz indirimlerinin teknik olarak başlayabileceğini düşünüyorum ben.
1: Evet, şimdi Haziran enflasyonlarca niye önemsiyoruz efendim? Sadece işte faiz ne olacak, yol haritası nedir, işte ekonomik program nasıl işleyecek, dışarıdan yatırımcı gelir gelmez meselesi değil. Hepimizi çok daha yakından ilgilendiren başka bir mevzu da var. Maaş
0: Evet.
1: zamları ne olacak? Bunun için de bizim için önemli. Şimdi burada Borova diyor ki otoyol köprüye zam yapıldıysa asgari ücrete yapılacak mı? Yapılması gerekmiyor mu? Biz burada bir fark almalı mıyız, almamalı mıyız diye sormuş. Senin böyle bir beklentin var mı? Hiç
0: Yok Süleyla.
1: konuşulmuyor bu. Hiç böyle konuşulmayan bir konu
0: Evet.
1: efendim. Onu da ayrıca belirteyim.
0: Evet. Hayır hiç yok Süleyla. Bu şundan dolayı değil, gerekmediği için değil. Ekonomi yönetimi duruşu belli. Yani ekonomi yönetimi diyor ki biz enflasyonla mücadele ediyoruz. Bu nedenle de enflasyonla mücadele eden ülkelerde ne olması lazım diyor. Ücretlerin beklenen enflasyon üzerinden zam alıyor olması lazım diyor. Çünkü orada üstü kapalı şöyle bir varsayım var tabii. Biz beklenen enflasyonun aşağı yukarı gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Burada kendimize güveniyoruz da diyor. Orada tabii o zaman şöyle bir soru gündeme geliyor. Evet dediğiniz gibi yani enflasyonla mücadele açısından baktığınızda beklenen enflasyona göre her sadece ücretlerin değil fiyatların da buna göre yapılıyor olması koşulunda bu çok işe yarar. Ama bütün iktisadi ajanların yani fiyat yapıcı reel sektöründe o beklenen enflasyon, reel sektörün beklenenin %33 fiyatlamayı minimum ortalaması bu yani bunun üzerinden yapıyor. İşte sıkıntı orada Türkiye'de. Buna kimsenin itirazı yok. Elbette ki bu işe yarar bir politika, mantıklı bir politika ama işte kamu da buna göre yapıyorsa, artı reel sektörde buna göre yapıyorsa harika olur. Gerçekten dezenflasyon sürece büyük katkı sağlar. Ama işte biraz önce Bora Bey soruyor. Otoyola zam, bu zam geliyorsa artı reel sektörün fiyatlama gücü hele ki bazı böyle talep esnekliği düşük ürünlerde daha da yüksekse o zaman burada en kaybeden kim oluyor? Sabit ücretli. Ücretler hep beklenen daha düşük enflasyona göre zam yapılmış oluyor. Onun için ama öyle veya böyle ben beklemiyorum. Açıkçası asgari ücrete bir zam beklemiyorum. Ayrıca memur emeklilere de hani toplu sözleşme artı enflasyon farkı kadar hani o korunacaktır. Acaba hani şunu sorgularım hani emekli tarafına birazcık daha pozitif ayrımcılık olabilir mi acaba? Orayı belki biraz sorgularım. O da çok güçlü bir pozitif ayrımcılık olur mu? Belki olur ama hani çok böyle beklentimizin ötesinde hani sosyal refah payı anlamında olmayabilir diye düşünüyorum. Bu sene böyle gidecek. Ama hani 2027'de farklı başlıkları konuşur muyuz? Bu anlamda bence konuşabiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet, giderek efendim son haberlerimi aktarayım sizlere. Şimdi geçen gün nefes kredisinin böyle bir nefeste tükendiğini anlatmıştık, bunu konuşmuştuk. Bir önceki de aynı şekildeydi. Nitekim işte bankalara gittiklerinde Ben kredi çekecektim, nefes kredisi alacaktım diye bitti cevabıyla karşılaştıklarını anlatan burada vatandaşlar da vardı. Bununla ilgili ayrı bir video çektim ben Filiz. Ve şeyi gördüm orada mesela altında yorumlar devam ediyor. Hayır, nerede o nefes kredisi, 14 günde bitti diyorsun, bizi kandırıyorsun, yok öyle bir şey, hemen bitti, gittim banka bana vermedi diye. Beni de topa tuttular, onu da söylemiş olayım. Böyle bir şey de var. Peki şimdi burada reskont kredi limiti 5 milyar liraya yükseltildi diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalar içerisinde. Bir diğer başlık giderken efendim başlıklarımı sıralıyorum. Çip krizi Türkiye'de akıllı telefon fabrikasını kapattı. Mobisat yönetim kurulu başkanı Mustafa Kemal Turuncu son aylarda iki telefon fabrikasının kapandığını, diğerlerinin de yolda olduğunu söyledi. Yerli üretimin sürdürülebilirliği için çözümün 200 dolar seviyesinde bulunan gözetim fiyatının 450 dolar seviyesine çıkarılması gerektiğini söyledi kendisi. Bloomberg.com'dan aktarıyorum efendim haberleri size. Açlık sınırı zaten konuştuk. Hazine Temmuz Eylül döneminde 1,5 trilyon lira borçlanmayı planlıyor. İç borç servisine karşılık 1 trilyon 500 milyar liralık iç borç servisine karşılık 1 trilyon 538 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek yine aktaracaklarım arasında. Peki efendim, şimdi var buralarda da sorularınız. Gümüşün stoğunu anlarım da altın niye stoklanır diye sormuş Bahtiyar Bey. Filiz hocamızla çok kalamıyoruz biz bu aralar, biliyorsunuz. Kendisinin tam rapor hazırlama saati 5 dakikasını rica edeceğim. Buradaki soruları hızlı bir şekilde toparlayabilmek için. Twitter'da Süheyla Yeşe, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabına link paylaştım. Gelmek isteyenleri beklerim efendim. Diğer yayınlarımı da burada paylaştığım linkler üzerinden takip edebilirsiniz. İnşallah gününüz güzel başlamıştır. Güzel devam etsin. Bol kazançlarınız olsun. Serin bir gün olsun sizler için.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu.
3: Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Aa, anne dedi.
5: Hadi canım, baba dedi.
4: Bez dedi.
5: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
6: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her Bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
7: Anadolu'nun üreten gücü. Golda Gıda halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 1-2 Temmuz. Halka arz liderleri Gedik Yatırım, Misyon Bank.
3: Reklam.
8: Öncelikli yayın.
9: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
10: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
11: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
12: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
11: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
13: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
14: Bloomberg GT Radyo.

0: yankısı 0.74. Doktor Tuğber Çitilci'nin yine tahminiyle karşımızda. Yine Hollanda'nın mali hizmetler grubu ING ve Goldman Sachs %0.80'lik beklentilere sahipler. Şimdi hem Haziran enflasyonundan beklentilerinizi alalım, hem de siz de söylediniz Temmuz'da hani bu ay gördüğümüz iyimserlik yerini belki işte bu sut katkısı yüzünden bir miktar daha yukarı bir seyre bırakacak, ama yıl sonu beklentiniz %30'un altı mı üstü mü olur?
1: Benim ilk yılın başında herhalde, yine uzun yıllardan beri ilk kez bir revizyon yaptım ben de, ama araya

0: Vietnam Savaşı gibi, petroldeki devasa yükseliş gibi bir hani beklenmedik dış faktör geldi ya da dış şans çok geldi. Ben 24'teydim, 29'a çektim kendi adıma. Halen de 29'dayım. Yok, çok çok büyük ihtimalle de herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Ne aşağı yönlü ne yukarı yönlü. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla dünyanın artık bir sükunete ihtiyacı var. Bu sükunet ihtiyacı petrol tarafını en azından belli bir süre sonra daha normal bir seyre getirecek. Daha biraz daha zaman var ama konuşuruz belki. Ben ama ıspanak ceviz endeksim benim 1.6 diyor. Ama öyle 0.50-0.75 gibi bir bölgede henüz değil. Onlar çünkü ikisi farklı çalışıyorlar. Bende mekanizma farklı çalışıyor. Mevsimsellik de ortadan kalkıyor o nedenle. Ben 1.6 bekleyenlere katılıyorum. Ama 0.50-0.75 bölgesine henüz daha gelmiş değilim ben de. O yüzden de bu şeyleri, zamları önemsiyorum. Yani aradaki farklar 0.50-0.75 bence çok önemli bir şey değil ama en azından bir nefes alalım. Yani tıpkı benim dün 100 liraya kiraz almamın verdiği mutluluk gibi bir kısa da olsa bir mutluluk hissetmek istiyoruz.
1: Kaç kilo aldınız diye sormayı unutamıyorum. O kadar kiraz
0: anlattınız. Yok, kamyon almış değilim canım. Yani bir kilo alacağım yerde iki kilo aldım, yandaki dükkana da hediye ettim. Yani öyle bir şey verdi bana, mutluluk da verdi. Yani ucuz olduğu için alabiliyorum yani. Öyle bir şey oldu ama geçen sene hiç kiraz yiyememiş. Bu kadar kiraz seven birisi olarak iyi bir haberdi dünkü haber.
1: Şimdi peki vermiş olduğunuz rakamlarla normalleşme ne zaman gelir diye soracağım. Çünkü sizinle her buluştuğumuzda merkezden gelen son metinleri incelediğimizde daha böyle hani elinde fırsat olsa aslında hani haftalık repoya dönmek isteyecek veya işte en azından borçlanma maliyetlerini elinden gelse düşürecek bir Merkez Bankası umudu taşıyor hep metinler. Ama dediğiniz gibi işte beklenmedik gelişmeler oluyor vesaire. Son gelen verilere baktığınız zaman size göre ağırlıklı ortalama fonlama maliyetiyle politika faizinin yakınsa da tekrar haftalık fonlamaya geçeceğimiz takvim nereye oturur?
0: Ben Temmuz'da bekliyorum artık. Hı. Ama çok önemli bir koşul var.
1: Kademeli bir başlangıç mı bekliyorsunuz Temmuz'da yoksa 3 puanın tamamını mı bekliyorsunuz?
0: 3 puanın tamamını bekliyorum. Daha doğrusu politika değişikliği
1: bekliyorum. Gecelikten vazgeçtim.
0: Evet.
1: Haftalığa dönüyorum bekliyorsunuz
0: evet.
1: Temmuz'da.
0: Son toplantıda da...
1: Yani, 23'ünde.
0: Evet. Yani şeyde bir önceki toplantıda, geride bıraktığımız toplantıda yani özellikle yabancı yatırım bankaları olsun, bazı ekonomist arkadaşlarımız olsun... 300 bas puan arttırsın, iş gören faizle politika aynı yerde olsun. Bu da benim savunduğumdur. Yani yıllardır aynı şeyi savunuyorum. Yani iş görenle tabela faizi eşit olsun. Tamam, iyi hoş da bu sefer istisnai bir durum var. Neden? İşte İran savaşı meselesi ya da Hürmüz savaşı meselesinde barışa doğru gidilecekse bir iş yapmanız lazım. Savaşa doğru gidilecekse başka bir iş yapmanız lazım. Çok önemli bir karar bu çünkü. Barışa doğru gitme ihtimalinin belirdiği bir ortamda sonra indirmesi için yeterince sağlam bir mazerete ihtiyacınız olacak faiz hamlesini yapar mıydınız? Ben olsam yapmazdım. Nitekim yapmayacağını, bu seferlik tabela ile iş gören arasındaki o 300 bas puanlık farkı koruyacağını tahmin ediyorum. Yani tahmin değil, yani öyle olması gerekirdi bana göre. Nitekim Merkez Bankası da bunu yaptı. Bu şeydeki, Temmuz'daki toplantıda ben bu 300 bas puanlık indirim değil. Şimdi bunu bir indirim diye tırnak içinde sattığımızda bir indirim görülmeyecek ortada.
1: Tabii. Ama politika faizimiz aynı yerde duracak çünkü.
0: Aynen
1: 37'de
0: öyle.
1: Duracak. Ama koridor da aynı yerde duracak.
0: Aynen, tabelayla iş gören birbirine yakın sapacak, aynı yere gelecek. Bence mesele halloluyor. Teknik olarak halloluyor. Bunu gerektirecek ortam, yine dediğim gibi tek şart var. Umman'la İran'ın Hürmüz Boğazı'nın işletilmesi konusunda verecekleri karara Amerika ve İsrail'in uyup uymayacağı. Şimdi bu biraz
1: geçiş ücreti alırsın, alamazsın.
0: Aynen öyle. 60 gün boyunca almayacağım dedi İran ama sonrasında yeni bir dünya düzeni bizi bekliyor dedi. Şimdi böyle bir ortam gelecek mi gelmeyecek mi? Bunu Amerika

0: bu tartışmaya hiç girmeden evet. Yani buradaki İran umman, benim için İran umman daha önemli. Onların bir mutabakata varmış olmaları, işletim sistemi üzerinde bir mutabakata varmış olmaları, bunu Amerika'nın etki tepkisinin ne olacağı, ama hepsinden öte bir mutabakat var. Şu anda bunun bir anlaşmayla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı. Pezeşkiyan'dan 6 milyar dolar bırakıldı haberi var.
1: Evet.
0: Daha önceden 12 milyar dolar taşındığı haberi vardı. Bir takım haberler var. Amerika hepsini reddediyor ama şu anda bilmiyoruz. Biraz toz bulutu var, bilgi kirliliği var. Henüz bilmiyoruz ama sonuçta İran'ın taleplerinin önemli bir kısmı karşılanıyor. Buna karşılık İran'ın içinde biz bu kadar iyi durumdayken neden müzakerelerde taviz veriyoruz tarzında bu görüşmelerde İran'ın içinden muhalefet var. Yani şimdi bunlar gerçekten çözümü uzun zaman alan konular. Kısa başlayan bir savaş veya hızlı başlayan bir savaş. Ama her zaman olduğu gibi çözümü veya ateşkesi, barışı, barış çok daha uzun, ateşkesi daha zor sağlandı. Oraya gelecek miyiz, gelmeyecek miyiz? Onun için 20 Temmuz'a kadar vakit var çünkü. Yani Merkez Bankası'nın toplantısına evet. kadar vakit var.
1: Şimdi eğer o tarihten ama önce de işte yine NATO var, bir not değerlendirmesi var. Hemen akabinde bir not değerlendirmesi daha var. Yani o açıdan Temmuz aslında bayağı yoğun bir ajanda bizim için.
0: Merkez Bankası için de yoğun bir ajanda veya çoklu parametrenin. NATO bence önemli bir konu çünkü 7-8 dedik. 15 ile ilgili bazı tarihler var piyasada konuşulan. 15 Temmuz'da bir takım hamleler gelecek şeklinde, gerek iç politikada gerek dış politikada şeklinde, hatta NATO zirvesinin sonucu olarak gelecek şeklinde bazı dev duyumlar diyeyim yani, ya da konuşulanlar var. Ama NATO'nun yeni dönemdeki nasıl bir NATO'ya doğru gideceğiz ve burada Türkiye'nin rolü ne olacak ki göründüğü kadarıyla
1: Trump Türkiye... çok iyimser ifadeler kullanıyor aslında.
0: Trump'a
1: basın mensuplarının sorularını yanıtlarken.
0: Ya Trump'ın bizim dostumuz olması benim böyle bir sırtımdaki tüyleri diken diken ediyor diyeyim. Yani çünkü o
1: sosyal medyada bir paylaşımına bakıyor bazı şeyler. Bunu daha önceki başkanlık döneminde de gördük maalesef.
0: Birçok başkanlar için de gördük. Birçok devlet başkanı için de gördük. Hatta hani yani Zelenski ve Vance'in, pardon, Trump ve Vance'in Zelenski'ye muamelesi, Trump'ın Macron'a muamelesi.
1: İşte Venezuela'nın başına gelenler.
0: Venezuela'nın başına vesaire. Şimdi bunlar hani Trump'tır, ne yapsa yeridir. Yani o yüzden ona çok güvenmediğim öncelikle belirteyim, ama devamında NATO'nun nasıl bir şekil alacağı. Çünkü şu anda konuşulan iki tane yeni karargah. Birisi Adana'da Körfez bölgesine yönelik, diğeri İstanbul'da Ukrayna'yı desteklemek üzere. Hani bir duyumlardan bir tanesi işte Ukrayna'ya asker göndereceğimiz yönünde. Şimdi bunu tek başına göndereceğimizi hiç zannetmiyorum, ama NATO şemsiyesi altında bile asker gönderiyor olmamız, Rusya ki Karadeniz'deki en büyük komşumuz diyelim, yani nasıl bir sonuç verecek bilmiyorum. Montreux ile bağlantısı vesaire, çok ciddi karışık bir denklem bizi bekliyor. Bunun sonunda Türkiye bunu yönetebilir mi? Yönetecek devlet tecrübesine sahip. Ama bunun karşılığında ne alıyoruz, ne veriyoruz? Bir de tabii çok önemli benim için Kıbrıs meselesi var. Kıbrıs'ta Güney Kıbrıs'ın NATO'ya dahil olması gibi bir durum var ki, hani bu bambaşka bir denklem Türkiye açısından. NATO'ya dahil olmuş bir Güney Kıbrıs'ı Türkiye'nin tanıması gerekiyor. Türkiye tanıdığı takdirde Avrupa Birliği ile olan ilişkiler, ne alacağız, ne vereceğiz, bu bir müzakere süreci belli ki. Ya bunların hepsi hakikaten NATO zirvesi bence çok kritik öneme sahip bir zirve. Sadece Türkiye açısından değil, NATO açısından da öyle. Trump biraz da rica minnet geliyor galiba buraya. Gelirken de Türkiye bu konuda göstereceği desteği, vereceği desteğe karşılık da bir hediye paketiyle geleceği söyleniyor. İşte Kaan uçaklarının motorları, F-35 programına geri dönme. Ama burada da şöyle bir şey var. Benim endişem şu: NATO'da belli kararlar alınır. Trump'ın vereceği vaatler veya getireceği hediye paketine istinaden. Trump Amerika'ya döndü. Şu anda mahkemeyle, Amerika'daki mahkemeler Trump'ın 5 talebinin 4'ünü reddetmiş durumdalar. Böyle bir durumda da eğer Amerika'daki gerek mahkemeler gerek kongre, ya kardeşim sen bunları yaptın ettin de bunları yapamazsın, böyle bir yetkin yok dediğinde ne yapacağız? Trump da bize dönüp şunu mu söyleyecek? Ya pardon, hakikaten ben çok iyi niyetliyim, sizin için de çok çalıştım ama işte mahkemelerle kongre bana bunu yaptırmadı dediğinde ne yapacağız? Dedim ki bu biraz zorlu bir denklem. Kolay bir iş değil ama Türkiye'nin NATO içinde öneminin artacak olması, savunma sanayi konusunda Türkiye'nin önemli bir çözüm ortağı olması...

0: Avrupa için. Bunlar Türkiye açısından pozitif şeyler. Karşılığında nasıl bir bedel ödeyeceğiz veya bu pazarlıkta terazinin öteki kefesinde ne var konusu henüz biraz muğlakta. Onu bir gördükten sonra karar vermek daha doğru olur ama bunlar bile Merkez Bankası'nın bir sonraki kararında etkili olacak unsurlar. Ben Merkez Bankası'nın biraz daha hani senin dediğin gibi metinlerde ben faiz indirmeyi çok istiyorum ama valla şartlar izin vermiyor noktasında şartlar biraz ehven hale gelince en azından politika faizini değiştirmeden iş gören faizi 40'tan 37'ye indirdiğiniz zaman en azından biraz daha uzun bir süre bunun sürdürme şansınız oluyor. Benim geçtiğimiz yani yılın başında tahminim 32 politika faiziydi. Şimdi 35 politika faiziyle biz yılı büyük ihtimalle 35'e 29'a 35 tahmini içinde de söylüyorum bunu. 35'te bitiririz. Onun için de Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısı Temmuz'da. Temmuz'dan bir faiz indirimi gelmez. Tabelada gelmez. İş görende hiç gelmez daha fazla. Ama iş görende yani 300 bas puanın tamamını indirmeyebilir Merkez Bankası. Yani böyle bir seçenek kullanabilir. Çünkü o maksimum rakam aşağıda bir yerde verdiği takdirde herhangi bir problem çıkmaz. Yani herhangi bir ne politika faizini ne iş görenini çok fazla etkilemeyecek bir politika izleyebilir. O zaman biraz daha merkeze bakar hale gelir piyasa ama çok da fazla önemli bir etki yapacağını zannetmiyorum.
1: Ali Bey şimdi 5 dakikası kaldı sohbetimizin. Az önce petrol fiyatından siz de biraz bahsettiniz. Orayı isterseniz biraz daha açalım. Çünkü savaş esnasında hep deniyordu ki işte Hürmüz açılsa da işte savaş öncesi seviyelere gelmesi işte 6 ay alır, şu kadar alır, bu kadar alır ama geldi. Dolayısıyla şimdi biz varsayımı nereden yapabiliriz? Hani siz vadeli kontratlara baktığınızda nasıl bir tablo görüyorsunuz petrolde? Spekülatif pozisyonlar bize ne anlatıyor? Hani sadece jeopolitik tansiyon değil diğer parametreleri de hesaba katacak olursak petrolde neredeyiz?
0: Petrolde benim tahminimden hızlı geldik. Ben de kamyon örneğiyle bu işin zaman alacağını düşünüyorum ama benim 72 ya da 73.01 75.11 arasında bir boşlukla çıkmıştı 28 Şubat'ta petrol. Geride yalnız iki tane boşluk bırakarak düştü petrol. Yani şimdi bunlar bence az buz boşluklar da değil doğrusunu isterseniz. Hani bir tanesi 95.55 95.98.22 arasında ki bu küçük. Hatta buna teknik analizde işte kaçış boşluğu da diyebiliriz. Escape gap dediğimiz bir şey var. Ona atfedebiliriz. Çünkü çok sert bir düşüşün arifesinde olur. Bunun kapanma ihtimali bazen düşüktür, bazen çok uzun vadeye yayılır ama esas 85-16, 83-55 arasında sert bir boşluk var. Bu boşluk kapanır mı, kapanmaz mı sorusu bende şu anda gündemde olan eğer Amerika ile İran anlaşamaz ve tekrar çatışma ortamına dönülürse ki şu andaki çatışmasızlık ortamı baktığımızda tarafların mühimmatlarını yeniden arttırma yaralarını sarıp tekrardan bir mücadele veya çatışmaya veya savaşa girmesi için onlara zaman kazandıran bir durum. Ha sadece bu Amerika ile İsrail, İran'a kazandırmıyor, İsrail'e kazandırmıyor, İran'a da kazandırıyor. Yani sonuçta bu denge tam kurulmadan tıpkı Merkez Bankası'nın rahatlaması gibi piyasalar da rahatlamayacak. 72-73 dolarlarda bir süre kalırız. Benim endişem buradan tekrar yukarı gitmesi yönünde. Asıl beklentim 60 dolara inmesi. Hatta 60 doların altına inmesi yılın sonu çeyreğinde. Kasım ayına gelindikken Trump'ın malum şeyi var.
1: Seçimde var.
0: Seçim meselesi var.
1: Şimdi galon başına
0: 2.90'a
1: kadar geldi.
0: Evet. 4 Temmuz'da Amerika'da bu İşte tatil sezonunun başlaması, driving season dedikleri. Evet. Her seferinde piyasalar orada böyle bir bu coşkuyu biraz paraya çevirmek için mutlaka petrol fiyatını yükseltirler. Ama burada yani petrol 73-74 dolarlardan benim bahsettiğim 85-88 dolarlara çıkacak hali yok. Yani 85 dolarlara çıkacak hali yok. Ama en azından bir 73-78 andı gibi bir hareket yapar mı? Ben yapma ihtimalini görüyorum ama bunun İran'daki bir gerginlikle desteklenmesi gerekiyor. Aksi takdirde böyle saman alevi gibi bir yükseliş olur. Tekrar geri geliriz. Dediğim gibi yani benim beklediğimden çok daha hızlı gelmesi bir tarafa bu benim için çok önemli değil. Duruyor olması iyi bir haber. Yani Türkiye açısından veya bizim gibi ithalatçılar açısından çok iyi haber. Çünkü gelir tekrar zıplar, tekrardan bir savaş haberiyle. O olmuyor. O güzel bir haber. Demek ki burada en azından bir maliyet oluşacak. Biraz dengeye geleceğiz. Ondan sonra tekrar bir sonraki hamleye bakacağız ama bir sonraki hamle savaşta bir kızışma, artma veya yani çok daha sert bir hale gelmedi takdirde yatay ve sonrasında da 60 dolarlara doğru giden bir petrol hemen hemen hem Trump'ın hem piyasanın hem de dünyanın bu Hürmüz Savaşı'ndan çok canı yandı. Birçok ülkede stratejik rezervler sonuna kadar neredeyse kullanıldı. Böyle sayılı günlerle kalan ülkeler var. Onların hepsinin bir yeniden inşa edilmesi gerekiyor ki o da fiyatın çok hızlı aşağı düşmesini engelleyecektir.
1: Finansal danışman Ali Ağulu, çok teşekkür ederiz. Her hafta olduğu gibi sabah raporunda çok kıymetli katkınız için. Kısacık bir reklam aramız var, ardından devam ediyoruz efendim.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Sabah raporunun bu bölümünde İstanbul Sanayi Odası ve Türkiye İş Bankası KOBİ'ler için bir dönüşüm konusunda işbirliğine gitti. Bu konuya ilişkin İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'la yaptığımız röportaja kulak vereceğiz. Aran röportaj içerisinde başta KOBİ'ler olmak üzere program devam ettikçe önümüzdeki 6 ayın ilave sıkışıklıkları beraberinde getirebileceğinden bahsetti. Bu röportajla beraber biz de sabah raporunu noktalayacağız efendim. Saat 9.45'te piyasa masasında tekrar buluşalım. Hoşçakalın.
1: İstanbul Sanayi Odası ile Türkiye İş Bankası, KOBİ'lerin dijitalleşme, verimlilik ve rekabet gücünü artırmayı hedefleyen değer odaklı dijitalleşme ve büyüme programını hayata geçirdi. İşbirliği ile Türk sanayisinin dijitalleşme, verimlilik, sürdürülebilirlik ve yüksek katma değer üretim alanlarında daha güçlü bir yapıya kavuşmasına, KOBİ'lerin küresel değer zincirlerinde daha rekabetçi ve dirençli bir konuma ulaşmasına katkı sağlanması hedefleniyor. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, işbirliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
2: Ülkemizin de içinde bulunduğu durumu, ekonomik durumu dikkate aldığımızda ben bu tarz projelerin öneminin daha da iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz çok uzunca bir süredir sıkı para politikası kapsamında makro ihtiyati tedbirlerle önemli bir büyüme kısıtları getirilmiş durumda. Kredi genişlemesinde ancak yatırım amaçlı olan bir takım krediler bu kısıtlardan muaf. İşletme sermayesi ihtiyacı değil. O yatırımın altındaki her bileşen bu kısıtlardan muaf değil. Dolayısıyla çok ciddi bir şekilde krediye erişimin sorunlu olduğu bir dönemde KOBİ'lerimizin ayakta kalma, hayatta kalma mücadelesi verdiği bir dönemde biz hayatta kalmanın ötesine geçen küresel rekabette fark yaratacak, bırakın ayakta kalmayı, belki uluslararası pazarlara açılmada, kendi gelir modelini değiştirmede, geliştirmede çok daha fark yaratacak bir hikayeden bahsediyoruz. Programın içerisindeki model aslında basit. İstanbul Sanayi Odası'na üye olan kuruluşların içerisinde bu dönüşüme konu olacak olan firmalar sanayi odamızdan danışmanlık hizmeti alırken yol haritasını çıkardığında bunun bedelini İş Bankası olarak biz ödüyoruz. Dolayısıyla bu program içerisindeki modelde bu dönüşüm hikayesinde o anlattığım boyutlarıyla yapılacak olan çıkacak olan proje planında ki ilk fazın ücretini İş Bankası ödüyor. Ben bunun önemli bir katkı olduğunu düşünüyorum. Ve bunun sonrasındaki yapılacaklar hayata geçerken söylediğim gibi böyle 1,5-2 yıl konusuna göre 2,5-3 yıl arasında geri dönüşü olacak yatırımlar hayata geçerken de bunun finansmanını uygun kaynaklarla, uygun faiz oranıyla sağlama taahhüdü veriyoruz.
1: İSO Başkanı Erdal Bahçıvan da amaçlarının Türk sanayisini yeni çağın rekabet şartlarına hazırlamak olduğunu söyledi.
3: Bu projenin ana maksadı şudur. Sanayicimizin yarınını bugünden güvence altına almak, KOBİ'lerimizin dönüşüm yolculuğunu yalnız bırakmamak ve Türk sanayisini yeni çağın rekabet şartlarına hazırlamaktır. Biz bu hazırlığı 3 yıldır öngörerek sabırla, emekle ve büyük bir sorumluluk duygusuyla sürdürüyoruz. Bu proje neden önemli? Çünkü bu yolculuk bizler için yani sanayicilerimizin geleceği için sıradan bir dönüşümün başlığı değil, bir varlık, rekabet ve gelecek meselesidir. Bugün buradan çok açık bir iradeyle ortaya koyuyoruz ki sanayicimizin ve sanayimizin geleceğine sahip çıkıyoruz. Unutmayalım, sanayici yalnızca mal üretmez. İstihdam üretir, teknoloji üretir,

0: ihracat üretir, direnç üretir ve en önemlisi ülkenin geleceğine güven üretir.
1: Protokolün imzalanmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, KOBİ'leri sıkışık bir 6 ay beklediğini ifade etti.
2: Programın etkilerini, aslında reel sektör üzerindeki etkilerini biraz şiddetlenerek biz son bir yıldır görmeye başladık. Ve bizim için hem reel sektöre olan etkisi, hem banka olarak kredi portföyümüze etkisi, KOBİ'lere etkisini biz son bir yıl içinde arttığını gözlemliyoruz. Ve bu programın devam ettiğini düşünürsek de oldukça sıkışık bir ikinci 6 ayda bizi bekliyor. Yani KOBİ'leri de böyle bir sıkışık takvim bekliyor. Dolayısıyla bu program bu sıkışıklığa deva olacak, çare olacak, işte batan, kapanan fabrikaları açacak olan bir program değil. Bu program orta vadeli program boyunca tüm finansal güçlüklere, zorluklara dayanmış olan ve ayakta kalmayı başarmış olanların bundan sonraki hikayesinde katkı sağlayabilir. Dönüşüm hikayesinde katkı sağlayabilir ve ayakta kalma ileride önümüzdeki dönemde ayakta kalacağı anlamına gelmiyor. Bu programdan ayakta kalarak çıkan KOBİ'lerin bundan sonraki dönemde stratejik olarak üstünlük kazanması ve belki daha sağlam bir şekilde, sürdürülebilir bir şekilde büyümesi ve bu dönem boyunca da eğer varsa kaybettiklerini yerine koymalarını sağlayacak olan bir program gözüyle bakmak lazım. Yoksa program bir yapılandırma programı değil. Program bu sıkışıklık içerisinde olan KOBİ'lerin bu sıkışıklığın üzerine bir yatırım daha yapması programı değil. Ama sanayide rakamlara baktığınız zaman en azından sistemik bir risk olarak adlandırılabilecek boyuta ulaşmadığını, aslında Türk sanayicisinin, imalat sanayinin bu tüm zorluklarla aslında büyük oranda baş edebildiğini gösteriyor. Baş edemeyenler tabii ki sizler için haber oluyor ama ekonominin bütününe baktığımız zaman bunu biraz da zaman zaman ilk program başladığı zaman zombi şirketler olarak isimlendiriliyordu, adlandırılıyordu ve bu tarz şirketlere verilen kaynakların da bir kaynak israfı olduğu eleştirisi getiriliyordu. Dolayısıyla ekonomide gerçekten verimli olan şirketlere kaynakların aktarılması ekonominin sürdürülebilir büyümesi için önemli olduğundan dolayı belki bu programı ve bu program boyunca yaşanan sıkışıklıkları ve bu sıkışıklık süresindeki batışları da sağlıklı bir eleme olarak değerlendirebiliriz. Bu ifrada kaçmadığı ve belli bir boyutu aşıp gerçekten sağlıklı ve rekabet için önemli, Türkiye'nin sanayisi için önemli şirketleri de içine almadığı sürece, yani sistemik bir boyuta ulaşmadığı sürece şu yaşadığımız sıkıntıyı ve bu sıkıntı içerisindeki batışları, kapanışları ekonomideki o genel verimliliğin sağlanması adına bir ayıklanma süreci olarak da değerlendirebiliriz. Nereden baktığımıza bağlı. Gerçekçi olmak gerekirse enflasyonla mücadele programı bedeli yüksek olan ve bu tarz sonuçları doğuran İstanbul Sanayi Odası'nın da tüm sanayi odalarında sanayinin de şikayetini gerektiren bir program. O yüzden hiç kolay değil. Zaman zaman bu programa dair eleştiriler yükselirken, zaman zaman bu programa dair söylemler sertleşirken arkasında yatan neden bu. Enflasyonla mücadele ve enflasyonun düşürülmesi ve enflasyonla mücadele programı başarıya ulaştıktan sonra sürdürülebilir bir büyüme hikayesinin yazılması için arada alınması gereken, çekilmesi gereken bir katlanılması gereken dönemi yaşıyoruz ve bunun sancılarını yaşıyoruz. Ama biz bunu ne dillendiriyoruz, ne yüksek sesle ifade ediyoruz. Biraz görmezden geliyoruz. Sıkıntı da buradan kaynaklanıyor. O yüzden programın süresinin uzamış olması, 3 yıllık bir orta vadeli programla yola çıkıp 3 yıl içinde

Hani gelecekken enflasyon bu kadar bedeli ağır olduğunu ifade ettiğim program tek haneye gelecekken şu anda 3. yılı dolmuş ve enflasyonun tek hane değil %30'lu seviyelerde olması işte sanayiciyi bu konuda ben daha ne kadar daha bu sıkıntıya katlanacağım ve arada başka bir tedbir olamaz mı söylemine yönlendiriyor. Bunu bu şekilde değerlendirmek lazım.

Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi. Bloomberg ET Radyo.

Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın efendim. Evet, yeni bir güne başlarken yılın ikinci çeyreğini de geride bırakarak başlıyoruz. Dün sonlanması ile birlikte özellikle performanslar yakından takip edildi. ABD hisse senetleri tarafından son 6 yılın en iyi çeyreğini geride bıraktığını takip ettik ki 3 ayda S&P 500'ün değerine 8 trilyondan fazla değer katan yükselişler görüldü. İstihdam ve tüketici güveni verilerinin güçlü çıkması ile birlikte de hız kazandığını takip ettik. Diğer tarafta ise teknoloji hisseleri öncülüğündeki Nasdaq 100 tarafına baktığımızda %1,7'lik yükselişle birlikte yarı iletken şirketlerini izleyen endeks ise tarihin en iyi çeyreğini geride bırakmış oldu. İran'ın birlikte savaş sona erdirecek kalıcı bir anlaşma beklentisiyle petrol fiyatlarında bir düşüş sergilendiğini takip ettik. Bu sabah itibariyle vadeli endeksler hem ABD vadeli endeksler hem de Avrupa vadeli endeksler satıcılı bir seyre işaret ediyor. Faiz artışı beklentisi

0: beklentileri arttı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yatırımcılar ise Fed Başkanı Kevin Warsh'un bugün vereceği mesajları yakından takip edecek. Öncesinde ise G10 para birimleri karşısında doların değer kazandığını bir kez daha takip ediyoruz. Peki çeyreksel bazda bakalım. Önceki çeyrekte 0.6 yükseliş kaydettikten sonra Bloomberg Dolar Endeksi bu sabah itibariyle değer kazanmaya yine devam ediyor. Altın tarafında ise Fed faiz artışı beklentisiyle birlikte düşüşleri sergilemişti. 4000 doların altına düştükten sonra gelinen seviye 3975 dolara kadar bir gerileme yaşadı. Gümüş tarafında da düşüşleri yakından takip ediyoruz. Gümüş ve platin tarafında da değer kayıpları devam ediyor. Şu ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde efendim 9 bas puanlık bir sıçramanın ardından Asya piyasaları hisse senetleri tarafında da bir dalgalanmanın yaşandığını takip ediyoruz. Dolar TL tarafında yatay bir görünüm söz konusu. 46.67. Dünkü hareketli bir gün ardından gün içerisinde haber akışları ile birlikte ise Borsa İstanbul tarafında 0.43'lük bir değer kaybıyla 14.121 puandan kapanış performansını yakından takip ettik. Küresel piyasaların odağı bir tarafta aslında jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışları ile birlikte şekillenirken dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan adımlar geldi. Evet, zorunlu karşılık adımlarını takip ettik. 2023'te yürürlüğe alınan ve %2,5 olarak uygulanan döviz cinsinden mevduat katılım fonu için TL cinsinden ilave zorunlu karşılık tesisi uygulamasını yürürlükten kaldırdığını duyurdu. Yabancı para mevduat katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını vadesiz bir aya kadar vadeli hesaplarda %30'dan %32'ye, daha uzun vadeli hesaplarda ise %26'dan 28'e işaret ediliyor. Normalleşme açısından ne ifade ediyor? Program içerisinde yine bunu konuşacağız. Para politikasının gidişatı açısından nasıl bir mesajdı bu? Tüm bu detayları yine konuşuyor olacağız ki makro Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu adımı makro finansal istikrarı güçlendirmek ve parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini desteklemek amacıyla, sadeleşme amacıyla attığını da belirtmiş oldu. Yeni oranlar üzerinden zorunlu karşılık tesisi 17 Temmuz'da yapılacak. İkinci başlığa dönüp bakıyoruz. Warsh'un bugünkü konuşmasına odaklanan bir piyasa görüntüsü olduğunu da söyleyelim. Özellikle Warsh'tan buna yönelik nasıl bir mesaj gelecek yakından takip edeceğiz. Avrupa Merkez Bankası faiz artışı için tedbirli. Özellikle Temmuz ayına ilişkin bir faiz artışı beklentisi vardı. Ancak jeopolitik gelişmelerde bir miktar daha yumuşama ile birlikte acele edilmemesi gerektiği konusunda da açıklamalar gelirken doğadan olumlu sinyaller gelmeye devam ediyor. Görüşmelere ilişkin kalıcı bir aslında ateşkes söz konusu olacak mı? Piyasaların odak noktası bu tarafta, kalıcı bir anlaşma beklentisi petrol fiyatları tarafından ise fiyatlandığını takip ediyoruz. Diyelim ve hızlıca veri takvimine geçelim. Efendim, Temmuz ayının ilk günü, 3. çeyreğin ilk günü olarak nitelendirecek olursak Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksini karşılayacağız. Saatler 9.55'i gösterdiğinde Türkiye İmalat PMI verisi ise bugün yine piyasaların odak noktası olacak. S&P Global ve İstanbul Sanayi Odası'nın yayımladığı Haziran ayı Türkiye İmalat PMI verisi saatler 10'u gösterdiğinde açıklanacak veriler arasında. Ama Almanya'dan İmalat PMI verisi 10.55'te, 11'de ise Euro bölgesinden yine PMI verisini, yine aynı saat diliminde İngiltere'den gelecek olan PMI verisini yakından takip edeceğiz. Türkiye'den bugün İTO enflasyon verisini karşılayacağız. Haftanın son günü ise, son işlem günü ise TÜİK tarafından gelecek olan enflasyon verisi odak noktası olacak. Ama öncesinde okunurluk açısından, gösterge açısından önemli bir veri olacağını da söyleyelim. Euro bölgesinden TÜFE verisi saatler 12'yi gösterdiğinde, 15.15'te ise Amerika Birleşik Devletleri'nden ADP istihdam değişimi Haziran ayına ilişkin imalat PMI verisi 16.45'te ve 17'de ise ABD ISM imalat PMI verilerini yakından takip edeceğiz. Ama bunun yanı sıra özellikle merkez bankaları başkanlarından yapılacak açıklamalar ise önem arz ediyor. Önemli açıklamalar geliyor ama bugün gözler aslında Kevin Warsh'ta olacak diyelim ve hızlıca gidelim değerli konuğumuzla birlikte. Şöyle bir değerlendirelim başlıkları. FIBA Yatırım Araştırma Müdürü Dr. Tuğberk Çitici bizlerle birlikte. Tuğberk Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağlıklar dilerim.
0: Evet, şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası normalleşme adı altında aslında atmış olduğu sadeleşme adımları vardı. Bunun yanı sıra daha uzun vadeli zorunlu karşılık oranını ise 26'dan 28'e gibi bir takım oranları da revize etmiş oldu. Para politikası açısından ne anlama geliyor? Yatırımcılar bunu nasıl okumalılar? Bugün piyasa beklentisini konuşacağım ama öncelikle ne anlamalıyız, ne ifade ediyor bu normalleşme adımı?
1: Bu Merkez Bankası'nın sadeleştirme adımlarından bir tanesi. Bunu nasıl okumamak gerekiyor? Temmuz toplantısında tabela faizinde %37'de bir indirim veya bir gevşeme sinyali olarak algılamamak gerekiyor. Merkez Bankası sıkı para politikası duruşuna devam edecek. Bu sıkı para politikasındaki duruşu ne değiştirebilir? Brent petrolün spot fiyatının $70 aşağısında $65-$70 bandına doğru kalıcı olması ancak sıkı para politikasında gevşemeye neden olabilir. O gevşeme de Temmuz toplantısında 100 bas puanlık bir indirim şeklinde yansıyabilir. Ama şu anda bu dinamiklerden uzak olduğumuzdan dolayı kuvvetle muhtemel Merkez Bankası ana sadeleştirme noktasında üst fonlama 40'ı ne zaman aşağıya çekecek ve bir haftalık repo imkanına tekrar geri dönüş yapacak. Aslında sadeleştirme noktasında zorunlu karşılıklar değil de piyasanın merak ettiği veyahut da duymak istediği sadeleştirme adımları bu noktada olacak. Temmuz toplantısında da kuvvetle muhtemel 40 fonlama maliyeti yüksek olduğundan dolayı orada bir miktar böyle bir 100 bas puanlık bir aşağı yönlü bir hareket devreye girebilir. Politika faizini sabit bırakarak pas geçme şeklinde ama ilerleyen toplantılarda veyahut da olabilecek en optimal zaman dilimi içinde bir haftalık repo imkanına geri dönülmesi gerekiyor. Ve Merkez Bankası'nın da yıllık bazdaki enflasyonda bizim tahminimiz %29 seviyesinde 5 reel faiz dikkate alındığı zaman da %34, politika faizi 37, Merkez Bankası'nın 300 bas puanlık bir faiz indirim alanı olabilir özellikle sonbaharda. Bunu 100'den 3 etapta mı yapar, 150'den 2 etapta mı yapar? Yurt dışı faktörlerde özellikle Brent petrolün $70'ın üzerinde veya $70'ın altında kalıcı olup olmayacağı belirleyici olacak diye değerlendiriyoruz.
0: Peki şimdi bu kararla birlikte yani varsayımları da bir kenara bırakalım. Şu kararın bankacılık sektörü üzerinde ve Türk lirası likiditesi üzerinde ve bunun yanı sıra kredi piyasası üzerinde kısa vadedeki etkisi nasıl olur?
1: Kısa vadedeki etkisi çok sınırlı kalacak. Çünkü şu anda Türk bankacılık sektörü tarafında net faiz marjı tarafındaki sorun devam ediyor. Burada özellikle mevduat kredi makası bankacılık sektörü açısından şu anda lehte olan bir durum değil. Bir de bunun üzerine öz sermaye karlılıkları enflasyonun altında kalma potansiyeli dikkate alındığı zaman da özellikle bankacılık sektörü tarafında hem bu zorunlu karşılıkla ilgili alınan karar veyahut da gelebilecek diğer sadeleştirme adımları tarafında çok fazla bir etki beklememek gerekiyor. Asıl etki ne zaman Merkez Bankası faiz indirimine başlayacak? Başladıktan sonra kredi maliyeti gerileyecek veyahut da mevduat faizi gerileyecek. O zaman Türk bankacılık sektörü üzerinde net faiz marjı tetikleyicisiyle beraber o özlenen veyahut da potansiyelin altında devam eden dinamiklerin devreye girmesini izliyor olacağız.
0: Peki yatırımcılar böyle bir mesajı izlerken bir tarafta da Borsa İstanbul tarafında yaratacağı etkiyi de merak ediyor. Yani bugün beklenti henüz oluşmuş değil. Yani faiz indirim sürecinin başlayacağına dair ya da Temmuz toplantısına dair net bir resim piyasa tarafından şu an fiyatlanmış değil. Ancak fiyatlandığı noktada o zaman soluksuz bir yükselişin başlangıcı olabilir mi? Çünkü epeydir baskı altında kalan, faizle rekabet içerisinde olan da bir Borsa İstanbul vardı. Bu yılın ikinci yarısından sonra varlıkların reel bir şekilde, radikal bir şekilde yer değiştirebileceğinin bir rotasyon hikayesinin başlayacağını söyleyebilir miyiz? Yoksa orada biraz daha temkinli mi durmak lazım?
1: Radikal değişiklik söylemek için çok erken. Orada biraz daha temkinli duruşu sürdürmek gerekiyor. Çünkü yurt dışında Merkez Bankası'nın kontrol edebileceği veyahut da o noktalara nüfuz edebileceği bir dinamik olmadığından dolayı Brent petrolün aşağı yönlü hareket etmesi gerekiyor. ABD-İran savaşının devreden çıkması gerekiyor. Yurt içi tarafta da özellikle Borsa İstanbul tarafında MSCI tartışmaları, açığa satışın tekrar devreye girmiş olması ve yukarı yönlü sizin de belirttiğiniz gibi faizin hala Borsa İstanbul tarafında getiri anlamında en büyük rakibi olması faktörlerinde bir değişiklik olmadığı sürece bizim Borsa İstanbul tarafında evet aşağı yönün 13.850-14.000 bölgesinde sınırlanması oldu da buralara doğru bir geri çekilme olduğu zaman da güçlü bir tepki gelmesini bekleyebiliriz. Ama bu unsurlar veyahut da dolar bazında göreceli iskonto, varlık fiyatlarının 1 doların altında olması, FK'ya göre ucuzluk gibi çok klişe yatırım dinamiklerini desteklemeyecek faktörler şu anda Borsa İstanbul'u yukarı yönlü taşıyacak bir faktör oluşturmuyor. Peki yukarı yönlü taşıyacak faktör ne olacak? Ne zaman Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirimine başlayacak? Sıkı para politikasında gevşeme olacak. Merkez Bankası açıklama metinlerinde daha güvercin tonla açıklamalar yapacak. Evet, o zaman yılın ikinci yarısından itibaren yukarı yönlü momentum devreye girebilir. Ama bu noktada da özellikle bir ana oyun kurucu FED var. FED faiz artışı beklentileri önden yüklemeli olarak çok hızlı bir şekilde satın alındı. Güçlü dolar teması, 4.5 seviyesine yaklaşmış bir ABD 10 yıllık tahvil getirisi var. Ana soru, carry trade gelişmekte olan ülkeler açısından yılın ikinci yarısında daha mı cazip olur, daha mı kötü olur? Bu FED teması olduğu zaman da evet faiz verildiği zaman da carry trade her zaman gelişmekte olan ülkelerde bize dahil olmak üzere pozitif bir getiri sağlayabilir ama bu FED teması değişmediği sürece Türkiye tarafına da ve diğer gelişmekte olan ülkeler piyasalarına da beklenen potansiyelin evet. altında carry trade'lerle para girişleri olacak. Bu da aslında Borsa İstanbul açısından negatif bir unsur da olacak.
0: Peki en büyük riski ne olarak görüyorsunuz? Jeopolitik gelişmeler mi? Yoksa Fed'in yeniden şahinleşmesi mi? Kevin Warsh'un beklenenden çok daha farklı bir profil çıkması mı?
1: Evet.
0: Yoksa küresel büyümede yavaşlama mı? Yani bunu niye söylüyorum? Bir tarafta dolar endeksinde güçlenme söz konusu. 10 yıllık tahvil getirilerine bakıyorsunuz. Orada yine hareketlilik yaşanıyor. Dolayısıyla en büyük risk nedir şu an?
1: Tüm bütün bu faktörlerin birleşmesi ama piyasa öncelik anlamında ABD-İran ateşkes sürecindeki görüşmeleri önemini biraz daha azaltmaya başladı. Şu anda tamamen kendisinin anlamlandıramadığı, bu anlamlandıramanın nedeni olarak da FED yeni başkanı Warsh'un yönlendirmeyi kesmesi, nokta tahminlerde FED üyeleri arasında faiz artışına ilişkin çok farklı görüşlerin olması ve piyasa şunu soruyor. FED bu yüksek enflasyona karşı faiz artışına gitmeden nasıl çözecek? Çünkü Fed'in çok klişe bir söylemi var. Enflasyon geçici. Ama bu enflasyonu yükselten dinamiklerin geçici mi kalıcı mı olduğunu onlar da bilmiyor. En son Fed üyelerinden gelen açıklamalara göre. Dolayısıyla bu Fed temasında piyasanın bir şekilde ikna olması gerekiyor. O ikna edici kesim de ya Warsh ya Fed üyelerinden gelecek açıklamalarla biz şu anda enflasyonu geçici görüyoruz. Para politikasında bir sıkılaştırma kısa zamanda beklemiyoruz gibi bir şey söylemesi lazım ki piyasa bu güçlü dolar temasından bir miktar zayıflayacak. 4.5'taki ABD 10 yıllık tahvil getirisinden bir miktar zayıflayacak. Jeopolitik risk temalarını biraz daha sıralamada sonlara atacak. Evet biz bunlara adapte olduk. FED kısa zamanda faiz arttırmaz. Zaten çok hızlı bir şekilde önden bu dolar endeksinde veyahut da dolara karşı diğer varlıklarda negatif olarak bu beklentiyi fiyatladık. Aşırılığa gittik. Şimdi bir noktadan sonra dolar endeksinin 101 seviyesi belki 101'in bir miktar altına çekilmesine ilişkin beklentiyi satın alalım. Dolayısıyla bütün bu 3 faktör hem jeopolitik risk hem FED teması hem ABD-İran görüşmeleri hem yurt dışı piyasalarda hem de bizim Borsa İstanbul tarafında yukarı yönlü momentumu sınırlayan bir unsur. Belki perşembe günü açıklanacak ABD verilerin verisi tarım dışı istihdam verisiyle belki FED'e ilişkin bir sinyal veyahut da FED'e ilişkin faiz artışı beklentisi bir miktar daha netleşebilir diye değerlendiriyoruz.
0: Peki dolar endeksinin yeniden güç kazanması ile birlikte gelişmekte olan ülkeler açısından yeni bir baskı oluşturacak dönem anlamına mı geliyor?
1: Kesinlikle geliyor. Çünkü burada dolar endeksine piyasa şuna baktı. Zaten 101.80 yani 102'lere doğru aşırı bir fiyatlama yaptı. Şimdi 102 veya 102.5'un üzerine gidip ilave yeni bir katman açması için dolar endeksinde ya Trump'tan bilmediğimiz bir açıklama, yeni bir askeri aksiyon veyahut da FED üyelerinden evet biz enflasyonu çok ciddi bir risk olarak algılıyoruz. Kontrolden çıktı. Makro literatürde de bunun tek bir çaresi var. Faiz artışına gitmek. biz yakın zamanda veyahut da ilerleyen toplantılarda faiz artışına gidebiliriz tarzında bir söylem yapması gerekiyor. Şu anda bu dinamik

0: değişiklikler devreye girmediğinden dolayı hani piyasa 102'nin üzerinde gelecek bir dolar endeksine düşük bir ihtimal biçiyor. Ama 101'in üzerinde kalıcı olması da her an tetikte bekliyor. İşte FED Watch'a baktığımız zaman da %70'lere yaklaşan bir FED'den bir adet faiz artışı var. Aralık toplantısında da olası bir faiz artışı için de güçlü beklentiler bulunuyor. 2027 ilk çeyrek içinde bulunuyor. Dolayısıyla bütün bu tema sadece dolar endeksi değil, bir de ABD 10 yıllık tahvil getirisinin 4,5'un altı mı, 4,5'un üzeri mi? Belki burada dolar endeksinin yapısında ağırlık olarak etkili olan Japon yenine bakmak gerekiyor. Çünkü Japon yeninin 163 seviyesine doğru yaklaşması ve tarihi düşük seviyelerde olması aslında doların kendi dinamiklerine ilave olarak da Japonya tarafını da takip etmek gerekiyor. Ama şu anda bütün emarelere baktığımız zaman da güçlü dolar teması etkin bir şekilde devam edecek gibi gözüküyor. Takip etten biz faiz arttırmıyoruz veyahut da faiz artışını öteliyoruz şeklinde bir açıklama gelmediği dinamiklerde.
1: Peki Türk lirasının diğer gelişen ülke para birimlerine karşı olumlu ayrışması mümkün mü bu şartlar altında?
0: Özellikle faiz devam ettiği sürece Türk lirasında göreceli değerlenme devam edecek. Cuma günü enflasyon verisini alacağız. Şu anda bizde piyasadaki en düşük aylık beklentiye sahibiz. %0,74'lük bir beklenti. Ve bu noktadan sonra piyasada konsensusu %1'in altında bir enflasyon. Dolayısıyla Eylül'e kadar aylık enflasyon %1 ile 1,5 bandında 1,5'lara yaklaşmayacak. Birli seviyelerde olacak. Bu da dolayısıyla Merkez Bankası'nın liralaşma stratejisini destekleyerek belki dolar Türk lirasında göreceli değerlenme tarafındaki patika devam edip kurda aşırı bir hareket beklememek gerekiyor. Türk lirası cazip olduğu sürece TL tarafında bulunup belki %1 aylık enflasyonun yarısı kadar belli bir patikada yönlendirebilir, yönetilebilir şekilde Türk lirasında değer kaybı olabilir. Ama yıl sonunda da hani piyasanın hem piyasa katılımcıları anketi, diğer yapılan makro dinamik anketlerinde 50-51 gibi bir konsensus bulunuyor. Ama kuvvetle muhtemel Türk lirasında 50'nin altında bir kapanış şeklinde pozitif bir sürpriz de görebileceğimizi değerlendiriyoruz.
1: Peki, diğer bir tarafta yılı kaçla kapatacağımız da burada önemli. 29 beklentisi var bizim anketimizde. Sizin beklentiniz nedir? Bu bağlamda Merkez Bankası'nın geçtiğimiz yıllara kıyasladığımızda işte 6 puanlık bir marjın ortaya çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla bu da yıl bitiminde 35'lik bir politika faizine işaret ediyor temele bakacak olursak. Aynı marj devam eder mi? Yani bu bağlamda nedir? Sizin burada faiz ve enflasyon arasındaki makasın ne yönde şekilleneceği önemli. Beklentinizi merak ediyorum. Çünkü bir tarafta da şunu unutmayalım. Koşulumuz var. Siyasi risk olarak nitelendirilen hep seçim gündemi de konuşuluyor.
0: Kesinlikle siyasi dinamiklere karşı özellikle dolar Türk lirası bir bağışıklık kazandığından dolayı işte geçen yıllarda yaşadığımız İBB süreci daha sonra siyasi dinamiklerdeki gelişmelerde hani genel piyasanın beklentisine karşı göreceli güçlü bir Türk lirası kalmaya devam etti. Şimdi piyasanın genel konsensusu %30'larda bir enflasyon. Bizim de FIBA yatırım araştırma olarak beklentimiz yıl sonu için %29'larda bir enflasyon. Buna 5 reel faiz ekliyoruz. %34. 37 politika faizi 300 bas puanlık bir hareket alanı. Yani genelde Merkez Bankası'nın %5 ila 7 arasında bir reel faizi göreceli değerli Türk lirası, sıkı para politikası, dezenflasyon politikasını devam ettirmek için sürdürebileceği bir patika olacak. Yani %5 ile 7 arasında bir reel faiz hikayesi. Ama tabii bu noktada arada herhangi bir siyasi şok veya tabii yurt dışında beklediğimiz bir siyah kuğu olduğu zaman da bu reel faiz tarafındaki veyahut da faizle enflasyon arasındaki makasın bir miktar daralmasını bekleriz. Ama genel beklentimiz 29 enflasyon, 34'te bir politika faizi, 300 bas puanlık hareket alanı. Kuvvetle muhtemel piyasa katılımcıları anketinde de her ne kadar piyasa %30'un üzerinde veyahut da 30'da bir enflasyon katılığı olacağını belirtse bile de 30'un üzerinde piyasa beklentilerinde çok yukarı yönlü bir tahminlerde görmüyor olacağız. Belki bu 30,1'ler olabilir, 30,2'ler olabilir ama 30 artık piyasanın o sweet spot yani tatlı nokta dediğimiz denge noktasında oluşan bir beklenti. Bunu ancak ne bozabilir? Hani tekrar ABD-İran savaşında ibre tersine dönüp Brent petrol 80 ve 100 dolar evresine geçtiği zaman da o zaman tabii ki de yıl sonu enflasyon beklentileri, politika faizde tekrar gözden geçirmek gerekiyor. Ama şu anki dinamiklerde bas senaryomuz bu şekilde.
1: Peki Tuğberk Bey, diğer tarafta şöyle küresel hisse senetlerine bir de değinmek istiyorum. Şimdi şunu söyledim programı açarken, ikinci çeyreği geride bıraktık. İkinci çeyreğe baktığımız zaman ise endekslerde, ABD endeksleri son 6 yılın en işte iyi çeyreğini geride bıraktı gibi bir manşetle aslında girdik programa. Şimdi oradaki ana hedefte şöyle bakıyoruz, 3 aylık performansta S&P 500 3 ayda 8 trilyon doların üzerinde değer eklendi. Şimdi burada nasıl yaklaşırsınız? Bu ralliyi sürdürecek olan temel değişkenler devam mı? Yoksa bu hikayede artık risk balonu oluştu mu?
0: Şimdi aslında burada şu noktadan bakmak gerekiyor. Fed'i konuşuyoruz, ABD-İran savaşını konuşuyoruz. Amerika'da 4.2 seviyesine yükselmiş bir manşet enflasyondan bahsediyoruz. Fed faiz artışına gidebilir deniyoruz. Güçlü dolar teması, ABD 10 yıllık 4.5 seviyesinde, ama sizin de dediğiniz gibi ABD borsa endekslerinde çok güçlü fiyatlama veyahut da rekor tazeleme başlıkları çok etkin bir şekilde oluyor. Bu devam edecek. Çünkü özellikle piyasa tarafında yapay zeka teknoloji tarafındaki ileriye dönük beklentiler, yani o ileriye dönük gelecek nakit akımlarının gelecek değeri bugünkü değere indirgenip şimdi satın alınma hikayesi devam ettiğinden dolayı bunu bir balon olarak atfetmemek gerekiyor. Yani geçmiş reflekslere bakıp işte dotcom balonunda PK'lar işte yüzlere gitmişti, 30'lara gitmişti, piyasa değeri, defter değeri şu seviyelere gitmişti şeklinde böyle çok klişe ve o dönemki fiyatlamayı yapanların veyahut da o dönemdeki endeks komponentlerinin aynı olmadığı 20 yıl önceki dönemle şu anki dinamikleri kıyaslama şu anki finans literatürü açısından çok etkin ve fiyatlama anlamında veyahut da yatırımcının yön bulması anlamında çok efektif olmayacak bir nokta. Buna balon dememek gerekiyor. Ama tabii ki de fiyat kendi doğası gereğinde belli bir noktalarda geri çekilme yapacak. Ama burada önemli olan o geri çekilmede piyasa o yüksek değerlemelere, 5 trilyon kulübüne giren piyasa değerine sahip şirketler tarafında %3 ila 5 arasında veyahut da daha fazla bir miktarda geri çekilme olduğu zaman da tekrar o hisse senetlerini alarak momentumu yukarı yönlü devam ettiriyorlarsa, o zaman piyasayı oluşturan kalabalığa karşı ve fiyata karşı hiçbir zaman karşı gelmemek gerekiyor. Dolayısıyla bu momentum devam ettiği sürece Amerikan hisse senetlerinde Nasdaq'ın Dow ve S&P'ye göre pozitif yönde ayrışması ihtimalinin daha fazla olduğunu ve bu 5 trilyon dolar kulübündeki hisse senetlerinin ana trend olarak arada düzeltme, geri çekilme, beklenmedik fiyat hareketleri bağlamında yukarı yönlü devam edeceğini değerlendiriyoruz.
1: Peki son olarak bir dakikam var. Şöyle bir altın yorumu da almak isterim sizden.
0: FED teması değişmediği sürece altın ve gümüş için her yukarı yönlü hareket bir satış imkanı veriyor. Ne zaman FED faiz artışına ilişkin beklentiler yumuşar, o zaman bir geçici dip hareketi olmuş olabilir. Çünkü yatırımcı şöyle bakıyor. Çok düştü. 4000'in altında ons altın veyahut da 56'nın altında gümüş ve tekrar dip avcılığı yapıp dahil olup altın için 4500, gümüş için 60-65 dolarlar fiyatlamaları tekrar devreye giriyor. Ama o noktada çok aceleci olmamak gerekiyor. Çünkü piyasada fiyatlamayı yapanın ana oyun kurgusu FED bir faiz artışına gidebilir. Güçlü dolar teması var. ABD 10 yıllık 4.5 seviyesinde. Hani bunu kısa periyotta ne bozabilir? Trump bir anda biz İran'la anlaştık. 60 günlük ateşkes süresi veya barış sürecine uzatmaya gerek yok. Her şey anlaşıldı. O zaman altın ve gümüş tarafında sert yukarı yönlü bir hareket olur. Veyahut da FED yeni başkanı borç devreye girip ben faiz arttırmıyorum der. Bu iki faktör olmadığı sürece altın ve gümüş de o eski dönemdeki sert yukarı yönlü momentumları beklememek lazım. Ve bu noktada da her yukarı yönlü hareket bir satış imkanı gibi gözüküyor.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Doktor
0: Tuğberk
1: Çıtıcı, aktardıklarınız için, katıldığınız için diyoruz. Kısa bir araya gidiyoruz efendim.

0: Reklam.
1: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı

0: opet.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Araştırma Masası'yla devam ediyoruz. Elif Cansever'le birlikte. Elif, hoş geldin, günaydın. Küresel piyasalarda bir tarafta faiz stratejileri, diğer tarafta ise jeopolitik gelişmeler derken nasıl bir fiyatlama öne çıkıyor?
1: Pelin, aslında bugüne baktığımızda hem haftanın ortasındayız hem de artık yılın ikinci yarısının ilk gününü karşılıyoruz ve piyasalarda bugün bir miktar daha temkinli bir görünüm olduğunu söyleyebiliriz. Yılın ilk yarısına baktığımızda yapay zeka hisselerine olan bir yığılmayı takip etmiştik ve bunun jeopolitik riskler ışığında takip etmiştik. Şu an geldiğimiz noktada yılın ilk işlem gününde birazcık daha makro verilerin ve ekonomik göstergelerin Fed tarafından, merkez bankaları tarafından olan beklentilerin öne çıktığını söyleyebiliriz. Geldiğimiz noktada, yani yılın ikinci yarısının ilk işlem gününde dolar güç kazanırken tahvil faizlerinin yükseldiği bir güne başladık. Doların tüm G10 para birimlerine karşı güç kazanması, aslında zaten Haziran ayındaki yükseliş serisinden bahsederken yılın ikinci yarısının ilk işlem gününde de bunu takip ediyor oluyoruz. Şu an geldiğimiz noktada 101.33 seviyesinde dolar endeksini takip ediyoruz. Ve dün, hatırlayalım, CFTC üzerinden aldığımız verilere göre Goldman Sachs gibi büyük yatırım bankalarının özellikle dolar long pozisyonda pozisyonlarını artırdıklarını söyleyebiliriz ve burada da totalde long pozisyon büyüklüğünün 34.3 milyar dolara ulaşarak son bir yılın en yüksek seviyelerine ulaştığını hatırlatmamız gerekir. Bununla beraber ABD 10 yıllık tahvil faizleri de şu anda artık 4.46

0: %72 seviyesine gelmiş durumda. Bu hafta piyasaların ana odaklanacağı iki şey var. Dün de bahsetmiştik bundan biraz. Bir, Kevin Warsh'un yapacağı konuşma. Keza o konuşmayı yakından takip ediyor ve piyasalara yansımalarını inceliyor olacağız. Bir yandan da yarın Cuma günü ABD tatil olduğu için yarın gelecek olan tarım dışı istihdam verileri. Bunun aslında bu Haziran ayının başında Merkez Bankası toplantısıyla beraber, şahinleşen FED'le beraber gelen bu veriler ve bu konuşma aslında birazcık FED'in ikinci yarısı için, ki biz bugünlerde bir miktarda ikinci yarıda faiz artırım beklentilerinin güçlendiğini gözlemliyorduk. Bir miktar daha FED'in ikinci yarısı için yönünü gösterecek bize diyebiliriz. Faiz beklentilerinin makroekonomik çerçeveleri konuşurken aslında bütün bunlardan en çok etkilenen, savaş döneminde üzerinden sıklıkla bahsettiğimiz altın tarafı oldu. Dün altın 4000 doların altına tekrar geldi ve ons fiyatı aslında en kötü çeyreklik performansını gösterirken ve son 3 ayında, yani savaş başından bu yana da grafiğimizde gördüğümüz gibi %22'nin üzerinde bir değer kaybı yaşadı ve son 10 yılı aşkın sürenin en kötü çeyreklik performansını gösterdi. Burada tabii ki de birkaç etmen var. İlk olarak Fed'in bundan sonraki sürece yüksek faizle devam edecek olması birazcık daha altının cazibesini yatırımcılar ışığında geriye çekiyor. Bunun yanında portföylerindeki yatırımcıların çoğu altından çıkıp yapay zeka hisselerine ve yeni halka arzlara, keza burada altından çıkan birçok yatırımcının SpaceX halka arzına dahil olduğunu gözlemlemiştik. Analist yorumlarını okumuştuk geçtiğimiz haftalarda. Ayrıca ETF'ler tarafında, altın ETF tarafında da üst üste 2 aylık bir çıkışı takip ettik. Ve burada da aslında Çin'in aldığı kararlar da önemli. Çünkü Çin'deki bazı büyük bankalar bireysel yatırımcıların kıymetli metal vadeli işlemlerinde sınırlamalar getirdi. Ve bu da aslında altın fiyatlarını bir miktar aşağıya çekti. Hisse senedi tarafına baktığımızda ise güçlü çeyrek kapanışından sonra özellikle Wall Street tarafında bir miktar daha temkinli bir günde takip ediyoruz. Şu an vadeliler tarafı negatif, gün iç hareketlerini takip ediyor olacağız ama söylediğim gibi aslında konuşmamın başında da Pelin, bu haftanın en önemli gündemleri bir Kevin Warsh'un konuşması olacak. İki, yarın gelecek tarım dışı istihdam verisi olacak. Birazcık bizi bunlar yönlendiriyor olacak diyebiliriz.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Elif aktardıkların için. Araştırma masasını noktalıyoruz efendim.

0: Ve hızlıca hemen gidelim info yatırıma, borsa açılış beklentisini karşılayalım. Ergün Tekgül bizlerle birlikte. Ergün hoş geldin. Evet, vadeli taraf negatif açılışa işaret ediyor. Küresel piyasalar hareketli. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası zorunlu karşılıklar alanında atmış olduğu adımlar da var. Nasıl bir kombinasyonla birlikte nasıl bir gün bizi bekliyor?
1: Günaydın, iyi sabahlar olsun. Güzel bir gün olsun. İyi dileklerimizi gönderelim yine evrene. Yılın böyle ilk yarısını kapadık. İkinci yarısının ilk gününe başlıyoruz. Güzel bir ikinci yarı olur diyelim. Şimdi yılın ilk yarısına başlarken böyle Ocak ayında yine seninle yayınlarda hep bir şeyin altını çiziyordum. Evet, güzel başladı yıl ama hep 2024'de böyle bir atıf yapıyordum. Oraya bir gönderme yapıyordum. 2024'te de böyle çok güzel başlamıştı ama çok da böyle güzel devam etmedi diyordum. Aslında biraz benzer bir görüntü oldu. O zaman daha sert satışlar vardı. Şimdi biraz daha konsolide bir satış gördük, düzeltme diyelim gördük. İkinci yarısı işin açıkçası 25'ten şey söylüyordum. 26-25'ten biraz daha hareketli olacak, volatil olacak diyordum. Biraz daha şeyi arttırıyorum iddiamı. 2026'nın ikinci yarısı da ilk yarısından biraz daha hareketli olacak diye böyle bir öngörü var. Tabii bu öngörü boş değil. Altında bakacak olursak bir dolu neden var. Çünkü savaşla geçti ikinci çeyrek. Ama üçüncü çeyrekte artık bunun fiyat yansımalarını göreceğiz dünyada. İşte ama en büyük nedenim FED başkanı, yeni başkanı borç. Yani burada en son böyle hani derler ya, konuşmaların tadı damağımızda kalmıştı. O kadar sürpriz açıklamalar yaptı ki piyasaya. Hatta ben de sosyal medyadan şey diye yazdım. Yani gerçekten tarihi bir dönemeçten geçiyoruz. Çünkü Bernanke öncesine geri döndük. Bu sözlü yönlendirme artık piyasalar için geçerli olmayacak. Sürpriz bir Fed görebiliriz. Bazen Şahin, bazen Güvercin duruma göre. Ama masada her zaman eli olacak, hatta sopasını vurabilecek bir FED de görebiliriz diye. Şimdi keza Avrupa Merkez Bankası da aynı şeyi gösteriyor. İşte bugün daha yılın ikinci yarısına başlarken yine makro iktisadi tedbirleri görüyoruz. Yani yine para politikası çerçevesinden son 3-4 yılda olduğu gibi çıkamadık. Bu işin ekonomik tarafı, ekonomik taban istenildiği ölçüye oturamadı Pelin. Yani bu bir gerçek. Ben hep aynı şeyin altını çiziyorum. Çizmeye de devam edeceğim. Burada bir farkındalık adına. Yani ekonomik gerçeklerle borsa gerçekleri uyuşmuyor. Bir kere onun altını söyleyelim. Böyle bir kavram çıkardım, suni randi diye. Dünyada suni randilerin olduğunu düşünüyorum. Aslında bunu sadece düşünen ben değilim. İşte bugün BofA uzmanlarının da çeşitli açıklamaları vardı. Onlar da S&P'de böyle yılın ikinci yarısı için beklentilerini bayağı aşağıya çekmişler. Bunun da en büyük kaynağı dünyadaki yoğunlaşma riski, borsalardaki yoğunlaşma riski. Yoğunlaşma riskinden ne kastediyorum? Her borsayı sürükleyen işte eskiden belli sektörler vardı. İşte S&P gidiyordu, Dow Jones düşüyordu belki ama onun içerisinde sektörler oluşmaya başladı. Keza son dönemde artık bu hisse spesifik hale dönmeye başladı. İşte örnek bir Güney Kore KOSPI borsası iki tane hisse senediyle borsa %8-10 yükseldi. %5-6 düştü. Keza benzerini Amerika'da görüyoruz. Yani ciddi anlamda borsalar ne kadar doğruyu söylüyor yatırımcılar için? Bu ciddi bir tartışma konusu dünyada. O yüzden yoğunlaşma riski borsalarda vardırım. Böyle üst manşet atıyorum. İkinci yarısı içinde önemli olmaya devam edecektir. Dediğim gibi böyle bir suni randiler yaşıyorlar. Yani gerçekte aslında tabana yayılan bir yükseliş yok. Ya bizim de mesela biraz röntgenimizi çekecek olursak ne yaşadık ilk yarı, çok kısa anlatayım. Getiri anlamında baktığımız zaman yılın ilk yarısını net net de en iyi geçiren hani kategori kategori gidersek en iyi getiri bir ilk başta arbitraj fonları oldu. Sonra vergiden arındırılmış bir şekilde para piyasası fonları ve borsa oldu diyoruz. İşte %20'ler dolaylarında. Şimdi ama dönüp baktığımız zaman bankacılık endeksinde yılın başıyla aynı yerde neredeyse. İşte sanayi endeksi gitmiş ama sanayi endeksinin içerisindeki kırılımlar çok sert. Yani hisse bazlı hareketler çok sert. Şimdi yatırımcının gerçekten burada ödevi zor. Seçmesi çok zor. Ben daha da arttırıyorum bu olayı. Daha da zorlaşan bir konuya giriyorum. O yüzden hep hesap makineleri daha çok çalışsak diyordum. Eskiden yatırımcılar içindi Pelin bu. Bu söylediğim artık fon yöneticileri, parayı yöneten yani bankın bu tarafında bizler için de aynı şey geçerli. Çünkü gerçekten çok iyi analiz mi etmeniz gerekiyor? Çok iyi piyasayı okumanız mı gerekiyor bilmiyorum ama doğru yatırım aracını bulmak da zorlaşıyor. Bakın hem yatırımcılar için diyorum hem de bence bu tarafındakiler için diyorum. Bunu da sadece Türkiye için söylemiyorum. Dönüp baktığımız zaman tümden geliyorum bütün dünya borsaları için de bu geçerli. Ama ben yine aynı yerden uzaklaşmayacağım. Yani borsalar belli bir şeyi yatırımcılara vaat ediyor veya işte bugün belli randevular yaşıyor olabilir ama tek gerçek vardır. Ekonomidir ve ekonominin röntgenini, yol haritasını, ışığını, el fenerini en iyi gösteren şey de tahvil faizleri. Tahvil faizlerine dönüp baktığımız zaman bir kez daha söylemeliyim ki hiç bu borsalarla ilgisi yok. Gayet yukarıda sert duruşlarını sergiliyorlar. Biz diyorlar hala bir risk görüyoruz diyorlar. O yüzden belli çok net bir geri çekilme yok. Hatırlatalım, Fed enflasyonun faizini ikilerde hedeflerken 3 yıl önce yani 3'lere razı 4'leri kabul etmiş aman 5'lere 6'lara gitmeyelim diye bir Fed'i de derin bir şekilde hissediyorum ekonomist duygularımla. Bir kere onu da söylemem gerekiyor. Böyle bir korkunun olduğunu da hissediyoruz net net bir şekilde. O yüzden çok daha zor, çok daha meşakkatli büyüyelim isteyen, büyüme kompozisyonunu çok iyi yapmak isteyen bir dünya ekonomisi var. Ama bunu başaramayan ne
0: Evet.
1: yazık ki de merkez bankaları
0: Peki.
1: var. Bu onların suçu mudur, değil midir tartışılır ama bence hareketli bir
0: Peki.
1: ikinci yarı bizi bekliyor demenin altını çizmem gerekiyor.
0: Sağlıklı
1: Pelin.
0: olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Her gün aktardıkların için diyoruz. Ve efendim evet bugün Borsa İstanbul'da gong Beta Enerji için çalıyor. Beta Enerji ve Teknoloji AŞ'nin
2: Evet, geri
0: paylarının
2: sayımımızdan sonra
0: halka
2: başlayacak.
0: arzına ilişkin talep toplama
2: Hepimiz
0: işlemleri 23,
2: sesli bir
0: 24
2: şekilde
0: ve
2: iştirak edeceğiz.
0: 25 Haziran 2026
2: Başlıyoruz.
0: tarihlerinde gerçekleştirildi.
2: Evet, o tarihi anı birlikte yaşıyoruz.

0: Peki efendim, programı noktalıyoruz. 10-15'te görüşeceğiz. Hoşçakalın.
1: Reklam. Anadolu'nun üreten gücü. Golda'da halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 1-2 Temmuz. Halka arz liderleri Gedik Yatırım, Misyon Bank.

0: Reklam. Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Piyasa Masası'ndan günaydın. Ben Zeynep Erataman Önal. Finans Masası şefimiz Bekir Gürdemar'la beraber ekranınızdayız. Bekir günaydın.
1: Günaydın Zeynep.
0: Bugün tabii gong töreni vardı. Süremiz biraz daha kısıtlı. Veriler de gelecek. O yüzden çok zaman kaybetmeden sözü hemen sana vereyim istiyorum. Dün piyasamız neleri fiyatladı? Bugünden neler beklemek gerekir?
1: Evet, dediğin gibi süremiz kısıtlı ama konuşacak aslında fazla şeyimiz var. Çünkü ilk yarının son işlem gününü dün tamamladık. İlk yarı boyunca Borsa İstanbul'da neler oldu, nasıl bir seyir izlendi, dünyaya göre neler yaptık ettik, bunları artık bugün boyunca, hatta hafta boyunca konuşmaya devam ederiz. Temmuz ayına ilişkin beklentiler. Şimdi yatırımcılara daha faydalı olabilmek adına bu kısa dönemde onları işine yarayabilecek bir iki bilgiden bahsedelim. Bunlardan mesela iş yatırımın bankacılık sektörüyle ilgili bir değerlendirmesi var. Orada hemen hedef fiyatlarını ve önerilerini paylaşayım. Garanti BBVA için 195 lira hedef fiyatla %41 getiri potansiyeline işaret eden bir paylaşımı var. Halkbank dışındaki takipteki bankaların hepsinde al tavsiyesini koruyor. Halkbank tut tavsiyesinde orada getiri potansiyelini %4 olarak gördüğü için orayı tuta çekmiş. Vakıfbank'ta 45 lira, Akbank'ta 107 lira. Albaraka'da 11 lira 74 kuruş, TSKB'de 20 liralık bir hedef fiyatı var. Bankacılık karlılıklarına ilişkin detayları inceleyip buradan yola çıkarak marj baskısının ve fonlama maliyetlerinin etkilerini ifade etmiş. TL kredi mevduat makasında 379 bas puanla 326 bas puana daraldığına dikkat çekiyorlar. Mayıs ayında sektör ortalaması takipteki alacaklar tarafına 2.8'e yükseldiğini ifade ediyorlar. Sektörün brüt özellikle karşılık risk maliyeti 252 bas puandan 301 bas puana çıkmış. Dolayısıyla burada bankacılık sektörüne ilişkin uzun zamandır işte özellikle Haziran ayındaki pozitif seyirin ayrılığından %15 gibi bir artı bankacılık sektör endeksi kapattı. Burada son aslında bir haftadaki sert kazançların önemli bir kısmını geri vermesine rağmen Haziran ayını bu şekilde olumlu kapatması önemliydi. Yılbaşından bu yana ise yani ilk yarı boyunca da sadece %9 getiri sundu. Sanayi tarafında yıllık getiri yılbaşından beri %26'ya ulaşırken orası son dönemde biraz daha yavaşladığını görüyoruz. Bankalar sanayi ile arasındaki farkı, BIST 100 endeksi ile arasında oluşan makas farkını biraz Haziran ayında kapatmaya çalıştı diyebiliriz. Mayıs'ın ikinci yarısında başlayan ve Haziran'ın özellikle ilk yarısında bu aradaki puan farkının daha önce çok diğer sektörlere göre geride kalan bankacılık sektörünün aradaki farkı kapatmaya çalıştığını görüyoruz. Dün TÜPRAŞ endekse pozitif yönde katkı veren %3'ün üzerinde değer kazancıyla pozitif katkı veren hisselerin başında geliyordu. TÜPRAŞ petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle çok ciddi bir düşüş eğiliminde, çok ciddi derken yani birbirini takip eden düşüş eğiliminde hareket etti. 2 hafta üst üste %3 civarında değer kaybeden TÜPRAŞ aylık bazda ise Mayıs'taki %13 düşüşün ardından Haziran'da değer kaybıyla %4 değer kaybıyla tamamladı. Ancak dünkü tepki alımlarının gelmesi önemliydi. Aselsan yine düşüş eğiliminde hareket edip endeksi baskılayan hisselerden biri oldu Haziran'da. Dün Haziran'da ise o da düşüşünü üst üste ikinci aya taşımış oldu. %8 ve %9 ve %10 gibi Aselsan'da düşüşle son iki ayı tamamladı. Ancak yıl geneline baktığımız zaman Aselsan hala %50'ye yakın bir değer kazancıyla işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Deniz Yatırım'ın holdinglerle ilgili net aktif değer tablosu var. Burada Koç Holding ve Sabancı Holding'i değerlendirmiş. Oraya da kısaca değinelim borsa açılışından önce. Koç Holding'de hedef fiyatını 314 lira olarak belirlemiş Deniz Yatırım. Bu net aktif değerine göre %36 iskontolu işlem gördüğünü ifade ediyorlar. Koç Holding'de al önerisi, Sabancı Holding'de de yine al önerisi de bu devam ediyorlar. Sabancı Holding için net aktif değerine göre iskontosu dünkü kapanış itibariyle %50'nin üzerinde. Hedef fiyatı ise 151 lira 59 kuruş olarak belirlenmiş. Holding tarafında da hala ucuzluk, net aktif değerlerine göre ucuzluk temasının devam ettiğini görüyoruz. Ancak burada ucuzluk bundan sonra yükselişin başlayacağı anlamına gelir mi? Gelmez. Çünkü aylardır o ucuzluğun devam ettiğini yatırımcılara söylemek lazım. Dün vadeli işlem ve opsiyon piyasasında Haziran vade endeks kontratında da pay vadelilerde de vade sonuydu. Dolayısıyla gün içinde hareketliliklerin fazla olduğunu, hisse bazlı, sektör bazlı ayrışmaların güçlü olduğunu gördük. Bugünden itibaren Ağustos endekste Ağustos vadeli sözleşme işlem görmeye başlayacak. Açılış itibariyle %0.5 gibi eksi başlamıştı. Pay vadelilerde ise Temmuz vadeye geçişler oldu. Diğer varlıklara baktığımız zaman altın, gümüş, tahvil tarafı gibi oralardaki sakin seyir, BIST endeksinin son bir haftadır ki bu düşüş eğiliminin ardından bu seviyeler artık vadede, VIOP tarafında vadede değiştiği için artık buralar dip olabilir mi olmaz mı, bunu takip edeceğiz.
0: Şimdi endekste açılış seviyesi de geldi 14.110 puanlı, %0.08'lik bir eksimiz var. Yani 11 puanlık düşüşe tekabül ediyor diyebiliriz. Bununla birlikte yine sektörel kırılımlar tarafına da gelecek olursak yeni güne başlarken mali endeks %0.07, bankalar %0.21 kırmızılarda, sanayi endeks %0.04 kadar olumlu yönde ayrışan yeşil bir ekranla karşımıza geldi diyebiliriz. Bu esnada hizmetler endeksi geldi ekranımıza %0.12'lik bir kırmızıyla, yine ulaştırma endeksi %0.22, turizm %1.23'lük değer kayıplarında. Yeni güne başlarken borsa, kurlarda son durum nedir? Onu da aktaralım her gün olduğu gibi. Dolar TL işlemleri 46.67.75, Euro TL ise 53.26.75'ten devam ediyor. Açılış itibariyle Astor, Ral Yatırım, Kuyumcu Kent yine endekse bugün itibariyle dahil olan Işıklar Enerji ve Mavi Giyim hisseleri ilk 5'i oluştururken baskılarda Akbank, Koç Holding, Pasifik Eurasia, Sabancı Holding ve Yapı Kredi hisselerini takip ediyoruz. Yüzdeselde en çok artarak güne başlayan Ral Yatırım oldu. Onu Kuyumcu Kent, Kiler Holding, Işıklar Enerji ve Grain Türk Tarım takip etti. Bu arada Kiler Holding tarafında %80 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı var şirket haberlerinde. Yine Işıklar Enerji en çok yükselenlerde. Orada da Işıklar Holding, Çamaş Döküm Sanayi'nin bağlı ortaklığı Özışık İnşaat'ın yine aktifinde bulunan 28,85 milyar adet A grubu Işıklar İnşaat payının tamamının değerleme raporuna uygun olarak 153,8 milyon lira bedelle satın alınmasına karar verdi. Bununla birlikte yüzdeselde en çok düşen tarafta TAB Gıda, Pasifik Eurasia, Fenerbahçe, Türk Doğal Enerji ve Galatasaray'ı görüyoruz. Endekse eklenenler eklendi, çıkanları henüz terminal hala çıkarmadı. O yüzden endeks %103 hisse var gibi bir görüntü ekranlarımıza geliyor diyelim. Ve son dakikalarla devam edelim. Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi açıklandı ve hemen buradan Haziran verilerini turlayalım birlikte. Bir önceki aya kıyasladığımızda nihai endekste %7,01 oranında artışla 74,64 seviyesi ekranımıza geldi. Aynı zamanda yine beklenti endeksi alt kaleminde bir önceki ayın nihayesine kıyasladığımızda %6,12'lik artışla 74,89'dayız. Bir de içinde bulunduğumuz dönem dayanıklı tüketim malları, otomobil, konut alımı için uygun mu diye ölçmeye çalışan Bloomberg HT tüketim eğilimi endeksi var. Orada da %3,39 oranında artışla 73,5 seviyesi karşımıza geldi. Detaylarını biraz sonra ele alacağız diyelim. Öncesinde bir de hatırlatalım. Bugün Endeks Bilgisayar ve Koca Erçelik tarafında temettü ödemeleri söz konusu oldu. Ve bu arada istersen Bekir devam edelim. Açılış itibariyle dikkat çeken herhangi bir hisse hareketi var mı sence?
1: Yani şöyle, bugünden itibaren aslında bu olumsuz ayrışmamış son bir haftadaki dün küresel piyasalardan, gelişmekte olan ülke piyasalarından negatif ayrışmamızın devam etmesi bugün açılışta da dikkat çekici. Gerçi çok sınırlı bir düşüş görüyoruz ama blue chip hisse senetlerindeki bu zayıf seyir gerçekten yatırımcıları artık son 10 günde ne olduğunu herkesin birbirine sorduğu bir döneme girmiş gibi. Bugün de onlardan çok farklı olmadığını görüyoruz. Çok güçlü hareketlerin olmadığı bir açılışın ardından takip eden günlerde halka arzlar önümüzdeki hafta, bu hafta itibariyle önümüzdeki haftada 5 tane yeni halka arzın hem talep toplamaları gerçekleştirilecek. Bugün Beta'nın gong törenini çaldık. Önümüzdeki hafta ve sonraki hafta bu 5 hissenin de gong törenlerini gerçekleştireceğiz. Talep toplamaları başarıyla sonuçlanırsa.
0: Bu arada ilk işlem gününde Beta Enerji %10 yükseldi. 44 liradan işlem görüyor. Halka arz fiyatı 40 liraydı. Dolayısıyla bu işte açılışta hemen tavan hikayesi epey bir aradan sonra tekrar herhalde borsaya döndü diyebilir miyiz Bekir?
1: Evet, yani zaten böyle bir iki günlük böyle tavan hareketler, çünkü halka arzdan istenilen boyutta hisse senedi alınamadığı için ilk açılış itibariyle yoğun bir talep olması normal karşılayabiliriz. Bir iki gün ardından asıl fiyatın nerede konsolide olacağı, nerede dengeleneceği, yoksa önceki geçmişteki gibi 10 tavan 15 tavan beklemek bence çok hayalcilik olur. Tabii ki bunu hisse bazlı değerlendirmek lazım. İzahnameleri halka arzlarda yatırımcılar mutlaka dikkatli bir şekilde okuması lazım. Geçenlerde halka arz konusunda yapılması gerekenler hakkında işte haberlerden de seninle paylaşmıştık. Sermaye Piyasası Kurulu bu konuda gerçekten izahnamenin daha anlaşılır olması, şirketleri ve aracı kurumları daha fazla sorumluluk yükleyerek bunları takipçisi olması anlamında beklentiler var yatırımcılar ve sektör tarafında. Bunu da bekleyeceğiz. Temmuz aylarında, Haziran aylarında aslında baktığımız zaman son dönemdeki işte satış baskısına rağmen gene son 5 yıl veya 10 yılın ortalamasına göre BIST endeksinin %3,5 civarında artı kapattığını gördük. Aslında bu dediğim gibi bu genel istatistiklerle paralel bir görüntüm. Temmuz aylarına baktığımızda ise bundan önce ne yapmış diye son 5 yılda 5 yılın 4'ünde yükselmiş, sadece birinde düşmüş, o da %0,09. Yani o yüzden yükseliş eğiliminin Temmuz'da da devam etmesi beklenebilir istatistiksel olarak.
0: Bu arada İSO'da imalat PMI Haziran verisini açıkladı. 47,1 değeriyle bir önceki ay 49,8'e yükselirken çok ciddi bir zıplama görmüştük. Bunun bir kısmı iade edilmiş gözüküyor Haziran verisinde. Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu hocamız bizimle. Hocam hoş geldiniz yayınımıza diyeyim. Özellikle tabii Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksini soracağız size. Alt kalemlerde karma bir seyir var. İç taleple ilgili nasıl bir sinyal almak lazım?
2: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Ön endekse benzer bir rakam geldi. Yükselişini sürdürdü. Yani Mayıs'tan sonra bir yükseliş görüyoruz tüketici güveninde ama alt detaya baktığımızda tüketim eğilimindeki artış bir miktar yavaşlamış. Yani ön endekse göre biraz hız kesmiş ama artışın devam ettiğini görüyoruz. Özetle aslında tüketici güveni Mart ayında savaş başladığında sert düşerek iç talepte bir zayıflama sinyali vermişti. Otomobil satışları, konut satışları, beyaz eşya satışları, hani bunlara yansıyan rakamları gördük. Mayıs-Haziran ayında bir yukarı çıkış eğilimi veriyor. Fakat yaz aylarında dikkate alacak olursak, birkaç ay gecikmeli de olma ihtimali dikkate alacak olursak,

0: önümüzdeki birkaç ay içinde ikinci çeyreğe göre iç talepte bir canlanma sinyali geliyor gibi tabii bu endekste. Fakat tabii savaş koşulları, yaz aylarındaki ücret ayarlamaları, ekonominin genel gidişatı bunda etkili olacak ama şu anda yön yukarı dönmüş gözüküyor baktığımız zaman en azından talep tarafında.
1: Bu arada İSO İmalat PMI Endeksi 27. ayda 50 seviyesinin altında açıklandı hocam. Bir önceki ay çok ciddi bir yukarı yönlü hareketle neredeyse 50'nin kapısını çalmıştık. Oradan bir geri dönüş olduğunu gördük. Anket katılımcılarına göre üretimdeki yavaşlamanın kaynağında Orta Doğu'daki savaşın yol açtığı piyasa belirsizliği, yeni siparişlerde süregelen düşüş ve fiyat artışları gibi faktörler yer almış görünüyor dedik. Bununla beraber en belirgin yavaşlamayı Temmuz 2025'ten bu yana en sert üretim daralmasının kaydedildiği gıda sektöründe yaşadık şeklinde de notlar düşüldü. Hemen çok kısaca hocam bir 50'nin altında kalan imalat verisine ilişkin de yorumunuzu alalım.
0: Yani tabii dünyanın birçok ülkesinde 50'nin üzerinde ve yukarı yönlü hareket gösteren bir endeksin bizim aylardır 50'nin altında olması, hafif yukarı seyretse bile böyle sert bir şekilde düşmesi ki bu bugünkü rakamda da onu görüyoruz. Sanayide, ihracatta yaşadığımız sorunu bir kere daha ortaya koyuyor. Ben yani savaşla beraber bize yönelen bazı ihracat talepleri olmuştu. Yani bizden ihracata yönelik bazı talepler olmuştu. İşte Asya'nın, Uzak Doğu'nun erişim zorluğu ve benzeri nedenlerle. Ama savaşın yavaş yavaş normalleşme sürecine girmesi, bu barış anlaşması süreci bize gelen o talebinde biraz geçici olabileceğini, buradan kaynaklanan ihracat artışında tekrar yerini bir durgunluğa bırakma ihtimalini gösteriyor. Yani pahalı olmamız, rekabet zorluğumuz, sanayideki farklı vesilelerle konuştuğumuz sıkıntı bu rakamlarla tekrar ortaya çıkıyor maalesef. Mayıs'taki artış biraz veya Nisan'daki biraz toparlama geçici etkilerle olmuş gibi gözüküyor şu anda.
1: Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza değerli katkılarınız için. Böylece piyasa masasını bu sabahta noktaladık efendim. Hoşçakalın.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu. Öncelikli yayın. 1-1-2
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafikadan sattım, araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
3: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
2: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Bloomberg GT Radyo.

Yatırım kulübüne hoş geldiniz efendim. Evet, yılın ikinci çeyreğini geride bıraktık. Üçüncü çeyreğinin ilk işlem günündeyiz. İlk iki çeyrekte peki performanslar da özellikle teknoloji tarafı öne çıkıyordu. Detaylandırdık sabahtan bu yana. Hemen şöyle küresel piyasalardaki odak noktası doğadaki görüşmeler yine olmaya devam ederken diğer tarafta yarın gelecek olan tarım dışı istihdam verisi ve bugün Kevin Warsh'un yapacağı açıklamalara odaklandı küresel piyasalar. İçeride de zorunlu karşılıkları yakın takip ettik. Normalleşme adımları geldi. Peki nasıl yansıdı? Borsa İstanbul fiyatlamalarına hızlıca bakalım efendim. An itibariyle Borsa İstanbul tarafında 0.34'lük bir geri çekilme var. 14.072 puandan işlem geçiyor. Bankalar tarafındaki kayıplar %1'in üzerine çıkmış bulunmakta. 1.13'lük bir geri çekilme var. Sanayi tarafında yatay negatif. Mali endeks tarafında ise 0.29'luk bir geri çekilmenin yaşandığını takip ediyoruz. Ulaştırma tarafında yarım puanlık bir kaybı işaret ediyor an itibariyle. Hizmetler ve turizm endeksi tarafına da şöyle bir bakalım. Turizm endeksinin tarafındaki kayıplar %2'nin üzerine çıkmış bulunmakta. Ulaştırma tarafında da yine yarım puanlık bir kayba işaret ettiğini söyleyelim. Pariteler tarafına hızlıca bakalım. 101.33 seviyesinden işlem geçiyor. DXY tarafındaki yükseliş dikkat çekici olmaya devam ederken özellikle G10 para birimleri karşısında da kendisini hissettirdi. Euro dolar çaprazı 1.14'ün altına inmiş bulunmakta. An itibariyle 1.13.96, sterlin dolar 1.32.34 seviyelerine kadar geri çekildi. Dolar TL tarafında herhangi bir hareket yok. 46.67.53, Euro TL tarafında ise 53.20.

0: 2023 seviyelerini yakından takip ediyoruz. Evet, bugün Borsa İstanbul'da Beta Enerji için çaldı gong ve hemen gidelim değerlendirmeyi alalım. Beta Enerji Yönetim Kurulu üyesi, İcra Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dalsu'yu halka arzın detaylarını Dilan Erdemir'e anlatıyor olacak. Dilan, söz sizde.
1: İyi yayınlar Pelin. Borsa İstanbul'dan selamlar. Bugün gong Beta Enerji için çaldı, senin de söylediğin gibi. Detayları Beta Enerji Yönetim Kurulu üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dalsu'yundan dinleyeceğiz. Yusuf Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı olsun halk arzınız. Öncelikle halk arzının detaylarıyla başlayalım. Talep nasıldı burada, hem yerli tarafta hem yabancı tarafta?
2: Öncelikle ben de teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz. Beta Enerji'nin %15'ini halka arz ettik. 2 milyar 430 milyon TL civarında bir hacim arz elde ettik. Biz burada %60'ımızı zaten bireysel yatırımcılarımız için ayırmıştık. Bunun içerisinde %10 olarak da yüksek bireysel olarak ayırdık. %1 Beta Enerji çalışan arkadaşlarımıza ayırmıştık. %39 da kurumsal yatırımcılarımıza ayırdık. Talep çok şükür, insanların teveccühü çok bizi de gururlandırdı, çok iyi. Biz toplam arz büyüklüğünün yaklaşık 14 kat civarında bir talep geldi. Özellikle yüksek bireyselde yaklaşık 88 kat civarında bir talep geldi. Kurumsalda da 10 kat civarında bir talep geldi. Bu da bizi daha da kendi işimizle ilgili şevklendirdi. Hepsine teşekkür ediyoruz.
1: Peki elde ettiğiniz gelirleri nasıl kullanacaksınız? Yani halka açılmaktaki motivasyonunuz neydi?
2: Biz Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 130 milyon dolarlık bir enerji kampüsü kurduk. Bu kampüsümüzün yaklaşık %85'ini biz hayata geçirdik. Bununla birlikte bu bedelin yaklaşık %45'ini biz bu yatırımın tamamlanması için kullanmış olacağız. %55'ini ise mevcut işletme sermayemize aktaracağız.
1: Peki 6 kıtada 80 ülkeye ihracatınız var. Burada biraz daha ihracat performansınıza yönelik beklentilerinizi konuşalım. Bir de ilk yarı yılı nasıl geçirdiniz, ilk 6 ayı? Özellikle siz enerji sektöründesiniz. Savaşı konuştuğumuz şu günlerde yenilenebilir enerjiyi daha çok konuşuyoruz. Burada siz nasıl bir performans sergilediniz? Beklentileriniz nedir?
2: Şöyle, biz normalde 6 kıtada 80'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu seneki hedeflerimiz, orta vadeki hedef doğrultusunda biz bu sayıyı ilk etapta 100 ülkeye çıkarmak, 5 yıllık planda da 130 ülkeye ihracatımızı çıkarmayı planlıyoruz. Bu yapmış olduğumuz ihracatların tüm dünyada özellikle yeşil ekonomiyle birlikte, yeşil enerji dönüşümüyle ilgili taleplerin her geçen gün arttığını zaten hepimiz biliyoruz, görüyoruz. Bir taraftan elektrikli araçların artması, bir taraftan nüfusun artması, bir taraftan yapay zeka teknolojisi, kullanmış olduğumuz ChatGPT bile aslında elektriği en fazla kullanan sistemler. Biz de tam bu noktada üretmiş olduğumuz transformatörler bu işin olmazsa olmazı. O yüzden bunun üretimiyle ilgili yeni fabrikamızda kapasitemizi yaklaşık 30 kat civarında artırıp hizmet vermeye devam edeceğiz.
1: Peki orta uzun vadede duyurmayı düşündüğünüz yeni yatırım planlarınız var mı?
2: İlk hedefimiz bizim mevcut fabrikamızın yatırımını tamamlayıp tam kapasite devreye geçirdikten sonra inşallah yatırımcılarımızla bunun paylaşımını yaparız.
1: Peki şirketiniz hem Ar-Ge tarafında hem sürdürülebilirlik tarafında neler yapıyor?
2: Biz Ar-Ge konusunda zaten Adana'nın 4. Ar-Ge merkeziyiz biz. Genel sektörler içerisinde 2017'de Ar-Ge merkezimizi kurduk. Orada yaklaşık 100'e yakın mühendisimiz çalışıyor. Her gün Ar-Ge çalışmaları, ürünümüzün geliştirilmesiyle ilgili, teknolojiye ayak uydurmasıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Sürdürülebilirlik tarafında da biz zaten sürdürülebilirlik raporlarımızı 2023'ün bu yana yayınlamaya başladık. 2025 raporumuz da zaten geçen 2 hafta içerisinde yayınlamış olduk. Bu konuda biz sürdürülebilirlik tarafında ayrıca bir departmanımızı kurup bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz.
1: Yusuf Bey, teşekkürler, sağ olun. Beta Enerji Yönetim Kurulu üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dalsu'yu bizlerleydi. Söz tekrar sende Pelin.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum Dilan, aktardıkların için, detaylar için diyoruz. Ve efendim, piyasa fiyatlamalarına dair

0: Hemen şöyle bir görüş alalım, gidelim. Nurol Portföy Genel Müdürü Yardımcısı Sinan Paksoy bizlerle birlikte. Sinan Bey, hoş geldiniz. Şimdi kayıplar biraz daha kendisini hafifletmiş gibi duruyor. Bankalar tarafında %1'lik bir kayıba işaret ediyor. Bugünkü gerekçe nedir düşüşte, onu sorayım önce. Nelere dikkat edeceğiz? Zorunlu karşılıkları nasıl okudu piyasa? Ne dersiniz? Bugünden ne bekliyoruz?
1: Günaydın. Öncelikle esasında Beta Enerji'ye, Yusuf'a hoş geldin diyelim. Esasında bugünkü düşüşte bir miktar bu MSCI'nin açıklamasından bu yana yabancıların devam, bir haftadır satışları devam ediyor. Öbür tarafta da halka arzlar var. 5 tane daha halka arzımız var. 12.2 milyar TL'lik bir yeni şirket hisseleri geliyor. Bu da borsadan para çıkışını sağlıyor. Bir de devam eden ortak satışları var. İkinci halka arzlar var. Hem yabancı ortaklardan hem yerli ortaklardan satışlar oluyor. Bunların hepsi esasında borsadan para çıkışına iç sebepler için konuşalım. Etkilerden bazıları. Bir de tabii dış etkenler var. Ne olacak? Perşembe günü şimdi Amerika'da tarım dışı istihdam açıklanacak ama dün JOLTS açıklandı. Hala işler iyi. 7 milyon 600 bin yakın bir iş var. Yani potansiyel iş açılmış ve bu Amerika'da işlerin hala iyi gittiğini gösteriyor. Bizde de dün işsizlik rakamları geldi. %8.2 sabit kaldı. Geçen yıldan esasında 0.2 puan düşmüş. Bir önceki aya göre de aynı oranda kalmış. Bugün neyi gördük? İçeride PMI'yi gördük. Türkiye'de PMI çok dalgalı esasında iş sonunu açıkladı. Nisan'da 45.7 idi. Mayıs'ta 49.8'e geldi, ya 50'ye gelecek mi yaklaşacak mı, çok büyük bir sıçrama yapmıştı. Şimdi Haziran savaş bitti, biraz daha morallerin iyi olması lazım ama 47.1 olarak açıklandı. Bu volatilite bizim sanayi tarafında hala devam ediyor. Esas en önemli veri, borsanın da beklediği, herkesin beklediği, Cuma günü açıklanacak olan enflasyon rakamı. Bu da beklentiler böyle 0.75'ten 1 arasında, ortalama 0.92'ler civarında bir beklenti var. Bu iyi, hem geçen seneye göre hem Mayıs ayına göre 1.37'ydi. Geçen sene 1.70'lerdeydi. Olması iyi, en azından aylardır hep patikanın üstünde gidiyorduk. Bir nebze de olsa enflasyonda tekrardan düşüş trendine başlayacağımızı gösterebilir. Böyle bir moral olabilir. Dün sonra hangi veriyi karşılamıştık? Bugünü etkileyen Mayıs ayı dış ticaret açığı rakamı 5.6 milyar dolar olarak açıklandı. Bu bir önceki aya göre %15.6 düşmüştü. Cuma günü gene TÜFE ile birlikte esasında bizim ihracat ithalat rakamlarımız açıklanacak Haziran için. Haziran ihracatı iyi gidiyor gibi. İhracatçı birliklerinden aldığımız rakamlara göre esasında neredeyse 25 milyar dolara yakın bir ihracat rakamı görebiliriz. O da geçen senenin bayram tatilinden dolayı kısaydı Haziran ayı. Yani iş günü olarak kısaydı tabii. Oraya göre %20'nin üzerinde bir artış gerçekleşmiş olacak gibi gözüküyor ihracatında, Haziran ihracatında. Bunu zor şartlarda başarmış olacak Türkiye. Çünkü bir yandan sizin dediğiniz gibi hem euro dolar paritesi 1.14'lerde bizim ana ihracatımız, bir de savaş vardı bölgemizde. Çünkü dolar durmadan baskın. Şimdi 1.14'ün de altına geldi. Faiz artırımlarını bekledikçe, bu Amerika'da işler iyi, enflasyon yüksek. Neye yol açıyor? Tabii ki diğer para birimlerinin hepsine baskılıyor. Gelişmekte olan 10 ülke para birimlerinin hepsine karşı değer kazandı. Yen, herkesin takip ettiği Japon yeni, 162-163 seviyelerinde, yani son 40 yılın en değersiz halinde. Kore Won'u son 16-17 senenin en değersiz haline geldi. Altını, gümüşü, platini, işte altını 4000 doların altına getirdi mesela. Dolar her şeye karşı değer kazanırken biz de neredeyse sabit, euro değer kaybediyor ama TL dolar paritesi nispeten sabit bir şekilde devam ediyor. Bu şartlarda ihracatın artması esasında olumlu. Bizim gözler esasında nevalde Portekiz'deki, Sintro'daki forumda olacak. Orada Merkez Bankası Başkanları Lagarde ve sana Kevin Warsh'un vereceği mesajlar çok önemli. Eğer burada enflasyon yüksek, şahin duruşa devam edeceğiz derlerse, o zaman doların güçlenmesi, Amerikan faizlerinin yukarıda kalması, altının ve hisse senetleri piyasanın aşağı doğru devam etmesi olası. Eğer mesajlar daha ılımlı, enflasyon geçici gibi algılarsa piyasa, hem hisse senetleri piyasalarına hem altına, kriptoya biraz daha moral olabilir. Dolayısıyla bizim borsamızda hem bugünkü toplantının sonuçlarını, bir yandan Perşembe Amerika'daki istihdam verilerini ve Cuma esas bizim enflasyon verilerini bekliyor. Burada 14.000 seviyesinin üzerinde tutunmayı, oraya destek yapmaya çalışıyor. Bugünlük aktaracaklarımız bu kadar. Herkese iyi günler, iyi seanslar diliyorum.
0: Peki Sinan Bey, bizler teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz. Güzel bir seans günü diliyoruz. Nurol Portföy ailesine ve efendim hızlıca araştırma masasına dönüyorum.

0: Ve Mehmet Özdemir ile birlikte devam ediyoruz. Mehmet, küresel piyasalar hareketli geçerken, ikinci çeyreği geride bırakmışken, peki kripto borsaları ne durumda?
1: Günaydın Pelin. Kripto borsalarında özellikle geleceğe dair umut ışıklarının bir miktar daha zayıfladığı bir fiyat görünümünü en azından

0: Özellikle Bitcoin ETF'lerine baktığımız zaman ise orada daha karamsar bir görüntü bizleri karşılıyor. Şu anda ekranda görülen grafikte Haziran ayının genel anlamda fon akımlarına baktığımız zaman BlackRock'ın ETF'inden yaklaşık 3 milyar doların üzerinde bir çıkış var. Ve bu çıkış fonun kurulduğu yıl günden bu yana en yüksek aylık çıkışa tekabül ediyor. Genel ETF'lere baktığımız zaman yılbaşından bu yana 5.1 milyar doları aşan bir çıkışı bu tarafta yakından takip ediyoruz. Zaten aşağıdaki hem Bitcoin hem de Bitcoin'e ciddi anlamda bağımlı Amerika'daki strateji hissesinin de performansı epey zayıflamış gibi gözüküyor. Şöyle bir baktığımızda 2025'in özellikle son çeyreğine girerken 126 bin dolarlık fiyat seviyesinin yarısından da artık bir miktar daha aşan bir zayıflıktan bahsediyoruz bu tarafta Pelin. Ve son dönemde özellikle bireysel yatırımcıların da bir miktar daha sırtlamaya çalıştığı alımlarda belirli teknik görünümlerin bozulması ile birlikte özellikle dipten al temasının da artık bir miktar daha temkinli bir duruşa doğru evrildiği bir fiyatlama var. Birçok nedeni ve birçok Bitcoin'deki zayıflığın alt nedenini tartışıp konuşabiliriz ama bir miktar daha son dönem haricinde korelasyonun yüksek olduğu hem Nasdaq gerek yer yer baktığımızda altın ve çip hisselerinden ciddi anlamda negatif ayrıştığı bir ortamı bu tarafta takip ediyoruz. Bu yılın kaybettirenler listesinde belki de birkaç enstrümanla birlikte sayabileceğimiz enstrümanların başında geliyor. Bitcoin özellikle zirvesinden %50'yi aşan gerilemeyle birlikte bu yılki kayıpları da %33 seviyesinde aştığını söyleyebiliriz. Şu anki özellikle 58 bin dolarlı fiyatlamalara baktığımız zaman önümüzdeki süreçte ki çok kısa vadede olacak bakacak olursak 60 bin doların üzerinin geçilememesi buradaki zayıflığı bir miktar daha pekiştirilebilir analist görüşleri var. Özellikle son dönemde Bitcoin madenciliğinin de bir Bitcoin'i çıkarma maliyetinin artık 80 bin dolarlarında üzerine doğru gelmesiyle birlikte buradaki madencilerin de iştah kaybını ve arz yönlü özellikle kısılmaları bu tarafta yakından takip ediyoruz. Ama şu var ki bu hafta özellikle bugün konuşması beklenen Fed Başkanı Kevin Warsh tarafında yarın alacağımız ABD tarım dışı istihdam verileri ve Fed'in bir miktar daha faiz patikası da Bitcoin üzerinde bir miktar daha etkili olacağı benziyor yılın ikinci yarısında ama fiyatı bir miktar daha izleyen analistler o tarafta der ki 60 bin doların üzerinde kuvvetli hareketler görülmedikçe bu zayıflığın bir miktar daha özellikle 40 bin dolarlara kadar da geri çekilmesi beklenebilir derler. Şunu söyleyebiliriz ki 2026'nın ilk yarısını ciddi zayıflıkla tamamlayan Bitcoin tarafında 126 bin dolarlar seviyesini biz 2026 yılının sonunda mı konuşacağız? 2027 yılında mı konuşacağız ya da bundan sonra konuşabilecek miyiz? Bu rakamları özellikle takip etmeyi sürdüreceğiz Pelin.
1: Peki Mehmet, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için detaylar için diyoruz ve efendim araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Ve şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
1: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
2: Reklam. İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam.
4: Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırım Kulübü'nde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü Seda Yalçınkaya Özer bizlerle birlikte. Seda hoş geldin.
1: Hoş buldum, merhaba.
0: Seda, şimdi yani küresel piyasalarda yankı jeopolitik gelişmeler, jeopolitik gelişmelerin yaratmış olduğu tahribatlar. Hangi gelişme, hangi başlık yılın ikinci yarısı sonrasında en büyük risk unsuru olarak öne çıkıyor diye düşünürsün? Yani sen en büyük riski ne olarak görüyorsun? Jeopolitik gelişme mi? Fed'in şahin kalması mı? Yoksa küresel büyümedeki yavaşlama mı? Hangisi en büyük risk oluşturuyor?
1: Önümüzde şu anda aslında Fed gerçeği var. Hı-hı. Orada tamamıyla bir isim değişikliği değil aslında. Hı-hı. Bir politika değişikliği de söz konusu. O nedenle bu taraftaki sıkı kalmışlık sermaye akımları bakımından bir değişiklik yaratacak ve hani risk unsuru olmasa bile piyasalar üzerinde bir baskı yaratmaya çok ciddi bir aday. Dolayısıyla bence Fed'in şu andaki duruşu ve bu duruşun halen daha sıkı korunuyor olması bence en büyük piyasalar adına değişiklik. Bunu söylemek mümkün. Çünkü biliyorsun piyasalar çok fazla önden fiyatlıyor. Geçen sene de faiz indirimlerini Mart ayında çok istekli bir şekilde fiyatlıyordu ama böyle gerçekleşmedi. Dolayısıyla piyasa fiyatlaması değişebilir. Onda herhangi bir problem yok zaten. O önden koşuyor, yavaş yavaş yoruluyor. Fiyatlamalar değişkenlik gösterebiliyor ama piyasa üzerindeki gerçek eğer Merkez Bankası, Amerika Merkez Bankası bütün bir yıl boyunca bir faiz indirimi yapmaz ve gerçekten sıkı duruşunu devam ettirirse gelişmekte olan piyasalarda GOP'lar üzerinde, altın üzerinde dolar güçlenmesi üzerinde bir farklılık yaratacak. Diğer taraftan biliyorsun zaten Kasım ayında bir ara seçim olacak. Bence Trump'ın gümrük tarifeleri özelinde yapacağı değişimler ve bu konudaki söylemler henüz bitmedi. Tamamıyla İran cephesindeki ilgi odağının değişmesiyle birlikte ki bence İran'ın bu kadar uzun süreceğini de zannetmiyordu diye düşünüyorum ben şahsen. Dolayısıyla o gümrük tarife meselesi de henüz bitmiş değil. O nedenle Trump'ın seçime kadarki olan sürede yeni jeopolitik küçük küçük riskler doğurmayacağı ya da gümrük tarifelerini tekrar gündeme getirmeyeceği net değil. Bu tarafta bence belirsizlikler var ve henüz bitmiş de değil. O taraf halen daha canlı. Yani Trump'ın getireceği yeni aday hikayeler ve bunun yaratacağı belirsizlik bence piyasa fiyatlamasına girecek. Bu da en özelde FED başı olmak üzere tabii ki tahvil piyasasında ve dolar endeksi üzerinde evet, fiyatlanmaya devam edecek. Şu anda bir miktar jeopolitik risk İran üzerinde hafif yavaşlamış gibi görünse de oradaki tansiyon da henüz tam olarak dinmedi. Şu anda petrol fiyatı üzerinde bir rahatlama var. Bunu yaşıyoruz ama orada da halen daha aslında canlı tutan bir kısım var diyebiliriz.
0: Peki Seda, böyle bir gelişme ışığında portföy dağılımını yeniden mi gerçekleştirmek lazım? Yani bugün işte TL mevduatı koyalım, tahvili koyalım, işte hisse senedi, döviz, altın gibi varlıklar arasındaki dağılımı tekrar bir gözden geçirmek gerekiyor mu?
1: Küresel cephedeki fiyatlama bizim gibi değil. Oradaki hisse senedi değişiklikleri sektörel bazda ilerliyor ve orada sektörlerdeki güçlenme çok net bir şekilde piyasadaki hareketi de beraberinde getiriyor ve bir yerden bir yere taşıyor. Bizim özelimizdeki hikayede aslında halen daha enflasyon ve faiz dinamiği olmaya devam etti. Bizde şu anda küresel cephedeki değişiklikten dolayı bir hikaye değişikliği yaratmamıza gerek yok. Çünkü kendi hikayemizi daha gerçekleştiremedik. O nedenle hani henüz daha mevduat çok ciddi bir çözülme ve buradaki getir oranında bir değişiklik olmasını henüz beklemiyoruz. Ama yılın geri kalanında bir faiz indirim patikasına geçileceğine yönelik bir adım gelecek gibi görünüyor. Yani bir faiz indirim başlayacak gibi görünüyor benim hani kendi fikrimce. Ama tabii ki bu 2026'da bir faiz indirim patikası çok hızlı olacak anlamına da gelmeyecek. Dolayısıyla en yüksek faiz ortamını herhalde biz görmüşüz gibi görünüyor. Dolayısıyla burada bir 2027 yılına ilişkin bir değişme için aday bir kaç ay yaşayacağız burada. Yani faizlerde bir miktar aşağı yönlü bir patika ve burada da mevduat faizlerinde de hafif aşağı inen bir geri çekilme göreceğiz. Getiri arayışı halen daha aslında mevduat üzerinde ve para piyasası üzerinde devam edebilir ağırlık olarak ama bence Borsa İstanbul'da yılın ikinci yarısından sonra daha ağırlığı oluşan, daha borsada getiri arayışının biraz daha artacağı bir hikaye olacağını söyleyebiliriz. Yani özetle bizim şu anda iç dinamiklerimizdeki değişime odaklı bir portföy yönelimi oluşabilir. Ama şu anda mevcut durumda portföylerde çok radikal bir değişiklik yapmaya gerek yok.
0: Peki şimdi hemen şöyle sorayım o halde Cuma gününe yaklaşırken. Enflasyona odaklandı piyasa. Haziran ayına ilişkin beklentilerde 0.75 ile 1 arasında değişiyor. Bizim anketimizde 0.92'lik bir beklenti var. Şimdi Seda, piyasa ne duymak istiyor? Burada bir aslında nefes almak için ihtiyaç gelir mi? Giderilir mi? Yoksa enflasyonu zaten fiyatladı diyebilir miyiz?
1: Bizim kurum olarak beklentimiz aylık enflasyonun %1.02 olarak gelmesi yönünde. Aşağı yukarı benzer bir beklentiye sahibiz biz de. Yani genel olarak şöyle, yaz aylarının gerçekliği zaten düşük enflasyonla beraber devam ediyor ama sonbahar ve sonrasında kış aylarında da enflasyon dinamiklerindeki artış ve buradaki yapışkanlık etkisi ve kalıcılığı da bir miktar hissediyoruz. Dolayısıyla kompozisyonda radikal bir değişim olacak mı? Hani bunları takip ediyoruz. Yani gıda tarafında geçen ayki enflasyon rakamında bir miktar yumuşama biraz rahatlatmıştı. Yine aynı şekilde enerji tarafında da öyle ama bu yılın devamında çok sürdürülebilir bir şekilde böyle devam edecek mi yoksa yaz ayı etkisi mi? Bunu elbette ki bir sonraki verilerde göreceğiz. Ama bu büyük ihtimalle yılın göreceğimiz en düşük enflasyon rakamı olacak. Bu da tabii ki bir miktar piyasayı cesaretlendirici ve Merkez Bankası'nın faiz adımına yaklaştığına yönelik de bir cesaretlendirici unsur olabilir. Özellikle bankalar üzerinden fiyatlama 2.18.000 seviyesinin etrafında dolaşan ve burada ciddi anlamda geri çekilme isteğinin olmadığını gördüğümüz bir bankacılık endeksi var. Yani dolayısıyla bu taraftan bir fiyatlama gelebilir ama hani çok cesaretli bir şekilde Merkez Bankası bu toplantıda, Temmuz ayı toplantısında yüklü enflasyon düşük gelmesine rağmen yüklü bir faiz indirimi yapacağını ben düşünmüyorum açıkçası.
0: Peki diğer tarafta bugün mesela imalat PMI verisini de karşıladık. Orada zayıflama 27. aya geçiş yaptı. 27 aydır bir zayıflama söz konusu ve 47,1 seviyesine kadar da geriledi. Aslında bu zayıflamanın boyutu da artıyor. Şimdi bugün bakıyorum ama piyasaya 35 sınai tarafında. Elbette işte orada Aselsan, enerji gibi, Enka İnşaat gibi sektörlerin biraz daha ön plana çıktığını görüyoruz ama şirketlerin. Şimdi Seda, ne dersin? İmalat tarafında, sanayi tarafında işler pek iyi gitmiyor. Orada yatırımcı biraz daha bekleyecek mi? Yani pozisyonunu bankalar tarafından mı kullanmaya devam edecek?
1: Çok uzun zamandır sektörel PMI verilerine baktığımız zaman 50 eşik seviyenin altında. Geçen birkaç çeyrektir aslında perakende sektöründeki yukarı yönde o genişlemeyi izliyorduk ama 3-4 çeyrektir de yine bir verilir de perakendede de bir miktar daralma emareleri var. Dolayısıyla aslında iç tüketimdeki yavaşlamayı bazı yerlerde daha farklı ama bazı yerlerde gerçekten hissettiğimiz bir durumda söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla işte otomotivde keza yine iç tüketimdeki geçen sene rakamlar daha iyiydi. Bu sene daralmayı daha fazla hissettiğimiz bir ortam var. O nedenle buralardan okumak faydalı olabilir. Bankacılık endeksindeki geri çekilmenin sınırlı kalması 5 yıllık CDS'teki o son 3,5 ayın verilerine gelmemiz, orada bir miktar daha risk primindeki geri çekilme çok destekleyici oldu. Bir miktar da çok küçük de olsa bir yabancı ilgisinden de bahsetmek mümkün. Dolayısıyla o geçen haftalarda, geçen aylarda gördüğümüz o %10 2 hafta üst üsteki yükselişin ardından bir miktar konsolide olduğumuz ve durduğumuz bir ortam var. Piyasa yavaş yavaş artık faiz indirimlerine odaklanmak istiyor. Bunu çünkü geçen yıl odaklanacağımız bir hikaye vardı, olmadı. İç risklerden, iç dinamiklerden dolayı. Bu sene tam aslında onun hikayesini yaşayacağımız bir ortamda, ama Şubat ayında da jeopolitik riskler başladı. Dolayısıyla bir hani nefes almak isteyen ama bir türlü yükselemeyen bir bankacılık endeksi de bu tarafta var. Ki kez daha şöyle söyleyelim, Merkez Bankası'nın sıkı kaldığı ortamda, net faiz marjlarında da hani görece kuvvetli olduğu bir ortam ve beklentileri karşılayan bilançoların geldiğini de söylemek mümkün. Dolayısıyla maliyet etkisini elbette ki bilançolarda yeniden hissediyor olacağız, ama bankacılık endeksi hem CDSR'daki geri çekimi hem faiz indirim beklentilerini de fiyatlamak istiyor gibi görünüyor. O nedenle 18 bin üzerinde bu verinin cuma günü gelecek enflasyon verisinin beklentinin altında ya da paralelinde gelmesi, bankacılık özelinde ve endekste de destekleyen bence en önemli unsur olacak. Endekste de mesela dikkat edersen 14.100 seviyesinin altında kalmak istemeyen ve buralarda tepki alan bir endeks var. Dolayısıyla sektörel değişimleri elbette ki faiz indirimlerinin başlamasıyla birlikte görürüz, ama burada enflasyon verisiyle birlikte bankacılıkta daha güçlü bir hareketi görmemiz mümkün gibi görünüyor. Ben öncelikle banka derim.
0: Peki, Borsa İstanbul için fırsat ve risk olarak sıralayacak olursak önce riskle başlayalım. Risk, en büyük risk ne sence? Küresel piyasalardaki işte Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler, yüksek faiz ortamı, kırılgan bir büyüme hikayesi mi yoksa siyasi risk mi? Burada yatırımcı TL varlığa yatırımı yaparken o en büyük riski nasıl okumalı?
1: Merkez Bankası'nın faiz indirimini gerçekleştiremeyeceği bir etken, bir unsur, bunu sağlayabilecek dışarıdan ya da içeriden herhangi bir gelişme bizim için önemli bir risk olur. Biz 1,5 yıldır buna odaklandı piyasa. Dolayısıyla bu faiz indirim patikasına girilmediği her sürece o şirket karlılıklarının da gelmeyeceği ve Borsa İstanbul'daki rahatlamanın finansman güçlü yükünü de atamayacağı bir ortam söz konusu olacak ve dolayısıyla

0: piyasa için bir risk olarak algılama ve fiyatlar baskılanmaya devam edecek. O nedenle bence bu olur. Dışarıdan da bir etki gelse, içeriden de iç siyasi nedenlerden de bir etki gelse bunu engelleyeceği için bence bu olur.
1: Peki fırsat ne olur? Fırsat bağlamında bakacak olursak yani.
0: Fırsat tabii ki küresel piyasalardaki yatışma ve petrol fiyatlarının geri çekilmeye devam ediyor olması risk primindeki yavaşlama ve yabancı ilgisinin de bu tarafa kaymasını getirecektir. Her ne kadar sermaye akımlarının GOP'lara çok fazla akmayacağını anlasak da yılın belki sonunda işte Kasım ya da Aralık ayında özellikle Aralık ayındaki toplantıdaki FED duruşu çok belirgin ve çok önemli olacak. Dolayısıyla bu tarafta kendi iç dinamiklerimizden kaynaklı bir olumlu senaryo yazmaya devam edersek faiz indirimleri ya da bununla birlikte güçlenme etkisiyle birlikte enflasyon kompozisyonu ile birlikte dolayısıyla fırsat burada banka, iskontoluk olan holdingler ve geride kalmış olan sanayi şirketleri ile birlikte bir fırsat yaratabilir. Dolayısıyla bizim için hazır risk priminde geri çekilme varken bu hikayeyi biraz daha güçlendirebilecek enflasyon yapısı ve faiz patikasına doğru algının ne yönde şekilleneceği ama en belirginleştirecek bu çerçeveyi en belirginleştirecek şey enflasyonun tabii ki kompozisyonu olacak.
1: Peki, doların yeniden güçlenmesiyle birlikte hem gelişmiş ülke hem de gelişmekte olan ülke para birimlerinde bir değer kaybı öne çıktı. Türk lirası burada yatay bir performans sergiliyor. Olumlu ayrışması mümkün müdür burada diğer para birimlerine göre?
0: Şimdi çok uzun zamandır zaten bir pozitif reel değerlenme var o tarafta. Dolayısıyla bunun tüm yıl boyunca aslında devam etmesini bekleriz. Orada reel değerlenmede bir miktar geçtiğimiz dönemlere kıyasla hafif salma söz konusu ama bu şekilde devam edecektir. Yani TL'de dolar TL pozisyonunda çok ciddi bir değişme orada TL aleyhine dolar TL'nin daha da hani bu ölçünün dışına çıkabilecek bir kur hareketinin olabileceğini, döviz hareketinin olabileceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla bence bu bölgede kalan ve pozitif değerlenmenin devam ettiği bir TL hareketi göreceğiz gibi görünüyor. Çünkü bu enflasyon açısından da çok önemli. Dolayısıyla Merkez Bankası bir önceki karar metninde de TL'deki değerlenmeye, reel değerlenmeye de çok fazla atıfta bulunuyor. Dolayısıyla ben bunun bozulacağını ya da çözüleceğini düşünmüyorum.
1: Peki Seda, son olarak bir de şunu sormak isterim. Yani yerli yatırımcı da burada epey aslında bir ne yaptı? Yatırımlarını bu tarafa doğru ya da rotasyon hikayesini oluşturdu. Yapay zeka hikayesi. Yılın ikinci çeyreğine baktığımız zaman son 6 yılın en iyi çeyreğini geride bıraktı ABD hisse senetleri. S&P 500'e bakıyor, 8 trilyon dolardan fazla değer katan bir yükselişten bahsediyoruz. Nasdaq 100 teknoloji sektörü öncülüğündeki yükselişler peş sıra geldi. Buradaki ana hikaye devam mı eder artık orada yolun sonu mu? Bir risk görüyor musun sen?
0: Şöyle çok iyi bir ikinci çeyrek geçirdi. Hatta bunu şöyle genişletelim. Savaşa, jeopolitik riske rağmen küresel piyasalar çok iyi bir çeyrek geçirdi diyebiliriz. Yani tabii ki orada zaman zaman yapay zeka odaklı olan sektörlerdeki değişimlerin özellikle çünkü ana motor ve ana sürükleyici. Bu sektörlerde bir satış baskısı olduğu zaman tüm topyekün bir geri çekilmeyi beraberinde getiriyor ama bu gibi kar realizasyonlarına da ihtiyaç duyan bir sektörel değişim de söz konusu. Mesela işte Mikro'nun geçen gün bilançosu geldi ciddi anlamda. Çip sektörüyle ilgili bir öngörü yarattı bize. Beklenmedik bir bilanço rakamıydı. Dolayısıyla zaman zaman kar realizasyonu olan ama ana motor olarak devam eden bir yapay zeka sektör genişlemesi göreceğiz. Otomasyondan tut da tamamıyla artık teknoloji bakımında gelişimi sağlayabilecek bir alan ve bu alan da çok hızlı büyüyor. O nedenle bu büyüyen ve her sektörün de aslında buradan beslendiği bir ortam olduğu için buradaki karlılığın da devam edeceğini ve ana motor yüklenici
1: Evet.
0: konuma geleceğini de düşünüyorum. Tabii ki Kasım'da Trump'ın ara seçimi var. Bence sektörleri ve şirketleri de destekleyecek bir politika ya da söylem ya da açılımda da bulunacağını da düşünüyorum. Bu FED özelinde biraz temkinli
1: Evet.
0: durulacak bir şey olacak. Siyasi etkenden dolayı mı sıkı yoksa gerçekten piyasa gerçekliği bakımından mı sıkı kalacağı açısından bir soru işareti yaratabilir.
1: Peki Seda, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için.

0: Güzel bir gün diliyoruz yatırım finansman ailesine, hem sana hem de kendilerine. Efendim, programı noktalıyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sundu.
2: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Ve efendim grafik düellosuyla devam ediyoruz. Elif Canseven ile birlikteyiz. Elif, bugün hem ISO tarafına, imalat PMI tarafına hem de bunun yanı sıra tüketici güveni nasıl şekilleniyor? Biraz içeriğiyle devam edeceğim ben.
2: Ben de küresel piyasalarda özellikle bu dolar yen tarafına dün bu kadar vurgu yapmışken Japonya tarafında güven, imalat güven ne durumda, birazcık onlara bakacağım.
1: O halde başlayalım.
2: Başlayalım.
1: Başlasın grafik düellosu diyoruz efendim ve şöyle hemen hızlıca grafiklerimizin başına geçelim. Bloomberg tüketici güvenine bakacak olursak güvende bir artışa işaret etti. Bloomberg tüketici güven endeksinde an itibariyle 74-64 seviyesine bir yükseliş söz konusu. Mayıs ayında endeks neredeydi? Mayıs ayında endeks 69-70'in altına inmişti. 69-74 seviyesiyle birlikte öne çıkıyordu. Böylece aylık bazda 4.9 puanlık bir artış tüketici güvenindeki iyimserlik dikkat çekti. Nisan'da bir toparlanma başlamıştı. Mayıs'ta yeniden zayıflamıştı. Haziran'da bir kez daha toparlama devam ettiğini gösterdi. Savaşın gidişatı aslında burada tüketici tarafında, tüketici güveni tarafında bir miktar daha şekillendirici oluyor. Şöyle söyleyelim, yani buna rağmen şöyle dikkat edilmesi gereken nokta şu ki endeks 100 seviyesinin oldukça altında bulunuyor efendim. Bu nedenle tüketicilerin geleceğe ilişkin beklentileri önceki aya göre iyileşmiş olsa da iyimser bölgeye geçmiş bulunmakta değil. Dolayısıyla bu tarafı da yakından takip ediyoruz. Elbette savaşın etkileri burada sürmeye devam ederken buna karşı alınan önlemler de dikkat çekiyor. Benim her tüketici güveninde bundan bahsediyorum ama bir akademik çalışmam var mesela Elif. Tüketici güveniyle enflasyon arasındaki ilişkiye baktığım noktada uzun vadede, kısa vadede de Türkiye ekonomisinde tüketici güvenindeki iyileşme enflasyonda düşürücü etkiye sahip oluyor. Yani burada içerideki yerli tüketiciye baktığımız zaman geleceğe ilişkin iyimser bir beklentiye sahip olduğunda harcama değil, aksine zamanında harcamasını devam ettiriyor. Ama iyimserlik burada kötümser tarafa geçtiği noktada öne çekilen taleple birlikte talep yönlü bir enflasyonu beraberinde getiriyor. Sonucunu elde etmiştim ben akademik çalışmamda. Diğer gelişmiş ülkelerde bu tam tersi bir durum haline geliyor. Hemen şöyle diğer tarafa geçelim bir de efendim. İmalat PMI verisine bakalım. İmalat PMI verisine bakacak olursak orada da ISO

0: imalat PMI endeksi 47,1. Zayıf bölgede kalmaya devam ediyor. 27 aydır sanayi tarafında işlerin iyi gitmediğini biz aslında burada gösteriyor. 0,3 puanlık sınırlı bir her ne kadar artış göstermiş olsa da şunu söyleyebiliriz, buradaki ana hikayede özellikle imalat tarafında zayıflama devam ediyor. 50'nin üzerinde bir büyümeye işaret ederken 47,1 ile birlikte küçülme işaretini gösteriyor. Sanayi üretiminin 3 aylık değişimine biraz daha bakmak lazım ki grafiğimizde de bunu mavi sütunla birlikte gösteriyoruz. 3 aylık değişimde ise 1,9'luk artışa işaret ediyor. Burada oynak bir seyir var yalnız. Diğer aylara göre kıyasladığımızda, 3 aylık ortalamalara göre kıyasladığımızda burada da sağlıklı, istikrarlı bir büyüme yok. Orada da oynak bir seviye var. Elbette imalat tarafındaki ana hikaye yine Orta Doğu'daki gelişmeler. Avrupa ekonomisine ilişkin beklentilerdeki belirsizlikler, küresel büyümede yavaşlama etkisi, Fed'in şahin duruşu ve içerideki sıkı para politikası, talebin zayıf kalması, tüm bu başlıklarla birlikte PMI zayıf kalmaya devam ediyor.
1: Buradan geçiyorum hemen. Aslında dün üzerine sıkça vurgu yaptığımız 40 yılın en düşük seviyelerine gelen yen tarafında bugün yine Japonya tarafında Tankan İş Dünyası Güven Endeksini karşıladık. Ve baktığımızda özellikle borç tarafının geçen ay aldığı faiz artırımı kararına ilişkin beklentileri bir miktar daha doğrulayan ve beklentilerin bir miktar daha keskinleşmesine sebep olan anket sonuçlarını karşıladık. Ve Japonya tarafına baktığımızda özellikle çeyrek asır boyunca sıfıra yakın faiz politikası takip etmiş ve bununla beraber genişleyici para politikasını sürdürmüş Japonya tarafının 2025 yılının sonunda başladığı birazcık daha normalleşme patikasını 2026 yılının birinci döneminde de devam ettiriyor olması, ilk yarısında da devam ettiriyor olmasıyla beraber aslında bu karşıladığımız büyük imalat üreticileri endeksi bir miktar daha 2018'den bu yana en yüksek seviyesine geldi diyebiliriz Pelin. Burada Haziran ayı güven endeksi 17'den 22 seviyesine kadar yükselmiş durumda. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin birçoğunun da beklentisinin hayli üstünde olduğunu bu noktada söyleyebiliriz. Burada imalat dışı büyük imalat şirketleri dışındaki şirketlere baktığımızda ise buradaki beklenti 37'ye kadar çıkarak aslında 1991 yılından bu yana en yüksek seviyelerine ulaşmış durumda. Bu da bize gösteriyor ki aslında Japonya tarafında imalatçılar, büyük sektörler, büyük sanayiciler şu an birazcık daha ekonominin gidişatını o pozitif tarafta görüyorlar. Keza baktığımızda burada büyük imalat şirketlerinin alt kalemlerinde tekstil, demir dışı metaller ve üretim makineleri sektörleri bulunurken imalat dışı tarafta ise enerji, konaklama ve yiyecek içecek gibi sektörler bulunuyor. Yani birazcık daha şu an ekonominin gidişatına piyasa güveniyor diyebiliriz. Özellikle borç tarafında Temmuz ayında gerçekleşecek olan Merkez Bankası toplantısı ile ki 30-31 Temmuz aralığında gerçekleşecek. Onun öncesinde gelen BOJ'un da oldukça dikkat çektiği önemli bir ekonomik veri. Hemen bir sonraki grafiğimize geçmek istiyorum. Çünkü bize Tankan'la beraber Japonya'nın şirketlerin önümüzdeki 5 yıla ilişkin enflasyon beklentileri de geldi. Hemen burada hatırlatmakta fayda var. BOJ'un hedefi %2 sınırında enflasyon hedefi. Şu an politika faizinin %1 sınırında olduğunu hatırlatarım. Enflasyon hedefi de %2 sınırında ve yaklaşık 2014'ten beri bu yana ki elimizde zaten bu veriyi 2014 yılından beri toplamaya başlıyor borç tarafı. Tankan anketine baktığımızda %2,6 seviyeye gelerek ilk yayınlanmaya başladı. Tarihten itibaren en yüksek seviyelerine çıktı. Aslında buraya baktığımızda ise şirketlerin sermaye harcamaları tarafında ise 3,3 önümüzdeki 2027'nin ilk çeyreğine ilişkin 3,3 seviyesindeki sermaye harcamaları beklentilerinin bu sene bu anketle beraber %11,5 seviyesine çıktığını, yani piyasaları bir miktar daha şirketlerin bu koşullarda olumlu okumaya başladıklarını söyleyebiliriz.
0: Peki bakalım, tüm bu detayları konuşmaya devam edeceğiz. Evet, bir tarafta tüketici güveni nasıl şekilleniyor, diğer tarafta enflasyon gidişatı, ama bunun yanı sıra sıkı para politikası durduğu sürece sanayi ve özellikle diğer sektörler tarafındaki büyüme nasıl şekillenecek? Tüm bu detayları konuşmaya devam edeceğiz grafiklerle birlikte efendim. Grafik düellosunu noktalıyoruz.
2: Reklam.
3: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
4: Aa, anne dedi.
5: Hadi canım, baba dedi.
4: Bez dedi.
5: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
6: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg GT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Ela Rakgün. Fokus programıyla karşınızdayız. Evet, Temmuz ayının ilk işlem gününe bakıldığında jeopolitik tansiyonda daha olumlu gelişmelerin olduğu bir ortama adım atıyor gibi diyebiliriz. Aslında ABD-İran tarafında dün Doha'da bir teknik görüşme yapıldı. Başkanlar yoktu fakat heyetler arabulucularla görüşme gerçekleştirdi. Trump askeri tarafta bir mücadelemiz olmayacak mesajını verirken İran tarafı ise dondurulmuş varlıkları için 12 milyar dolarlık kısmın Merkez Bankası'na geri getirileceğinin açıklamasını yaptı. Tabii iki tarafında bu olumlu açıklamaları piyasalarda biraz daha ılımlı bir seyre doğru ilerletti diyebiliriz. Ekonomik ajandaya bakıldığında bugün içerisinde içeride imalat PMI verisini aldık. Dışarıda ise Euro bölgesi enflasyon verisi gelecek Avrupa tarafında. Amerika'da ise ADP özel sektör istihdamı gelecek diyelim ve bir başlıklara bakalım dilerseniz sizlerle beraber. Evet, haftanın birinci işlem gününün ardından üçüncü işlem gününe bakıldığında ki ayın birinci işlem günü diyelim, içeriden önemli verilerin de geldiğini izliyoruz. Bakıldığında ISO İmalat PMI Endeksi Haziran verisi geldi ki hemen hatırlatmakta fayda var. Mayıs ISO İmalat PMI aslında beklentilerin de üzerine gelerek 49,8 olmuştu ve eşik değere yaklaşmıştı. Fakat Haziran tarafındaki değere bakıldığında bir geri çekilmenin hakim olduğunu, hem Körfez'den gelen talebin azalması, hem fiyatların artması, hem de belirsizlik sebebiyle neden verdiğini gördük ve veri burada 49,8'den 47,1'e gerilemiş durumda olarak açıklandı. Hemen ikinci başlığımıza geçelim buradan da. Bloomberg'de tüketici güven endeksleri açıklandı ve Haziran'da 3 endekse de artış olduğunu gördük. Bakıldığında Haziran'da ön tüketici güveni %7 arttı. Ön tüketici beklenti endeksi ise %6,5'a yakın bir artış kaydetti. Tüketim eğilimi ise %3,5'a yakın bir yükseliş kaydettiğini gördük. Tabi pazardaki gelişmeler ve barış umuduyla beraber burada da bir pozitif katkının imalat PMI'ye rağmen olduğunu görüyoruz diyelim ve üçüncü başlığımıza geçelim buradan da. Otoyol ve köprü ücretlerine zam geldi değerli izleyenler. Dün gece yarısı 12 itibariyle bu zamı gördük ve aslında bakıldığında kamu özel işbirliği kapsamındaki otoyollarda aslında 4 tane otoyolda zamın da geldiğini izliyoruz. Hemen detayları vermek lazım. Yeni tarifeyle beraber Osman Gazi Köprüsü geçişleri otomobiller için 1170 liraya çıkartıldı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü yine 110 liraya çıkartıldı. 1915 Çanakkale Köprüsü ise yine 1170 liraya çıkartıldı ve son olarak Ankara-Niğde arası otoyol fiyatı ise 925 lira olarak açıklandı.

0: Evet, haftanın 3. işlem gününde gündem bu denli hareketli ve zamların geldiği bir ortam varken bir de içeride Borsa İstanbul tarafındaki performansla biraz göz gezdirmek lazım. Çünkü bu hafta içerisinde tam 5 tane halka arzın onayının ardından talep toplamaların olduğunu fiyatlamalarda izliyorduk. Bugün ise aslında geçtiğimiz haftalarda onaya gelen ve talep toplaması yapılan Beta Enerji için Borsa İstanbul'da gong çalındı ve hisse %10 artışla beraber Yıldız Pazar'da işlem görmeye bugün nezdinde başladı diyelim. BIST 100 tarafındaki genel performansa bakıldığında şu an yarım puanlık bir prim olduğunu gördük. 14.196 puandan işlem görüyor. Alt endekslere bakmakta fayda var. Şu an negatif bir ayrışmanın olduğu banka ve turizmi izliyoruz. Bankacılık aslında yatay negatif bir fiyatlamayla bu saatler kapsamında ilerlerken turizm tarafı %2,5'a yakın bir düşüşle fiyatlanmasını sürdürüyor ki puan bazlı baskılarda şu an turizmin önde olduğunu görüyoruz. Sanayi, mali ve Ural Şirma tarafında yatay pozitif bir eğilimimize hakim olduğunu işlem hacminden görüyoruz diyelim ve küresel para piyasalarına geçelim. Evet, dolar endeksi tarafına bakıldığında 101 seviyesi aslında geçtiğimiz haftadan bu yana bir haftalık süreçte hala yüksek seyrini korumaya devam ediyor. Güçlü dolar hikayesiyle beraber yende bir baskılanma, euro ve sterlinde bir baskılanma olduğunu görüyorduk. Euro dolar çarpazı yine bu sabah saati 1.14 seviyesinin biraz daha üzerine kendini atmış durumda diyebiliriz. ING tarafındaki analistlere ve raporlara bakıldığında 1.14'ün altındaki tarafın alım fırsatı olduğunu söylerken parite tarafında aslında ileriye dair bir 16'ya doğru gidebilecek bir durumla oluşabileceğini ve şu anki fiyatlamanın biraz daha fırsat barındırdığının altı çizildi diyelim ve bir de Avrupa tarafındaki borsa görünümüne dikkat çekmek lazım. Çünkü bugün ekonomik ajandaya bakıldığında Euro bölgesi enflasyon rakamları gelecek demiştik. Beklentiler nezdinde anketlere bakıldığında %4 olan beklentinin %3,5'a doğru gerilediği bir anketle karşı karşıya kalmıştık. Bugün de gelecek veriler piyasalarda önem arz edecek Avrupa nezdinde diyelim. Ve Londra FTSE, Frankfurt DAX tarafında yatay pozitif bir seyir hakimken Avrupa borsalarında Paris CAC ve İtalya FTSE tarafında negatif bir seyrin ayrıştığını görüyoruz. Lagarde de bir açıklama yapmıştı. Savaş sonrasında daha aslında kararlı ve krizlere alışkın bir piyasayla karşı karşıya kalınacaklarını söylemişlerdi. Peki Amerika tarafında aynı tablo var mı? Bir de o tarafa göz gezdirmek lazım. Çünkü bugün de bakıldığında Avrupa Merkez Bankası başkanlarının toplanacağı tarafta Kevin Warsh'ta konferansta konuşma yapacak. Burada döviz piyasasına dair vereceği mesajlar da önemli olacak diyelim. Vadeliler tarafında şu an negatif bir ayrışmanın olduğunu izliyoruz. Tabii buradaki fiyatlamanın da genel piyasalara yansıması teknoloji önderliğine bir negatif boyuta doğru evriliyor diyelim ve emtia piyasalarına bir göz gezdirelim. Çünkü güçlü dolar hikayesi ons altını baskılayan bir süreçteydi. Spot piyasada şu an ons altın 4000 doların yine altına sarkmış durumda. 3984 dolardan işlem görüyor. Ons gümüş 57 dolardan işlem görürken bakıldığında ons gümüşte aslında son 6 haftanın en düşük seviyesini gördük. Ons altın ise 2013'ten bu yana en düşük hızlı düşüşünü gösteriyor bizlere. Bitcoin tarafında 21 ayın en düşüğü görülüyor. Yani emtialarda hala en düşüklerin devam ettiği, düşüklerin rekor kırdığı bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Petrol tarafına göz gezdirmekte fayda var. ABD-İran tarafındaki görüşmeler daha da olumlu seyir sunarken burada aslında yatay negatif bir fiyatlamanın da hakim olduğunu izliyoruz. Goldman Sachs petrol tarafı yeniden aslında arz açığına, fazlasına dönecek diye bir açıklama yaptı. Düzeltelim. Ablukası kalkan İran tarafındansa Hürmüz'de 2 haftada 40 milyon varil petrol geçti ve %20 primle İran bu petrolü sattı. Bu da piyasalarda aslında fiyatlamaları etki eden bir haber akışı olarak okunuyor diyelim. Amerikan tipan petrol şu an 70 doların altında işlem görürken Brent petrol ise 72 dolar seviyesinde fiyatlanıyor diyoruz ve piyasalardaki fiyatlamaları ekranlara getirdik. Fokus'ta şimdi bir kısa araya gidiyoruz.
1: Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg GT Radyo.

0: Fokus kaldığı yerden devam ediyor. İmalat PMI'deki detayları ve sanayicinin performansını konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz programımızda bizlere eşlik ediyor hattımızda. Kendisi Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç bizlerle. Zeki Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba Alar Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler, sağ olun Zeki Bey. Bakıldığında bugün ISO İmalat Haziran ayı PMI endeksi geldi. Tabii Mayıs'ta çok pozitif bir ortam vardı. Düşüşün ardından bir toparlanma görmüştük ve endeks 49,8 değerin yani 50 eşik değere yakın bir seviyeye yer edinmişti. Fakat Haziran ayında bakıldığında Körfez'den gelen yapım talebin biraz daha gerilemesi, fiyatların artmaya devam etmesi ve belirsizliğin daha hakim olmasıyla beraber burada bir 47,1 doğru geri çekilmenin de olduğunu gördük. Peki sizce yeniden bir ivme kaybının işareti midir bu, yoksa şu an tamamen geçici bir geri kayıp olarak mı okumak lazım?
1: Öncelikle Lara Hanım, bugün denizlerimizin, milli egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın tescili olan kabotaj kanununun yürürlüğe girişinin 100. yılı.
0: Evet.
1: Kabotaj 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı tüm denizcilere kutlu olsun. Biraz önce de bizim için gurur kaynağı olan Adanalı firmamız Beta Enerji'nin halka arzını gördük ve tavan yaptı. Tebrik ediyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun.
0: Hayırlı uğurlu olsun.
1: PMI endeksine gelince uzun zamandır biliyorsunuz siparişlerimizin azaldığını görüyoruz. Üst üste 27. aya ulaşmış PMI endeksindeki düşüş. Mayıs ayında bir miktar yükselme eğilimindeydi ama tekrar geri düşmeye başladı. Tabii bunun sebeplerine baktığınızda birçok sebep var. İnşallah yılın ikinci yarısında bunun düzeleceğine inanıyoruz. Bizim bölgemizdeki savaşların bitmesi, bizim siparişlerimizin, üretimimizin ve ihracatımızın artacağına işaret edeceğini düşünüyorum. Bir an önce bu savaşların bitmesini istiyorum. Bir an önce bitsin dua ediyoruz.
0: Türkiye Cumhuriyet Merkez
1: Bankası... Bu bir kalıcı değildir. İnşallah geçicidir. Yani sizin sorunuzun cevabı o.
0: Temmuz ayının aslında biraz gidişatını ön olarak sizden dinlemek isteriz. Çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın iktisadi eğilim yönelim anketine bakıldığında son 3 ay için ihracatta bir toparlama fakat gelecek 3 ay için bir bozulma öngörüsü ankette yer almıştı. Peki Temmuz'da şu an stok siparişler tarafında nasıl bir seyirle sanayici karşı karşıya kaldı ve ihracatta bozulma beklentiniz devam ediyor mu?
1: Biraz önce de ifade ettim. Yani bizim için en önemli iş etrafımızdaki savaşların durması. Bu Körfez'deki savaşın bize çok etkisi oluyor. Bir de artı etkisi de oluyor. Uzakta olan, tedarikini temin edemeyen Avrupalı bizden ürününü temin etmek için sipariş veriyor. İhracatımız da artıyor. İhracatımız da çok şükür ilk 5 ayda yaklaşık %3 arttı. Bu bizim için önemli. Ama ihracatın artması, ihracatın desteklenmesi bizim için çok önemli. Tekrar ifade etmek istiyorum. Bizim rekabetçiliğimizi kaybediyoruz. Rekabetçiliğimizi koruyabilmek için ihracatçımıza özel destek verilmesi lazım. Ben bunu her konuşmamda ifade ediyorum. Onun için de belki yılgınlık geliyor insanlara ama bizim ihracatı özel desteklerle desteklememiz lazım. Yoksa biz rekabetçiliğimizi kaybediyor.
0: Evet,
1: döviz aslında kurlarıyla, enflasyonla, maliyetlerimizle biz döviz kurunun o kadar artmadığını hepimiz görüyoruz. Biz pahalı kalıyoruz ülke olarak.
0: Peki aslında İSO, İTO, ASO ve MÜSİAD tarafındaki başkanlardan da son 2-3 haftadır sizin de söylemenize katkı sağlayan yeni sanayici odaklı bir finansman paketi çağrısı açıklamaları gelmişti. Biraz bu paketi sizinle konuşalım. Şimdi verilere bakıldığında aslında Orta Doğu geriliminin belirsiz

0: işsizlik yarattı. Diğer yandansa yeni siparişlerde bir düşüş oldu ve fiyatlarda hala yükselişin devam ettiği bir dönemle karşı karşıya kaldık. Bu tarafı daha elimine etmek ve sanayici desteklemek amaçlı nasıl bir paket sunulmalı sizce? Nasıl detaylar yer almalı bu pakette?
1: Şimdi ihracatçı kısmen Exim Bank'tan kullandığı kredilerle işini görüyor. Büyük yatırımlarda yani iyi destekler var. Fakat piyasada mevcut olan işletmelerin krediye yüksek faizle ulaşması bizim için çok büyük sıkıntı oluyor. Yeni yatırım yaparsanız devlet destek veriyor, ihracata da destek veriyor. Ama bizim sanayicinin şimdi %50'ler, %55'lerle kredi kullanması, bu paranın üzerine faizi, üzerine para kazanması oldukça zor. Mevcut işletmelerimizi ayakta tutabilmek ve üretimlerini sürdürebilmeleri için özel bir kredinin sağlanması çok önemli. Doğru bir teşhis. Müsiyattaki arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Ama nasıl yapılır, ne yapılır bilmiyorum. KOBİ'ler ödeme sıkıntısında, KOBİ'ler borçlarını ödeyemiyorlar. Faizle ne olursa olsun verse bile zaman zaman, çünkü bilançoları KOBİ'lerin veya büyük şirketler de aynı, yani 3 yıldır para kazanamadıkları için, bilançolarda bozulma olduğu için krediye ulaşma imkanları biraz zorlaştı. Bunu devletimiz, Bankalar Birliği ve iş dünyası bir araya gelip topla timle bir paket oluşturup, bir İstanbul yaklaşımı gibi bir yaklaşımla bu sıkıntıdaki şirketlere de özel bir yapılandırma yapıp finansmana ulaşılmasını sağlamak lazım. Ayrıca istihdamı koruyabilmek için de özel maliyetleri ucuz krediler verilebilirse hiç olmazsa daha iyi olur ümidindeyim. En azından bizim bu yurt dışından gelen 50 milyar dolara yıllık %25 civarında dolar bazında faiz verdik. Bu bizim canımızı yakıyor, canımızı acıtıyor. Bunların yerine ihracatçıya daha düzgün destekler verirse belki bu 50 milyar 100 milyar bile olabilir. Ülkemizde üretim olur, ülkemizde istihdam olur, ülkemizdeki iş dünyası çalışır, çalışanımız da çalışır, işsizlik azalır. Bunu bir düşünmek lazım diye düşünüyorum.
0: Sanayici son zamanlarda reskont kredilerini çok kullanmaya başlamıştı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemiyle son zamanda 4,5 milyar lira olan limitin 5 milyar liraya kadar çıkartıldığı açıklandı. Fakat reskont kredi limitleri sabah saatleri bitiyor söylemlerini konuklarımdan duyuyorum ve tahsilatlarımda
1: şu anda yıl sonu gün veriyorum.
0: Öyle mi? Evet, tahsilat tarafı da yıl sonuna doğru bir ötelenme gösteriyormuş. Peki bu limit arttırımını nasıl yorumluyorsunuz ve bu tahsilat tarafındaki sıkışıklığı çözmek amaçlı nasıl bir adım öngörüyorsunuz?
1: Çok iyi yorumluyoruz. Bundan daha iyisi olmaz ama yetmiyor. Günlük 4,5 milyardan 5 milyar, %10 gibi bir artış oldu. Bakın bugün reskont kredisine müracaat ettiği zaman firmalar Aralık ayına gün veriyorlar. Yok kaynak, yok gelen kaynak aktarılıyor. Bundan daha iyi bir kaynak da yok yani bizim için. Onu da ifade edeyim. Allah razı olsun devletimizden, milletimizden, Exim Bank'ımızdan. Ama bunun biraz daha büyümesi lazım. Limitlerin artması lazım. Hiç olmazsa bu kaynaklardan istifade ederek sanayici, ihracatçı kendine biraz daha çeki düzen verir, maliyetlerini ucuzlatır. Hiç olmazsa rekabetçiliğini biraz arttırır. Ama tekrar gelmek istiyorum Alara Hanım. İhracatçıya destek vermezseniz rekabetçiliğini gün geçtikçe kaybediyor. Bakın Çin %12-13 kayıtsız şartsız ihracata destek veriyor. Biz ne veriyoruz? %3 veriyoruz diyoruz. Veriyoruz diyoruz. O da döviz alırsan seni 3 yıl reskont kredisine mahrum tutarım diyor. Bir sürü şartları var. Bizim ihracatımızın sadece bedelinin %20'sine tekabül eden oranda %3 destekten istifade ediyor. Bunun tekrar gözden geçirilmesi ve ihracatçının kayıtsız şartsız %3 değil %5, 10 ne verebiliyorsa hazinemiz desteklenmesi lazım. Bu ülkeye dövizi biz getireceğiz. Öyle günlük gelip giden Peki. dövizlerle bu ülke ayakta kalmayacak. Canları sıkıldı mıydı akşamleyin hadalı asmaladık diyorlar. Ama biz sanayici ve ihracatçı aldığımız krediyi de aldığımız desteği de üretime istihdama ve yatırıma dönülüyor.
0: Şimdi imalatçı tarafında PMI verilerine bakıldığında Haziran'da bir farklı olumlu tablonun da olduğunu konuşmak lazım ekranlarda. Çünkü İSA İmalat PMI Endeksinin alt detaylarına bakıldığında dikkat çeken olumlu bir gelişme de girdi maliyetlerindeki ve nihai ürün fiyatlarındaki artış hızının yavaşlaması oldu. Peki bu sizce bir umut ışığı mıdır? Önümüzdeki dönemlerde buradaki düşüşün hızlanmasını öngörüyor musunuz? Ve sanayicinin yatırım iştahı, imalat kapasitesinde burada bir katkı sağlayacağını düşünüyor musunuz?
1: Bakın ben biraz önce bu PMI endeksleri açıklandığında baktım. Hı hı. Özellikle inceledim canlı yayına çıkacağım diye. Burada kimya, plastik, kauçuk, kara ve deniz taşıtlarında üretim artışı var. Ama diğer sektörlerde yok. Bu bir gösterge. Yani bizim geleneksel sanayimizde zaten rekabetçiliğimiz gitti. Orta teknolojide de gitti. İnşallah mesela burada dikkat ettiğim bir konu daha oldu. Savunma sanayi PMI endeksine alınmamış. Herhalde uluslararası endekslerden dolayı olduğu için. Mesela bizim savunma sanayinde siparişlerimiz ve ihracatımız da artıyor. Hamdolsun. Bundan da gurur duyuyoruz. İnşallah bu artarak devam eder. Ona ümidimiz sonsuz. Bizim gurur kaynağımız savunma sanayi. Sanayi sektöründe PMI'nin önümüzdeki günlerde ne olacağıyla ilgili sorunu da inşallah 6. aydan yani bu ayın sonrasında kredi büyümelerinde biraz destek olursa, krediler düşerse, faizler düşerse, Exim kredileri artarsa inşallah onun da 50 bazına ulaşmasını çok isteriz.
0: Finansmana erişim kolaylığı aslında burada bir toparlama olabileceğini öngörüyorsunuz ileriki zamanlar için. Evet, Adana Sanayi Odası Başkanı...
1: Bir de biz mesela odalar, borsalar birliği olarak 25 milyar liralık devletimizin desteğiyle nefes kredisi. Evet. Bir günde bitti. Bu 100 milyara tamamlanacak. İnşallah tamamını veririz. Bir an önce devletimiz bize imkan tanırsa burada da nefes kredisinde de hiç olmazsa bizim yine sanayicimiz, iş dünyamız istifade edebilir diye düşünüyorum. Bunun da bir an önce
0: ikinci etaba geçilmesi gerektiği
1: tahsis aslında. Edilmesini istiyoruz.
0: Çok teşekkürler Zeki Kıvanç, değerli ben katmanız için diyelim.
1: Sağ olun.
0: Kolaylıklar diliyoruz sizlere. Çok sağ olun.
1: Sağ olun.
0: Değerli izleyenler, buradan bir diğer konuğumuza geçiyoruz. Zeki Bey'le Kabotaj Bayramı'nı da kutlamıştık. Şimdi bu Kabotaj Bayramı'ndaki son süreci ve o günden bugüne gelen ticari lojistik tarafındaki performansı konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz stüdyomuza bizlere eşlik ediyor. DEİK Lojistik İş Konseyi Başkanı Fatih Şener bizlerle. Fatih Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar efendim.
0: Şimdi sevgili Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç da kutladı. Bugün 1 Temmuz Kabotaj Bayramı ve limanlarımızın, denizlerimizin millileştirilmesi adında önemli bir bayramımız da tabii ki. Tüm izleyicilerimizin de buradan bayramını kutlayalım. Bu süreçte nereden nereye geldik Fatih Bey? Yani tabii ABD-İran savaşı diyoruz, Hürmüz krizi, Kızıldeniz krizi, alternatif bir rota üst olur muyuz derken farklı bir boyuta evrilen boğaz geçişlerimizin de olduğunu gördük. Biraz sizden detayları dinleyelim.
2: Öncelikle 1 Temmuz 1926'da Türkiye'nin lojistiğine sahip çıkarak taşımacılığı millileştiren milli iradeye buradan saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun. Tabii bu mühim bir şey. Ondan öncesinde Türk limanları arasında yabancı gemiler imtiyazlar almış ve tüm taşımacılığı onlar yapıyormuş. Çok şükür o günden bugüne kabotaj anlamında ihlaller çok yok. Çok tek tük oluyor zaman zaman. İşte Trakya'da yük boşaltan bir yabancı kamyoncu Ege'ye yük almaya giderken Trakya'dan saman yükleyip kanunsuz bir şekilde kaçak taşımalar yapabiliyor. Bunu da yine Ulaştırma Bakanlığımız yol kenarı denetimleriyle engellemeye çalışıyor. Ama bu bir ülke için çok önemli bir şey. Yani 1926'da atılan bu adım. Tekrar rahmet okuyalım bu milli iradeyi ortaya koyanlara. O günden bugüne tabii konu özellikle uluslararası ticaret boyutu da çok gündemde. Biliyorsunuz işte bu stüdyodaki tüm bireyler, siz, ben, kameraman arkadaşlar, cebimizdeki parayı takas etsek bu stüdyonun zenginliği değişmez. Toplam para aynı kalır ama stüdyo dışarıdan biri geldiğinde ancak bu zenginlik değişir.
0: Hemen arkadaşlarıma baktım bu söylemden sonra.
2: Evet, burada tabii dışarıdan gelen parayla bu artar. Onun için de ülkeler muazzam bir çaba içerisinde uluslararası ticareti yapmak için. Bu uluslararası ticaret de şeyin üzerinde, lojistiğin omuzlarında yürüyen bir şey. Dün mesela DEİK'te biz İran'dan gelen çok geniş bir kalabalık bir heyetle bir toplantı yaptık. Heyet işbirliği imkanını görüşmeye gelmişti. Çünkü işte medyada çokça yansıyor. Yıllardır ve 1999'dan sonra

0: ağırlaştırılarak uygulanan ambargonun sona ermesi söz konusu. Hemen sınırımızda 90 milyonluk bir ülke ki toplantıda gündeme geldi. Zarar gören fabrikaların yeniden sanayi şirketlerinin yeniden imarı, inşası vesaire birçok konuda işbirliği yapalım diyorlar. Bugün akıyorum Ticaret Bakanımız Hollanda'da yine ikili ilişkiler için, ekonomik ilişkiler için gitmiş. Biz geçen haftayı Çin'de geçirdik Ali Hanım. Çin'de bir lojistik fuarında bütün dünya lojistik meselelerini hallederek yükünü başka bir ülkeye satmanın gayretinde ve ülkesine gelir getirmenin gayretinde. Yani bu yolda çok önemli mesafe kat etti. Cumhuriyet mükemmel bir şey başardı. Etrafımızdaki ülkelere bakacak olursak Türkiye'nin toplam ihracatı komşularının toplam ihracatının kadar, toplamı kadar yani. Etrafımız savaşlarla çevrili ve etrafımızdakilerin toplamı biz ediyoruz işte. O anlamda büyük bir şey başarmış Cumhuriyet. Ama önemli zorluklarımız da var tabii.
1: Tabii bu zorluklardan biri de ABD-İran-İsrail Savaşı'nın Hürmüz'ü kapattırmasıyla beraber yaşanan yeni rotalar ve yükselen navlun ve taşımacılık fiyatları diyebiliriz. Hemen o tarafa geçmek isterim çünkü dün Doha'da teknik bir görüşme gerçekleştirildi. Arabulucular nezdinde ABD-İran tarafları görüşmeler yaptı ve burada iki tarafın da olumlu ayrıldığını gördük. Bu sürecin de tabii şu an yeni alternatif rota olarak koyulan burada orta koridor ve diğer rotalarda oluşan trafiği de kalıcı kılacak mı sorusu da akıllara geliyor. Peki Hürmüz'ün açılması fakat ücretli açılması da gündemde şu an tabii ki. Bu tarz konular orta koridor ve diğer rotalarda alternatifti. Kalıcı olacak bir trafikle karşı karşıya bırakırım.
0: Özellikle tabii ambargonun ne şekilde kaldırılacağı çok önemli. Çünkü batılı firmaların birçoğu yüklerin İran güzergahından Orta Asya'ya gitmesine de izin vermiyordu zaten. Tabii Hürmüz dediğiniz gibi Amerika bir fatura keserek Hürmüz'de uzlaşmaya varıyor. Muhtemelen İran'a da bunu ödemeyi buradan geçen gemilerden para al diyerek herhalde çözecek. İran'a böyle bir bonus veriyor. Kendi cebinden de çıkan bir şey yok. Tabii böyle bakıldığında dünyada uluslararası lojistiği pahalılaştıran her türlü unsur o güzergahtan geçecek yüklere maliyet olarak yansıyor ve onları kullanacak tüketicilere bir enflasyon etkisi yaratıyor. Bunun nasıl bir maliyetle karşı karşıya bırakacağı önemli. Tabii orada şu andaki güvensizlik sebebiyle sigorta maliyetlerinin lojistik maliyetlere yansıması olayları vardı. Özellikle gelemeyen yükler, özellikle petrol ve doğalgaz arzında yaşanan sıkıntılar sebebiyle genel bir rahatsızlık vardı. Şimdi petrol fiyatları makul olduğu yerlere iniyor. Tabii birebir sokağa yansımıyor, bir müddet sonra yansıyor. Ama orta koridor dediğiniz, gerçekten bu orta koridor Çin'de de çok gündeme geldi. Çinliler de bu güzergahı kullanmak istiyorlar. Hazar'da ve bir takım ilerisinin programlarınızda konu olduk. Zorluklar var. Transit süreyle ilgili. Çünkü Hazar aslında yani bir kuş olsanız Çin'e gitseniz o güzergahtan gidersiniz. Yani en kısa, en kestirme yol. Ancak gemiye binmek için Bakü'de 15-20 gün beklersiniz. O zaman bir takım zorluklar oluyor. Bu Hürmüz'deki değişiklik maliyetlerin yüksek kalması orta koridoru destekleyen bir unsur. Çünkü orada hız avantajı var. Maliyet gemiye göre bir tık fazla ama maliyet Hürmüz'de yükselirse orta koridorun şansı da artar.
1: Peki fiyatlarda bir toparlanma öngörüyor musunuz Fatih Bey? Çünkü navlun taşımacılık ücretleri savaş süresince bayağı bir artmıştı. Şimdi bir barış uzlaşısı süreci yaşanıyor. Teknik görüşmelerde olumlu bir süreç var diye aktarıyoruz izleyicilerimize de. Bu tarafta normalleşme ne zaman gelecektir sizce?
0: Yani özellikle Hürmüz'deki risk ortadan kalktığında normalleşme hemen piyasalara yansıyacaktır, taşıma piyasasına. Ancak küçük bir şey söyleyeyim. Şimdi Türkiye, malum demin söyledim, tüm komşuların toplamı kadar ihracat yapan bir ülke. Şimdi güncel bir konu var. Türkiye İran sınırında şu anda dönüş yolunda bekleyen yaklaşık 4-5 bin araç var. Bunlar 20 gündür bekliyor ve muhtemelen bir 10-15 gün daha bekleyecekler. Şimdi Türkiye'den İran'a taşıma fiyatları 2500-2800 dolardan 6000 dolara çıktı. Bakın %100 arttı. Niye? Çünkü giden araçlar dönemiyorlar şu anda. Şöyle bir rakam vermek isterim Ali Hanım. Bunu hani Türkiye gibi ihracatla kalkınan bir ülkede şunu çözmemiz lazım. Dış ekonomik ilişki, yani bu mal taşınacak ya uçakla ya gemiyle ya demiryoluyla ve karayoluyla. Ama biz Türkiye'nin 58 ülkeye karayolu bağlantısı var. İhracatının değer bazında yarısını karayolda taşıyor. Ancak kapılar için size bir rakam vermek istiyorum şimdi. Bizim Kapıkule kapımızdan maksimum 1500 araç çıkabiliyor günde. Bu hemen yanında Hamzabeyli'de 800, Gürbulak'ta 500. Yani İran'a bizim çıkan kapımızda 500 çıkış imkanımız var. Habur'a yani Irak'a açıdan kapımızı

0: 2200. Yani bir günde 2200 araç çıkabiliyor. Türkiye maalesef bir ihracat ülkesi ve üretim ülkesi olmasına rağmen henüz şu anda bugünü ve geleceği taşıyacak bir sınır kapasitesine ulaşmış değil, geçiş kapasitesine. Yani Sarp'ta günde 600 araç. Şöyle söyleyeyim, Irak'a günde 2200 araç geçiyor. Dün baktım 2100 araç çıkış yapmış. Dün İran'a 400 araç çıkabilmiş. Şimdi İran aslında çok daha büyük bir ülke. Bu araçların yarıdan fazlası da şeye gidiyor. İran üzerinden Orta Asya'ya gidiyor. Bizim bir şekilde bu kapasiteyi Habur örneğine taşımamız lazım. Kapıkule dahil, bütün kapılarımızda. Yani siz düşünebiliyorsunuz, ülkeden çıkmak için 3 gün bekliyorsunuz.
1: Peki bu kapasiteyi artırmak için nasıl bir adım gerekli sizce?
0: Basit yatırım. Türkiye'nin çok bildiği inşasını, çok dünyanın en büyük müteahhitlik şirketleri burada. Basit bir yatırımla gelişeceksiniz. Türkiye aynı anda iki asma köprü yaptı, bir Marmaray yaptı, bir tüp geçidi yaptı. Türkiye'nin böyle bir gücü şeyi yok. Karşı taraf ülkenin de bunu yapması gerekiyor. Hani ona parası yoksa Türkiye bunu yapsın. Çünkü Türkiye'nin bu kapılara acil ihtiyacı var. Şöyle düşünün Ayhan Hanım. Buradan siz herhangi bir ülkeye gideceksiniz. Sınıra gittiniz. Çıkacaksınız. Diyorlar ki şurada sen iki gün uyan. İki tam gün kal. Sonra çık. Şimdi gittiğiniz ülkede de bu malları bir rafa koyacaksınız ya. Rakipler var. Hiçbir market sizin götüreceğiniz meyveyi durun bir dakika iki gün boş kalsın biraz Türkiye'den gelen kirazı koyalım diye beklemez. Ülke olarak bizim bu ekonomik ilişkileri inşa ettiğimiz, oturtacağımız geçiş performansını inşa etmemiz lazım. Rakamı tekrar söylüyorum. Altını üstünü sahip çizelim yani. Ha buradan bizim günde 2200 aracımız çıkabiliyor. Bu Kapıköy'de 1500. Kapıköy'de bizim bütün ticaretimiz orada. Gürbulak'ta 500. Gürbulak'ta dün 400 araç çıkmış. 200 araç girmiş. Bizim aslında personel de çok özverili çalışıyor. Bakanlığımız elinden gelen en iyisini yapıyor.
1: Bu sene içerisinde böyle bir adım bekliyor musunuz? Çünkü bu yatırımlar aslında çok uzun süreli inşası olan süreçler de olabiliyor. Çok kısa rica edeyim
0: size. Yok yani bir sene sürmez böyle bir kapının hemen genişletilmesi. Kapıköy'de böyle bir talebimiz vardı. Avrupa Birliği'ne kadar iletmiştik. Sayın Ticaret Bakanımız bunun müjdesini verdi. Kapıköy'ün hemen yanına yeni bir kapı yapılması için görüşmeler başlanmış. Ama bu konu, birçok konu var ama bunu ön plana çıkarmakta yarar var. Teşekkür ederim.
1: Peki Fatih Şener, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
0: Sağ olun.
1: Değerli izleyenler, Fokus'u nokta alıyoruz. Saatler 14.45'i gösterene tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.
2: Reklam. İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildir. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
4: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, 30 dakikaya hoş geldiniz. 30 dakikanın bugünkü konu Doktor Şahin Niyaman, Dünya Ticaret Örgütü Türkiye eski müzakerecisi. Şahin Bey merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Zeynep Hanım, nasılsınız?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
2: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun.
1: Şimdi ekranda bir son dakika var. Müsaadenizle bir seslendireyim. Euro bölgesinde TÜFE Haziran'da yıllık %2,8 artmış. Beklenti %3 artışken. Yine çekirdek TÜFE'de de yıllık %2,4 artış var. Beklentinin bir tık altında %2,5 beklenirken öncekinin de altında, önceki %2,6 imiş. Euro bölgesindeki faiz patikasının nasıl devam edeceğine dair tartışma devam ederken tabii ki bu veriler de önemli. Biz gelelim sizinle konuşacağımız başlıklara Şahin Bey. Şimdi tabii dünya ticaretinde yepyeni bir döneme girdiğimizi epeydir konuşuyoruz. Ama bir de tabii bu yeni düzen, yeni ticaret gerilimleri, savaşları, yani iki büyük ekonomi arasında yaşananların jeopolitik paraleldeki etkilerini de takip ediyoruz. Bildiğimiz müesses nizam kurumları üzerindeki etkisini de takip ediyoruz. Bunların başında da NATO geliyor. Nitekim NATO zirvesi var 7-8 Temmuz'da. Türkiye'de yapılacak, Ankara'da yapılacak, Trump da gelecek. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi. Tabii burada önemli, yani çünkü ittifakın savunma ekonomisini ne diyelim, yani eyleme geçirme stratejisinin de ele alınacağı bir anlamda bir zirve olacak. Savunma harcamalarındaki yeni hedefler, yeni anlaşmalar, yeni ortaklıklar ve tabii Türkiye'nin de stratejisine etkileri konumu hasebiyle de nasıl şekillenecek sizce? Biraz buradan konuşarak başlayalım.
2: Zeynep Hanım, teşekkür ediyorum. Öncelikle tabii benim uzmanlık alanım NATO'nun saf bizatihi güvenlik alanı değil ama uluslararası ekonomik sistem perspektifinden bakarsak o konulara da...
1: Tabii tamamen o açıdan soruyorum zaten.
2: Evet. Ya şimdi öncelikle şu tespiti yapmak gerekiyor. NATO 1950'lerde aslına bakarsanız Bretton Woods olarak kurulan sistemin güvenlik örgütü. Yani IMF, Dünya Bankası ve GATT sistemin, yani küresel ekonomide sözde ABD hegemonyasını ihdas eden genel uluslararası çerçevenin bir ardılı, bir sonucu. Şimdi NATO'nun evrimini belki bir miktar transatlantik ilişkiler, yani Avrupa ve ABD arasında Türkiye'yi de 50'lerden sonra sürecin içerisine katarsak, o minvalde ele alırsak belki geleceğe yönelik bazı tespitler yapabiliriz. Tabii bunların çoğu spekülasyon olacaktır. Tam bilgiye sahip değiliz. Bir kere şu tespiti yapalım. NATO güvenlik teşkilatı her ne kadar Sovyetler Birliği'ne karşı kurulmuş olsa bile saf güvenlik açısından bakmayıp iktisadi açıdan baktığımız takdirde aslında Soğuk Savaş'ta büyük ölçüde asıl gerginliğin ya veya önemli gerginliklerden bir tanesinin Avrupa ile ABD arasında olduğu görülüyor. Yani 1944'te bu üç sistem kuruluyor ama arkasından hatırlayacaksınız. Yani 50'ler gelmeden Marshall yardımlarıyla doğru, Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'yı ve müttefiklerini aslında bir nevi kontrol ediyor. Avrupa toplulukları kurulurken AYT, altında atom enerjisi var, tarım politikası var ve önemli şeylerden bir tanesi de SWIFT alternatif European Payments Union. Yani Avrupa'nın kendi bir ödemeler sistemi tasarısı var. Ve bu tarih içerisinde ABD ile Avrupa hep çatışıyor. Hep çatışıyor. Yani NATO kurulduktan sonra 52'de 5 yıl sonra Avrupa ile ABD arasında bir ödemeler sistemi çatışması var. Amerika Birleşik Devletleri IMF'yi operasyonelleştirerek Avrupa Birliği'nin ödeme sistemini işlevsel hale getirtmiyor. Arkasından yine Kennedy turu var GATT sisteminde. Yani tarifeler ve ticaret anlaşmasında ABD baskın olduğu için Kuat ülkeleriyle birlikte hem Avrupa Birliği'ni, AT'yi, o dönemin Avrupa topluluklarını, Japonya ve Kanada'yı yanına alıyor. Onunla güney ülkelerine, diğer ülkelere karşı bir ticari serbestleştirmede işbirliği yapsa bile Avrupa'yı da domine ediyor. Tarım politikası Kennedy Round'un ana şeyi, yani teması. Peki tesadüf mü değil, Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaya koyduğu bence tarım turundaki politikaları bir miktar AYT'nin 1957'lerdeki Avrupa Birliği'nin tarımsal birlik ve tarım politikalarına muhalefet. Peki daha sonra 60'larda ne oluyor? Biliyorsunuz 1944 sistemiyle ABD'nin dünya ekonomisine getirdiği, hakim olduğu en önemli araç 1 ons altının 35 dolardan sabit kura bağlandığı ve IMF üyesi ülkelerin para birimlerinin de yine sabit kurla çıpalandığı, Amerika'nın kontrol ettiği bir sistemdi. Burada da transatlantik çatışma 73'teki Amerikan dolarının çöküşüyle sonuçları nasıl oluyor? Yine işte o dönemde Amerika'nın NATO ve Sovyetlere karşı yaptığı harcamaları bahane ederek ödemeler bilançosu açıklarını bununla meşrulaştırıyor. Avrupa'ya diyor ki siz harcama yapmıyorsunuz Sovyetlere, komünizme karşı. Hepsini ben harcıyorum. Ödemeler bilançosu açıklarıma çok fazla ses çıkarmayın. Bakın siz bedavacı müttefiklersiniz. Ben sizi savunuyorum diyor. Ve Amerika'da bir enflasyonlu süreç var. Bazen şöyle bir yanılgı var. Amerika istediği kadar dolar basıyor falan diyorlar. İstediği kadar dolar basamıyor ya. Yani onun da bir sınırı var. Fakat Avrupa Birliği, o dönemde Avrupa Birliği yok ama AYT içerisinde Charles de Gaulle ve danışmanı Jacques Rouet, Avrupa'nın merkezi gücü olarak, nükleer gücü olarak buna içeriliyor ve ilk çatışma başlıyor ve NATO'dan çekiliyor, bakın Fransa. Galiba 60 NATO'nun askeri kanadından çekiliyor ve asıl sebep doların ABD tarafından istismar edilmesi. Tabii ki Fransa işte Amerika'nın ilkel ve hani vulgar kültürü, Avrupa rafine kültürünü domine ediyor, işte Hollywood vesaire bir sürü itirazlar olsa da parasal alan, yani parasal konu transatlantik, Atlantik ötesi çatışmalarda en önemli konu. Yani bugün geldiğimiz noktada tarihsel çok ciddi çatışmalar var. Nitekim yani 70'lerin başında dolar sistemi çöktükten sonra ne oluyor? Nixon'ın, yani Amerikan Milli Güvenlik Danışmanı Dışişleri Bakanı Nixon'ın Çin'i ziyareti var. Çin'i yanına alarak Sovyetler Birliği'ni kuşatma siyaseti var ve Çin'in dışa açılması, Deng Xiaoping reformları, Çin'in piyasa mekanizmasına geçişte de bu tetikleyici oluyor ve neoliberalizmin de başlangıcını teşkil ediyor. Yani transatlantik askeri ve güvenlik gerginliklerinin makroekonomik sonuçlarının jeopolitik iz düşümleri var. Bu hiç bitmiyor. Yani 73'te dikkat ederseniz Avrupa para sisteminin tüneldeki yılan sistemiyle kur politikalarını senkronize etme ve para sistemine giden yol açılmış oluyor. Bu Avrupa para sistemi de aslında bir dolar hegemonyasına karşı bir nevi baş kaldırır. Dolayısıyla 80'lerde tabii Trans-Pasifik bölgesinde Japonya çıkıyor. Yani şu anki Çin'in öncül olarak Japon işte araçlarının Amerika'da yakılması, protesto edilmesi, Japonya yönelik şu an Çin'deki ticaret savaşları söylemin aynısı o dönemlerde var. Şimdi NATO toplantısına gelecek olursak, yani NATO'yu sadece ve sadece şu anki Ukrayna, İsrail, İran savaşları ekseninde okursak bu bir sonuç olur. Nedenine gittiğimiz takdirde ki bence manzara şu. Şimdi Foreign Affairs dergisinin, yani Amerika'nın en etkili birkaç dış politika ve jeopolitik yayınlarından bir tanesi olan Foreign Affairs'in son sayısında Trump yönetimindeki Amerikan ticaret temsilcisi, büyükelçi Lighthizer bir makale yayınlamış. New Trade Order, yeni dünya veya yeni ticaret düzeni. Şimdi burada bence sebebi açıklıyor. Bu makalede şeyi açıklamış, yani Trump neden Avrupa ve Çin'e karşı özellikle tarifeler koymada haklı. Ticaret açığı verdik. Ticaret açığı çok kötü. Amerika ticaret açığından fakirleşti. Ticaret açığını kapatırsak çok basit bir şekilde tekrar eski dengelerimize dönebiliriz. Çin sanayi sübvansiyonları uyguladı. Biz de sanayi devlet kapitalizmi uygularsak bu refahı sağlayabiliriz şeklinde. Biraz bence vulgar, basit, normalde hani bir USTR, eski USTR kalitesinin olmadığı bir makale. Ama ilginç olan yanı, tabii şu an Lighthizer görevde değil. İkinci dönemde, Trump'ın ikinci dönemindeyiz ama yine Trump politikalarını öven bir yazıda çok basit, vulgar bir neomerkantilizm var. Şimdi peki bu neomerkantilizm 2018'den sonra dünyayı nereye götürdü? Ben şöyle söyleyeyim, şuraya götürdü. Trump gelmeden önce Obama dönemiyle başlayan Amerika'daki kaya gazı çılgınlığı ve ona verilen dehşet muhtemelen sübvansiyon ve desteklerle Amerika enerjide Orta Doğu'dan bağımsızlaştı ve arkasından Orta Doğu Arap Baharı geldi. Ukrayna'da Yanukovic'e yönelik Soros provokasyonları, Gürcistan olayları geldi. Türkiye'deki işte Ergenekon, diğer şeylerde Türk Deniz Kuvvetleri'ne saldırı şeyleri geldi. Bunların hepsi tamamına yakını Amerika'nın rekabet gücü kaybının altını çizen, ifşa eden konular. Yani burada Lighthizer'ın Foreign Affairs'de yazdığı, Lighthizer bir hukukçu. Georgetown çok iyi bir üniversitede mezun bir hukukçu ama yazdığı şeylerin uluslararası iktisat açısından bir tutarlılığı yok. Yani eski merkantilist teoriler kadar bile tutarlı değil. Ama bu bir hakim paradigma. Şimdi NATO'ya gelecek olursak, transatlantik ve Pasifik ayrışma. Benim kanaatimce Amerika'nın 60'lı yıllardaki tezi benzeri. Yani ben güvenliğinizi, Avrupa'nın güvenliğini finanse etmekte zorlanıyorum. Siz bedavacı müttefiklersiniz. Bu güvenliği finansmanına katılın. Avrupa da diyor ki hayır, biz daha savaştan yeni çıktık, kalkınıyoruz, katılamayız. O zaman ben de ödemeler bilançosu açığı veririm. Enflasyonu oluştururum. Çok fazla bağırıp çağırmayın. Yani Amerika'nın, yani kısaca basit dil anlatmak gerekirse tezi buydu. Şu anda Trump aslında çok yeni bir şey söylemiyor. 60'lı yıllardaki işte savunma sanayi harcamalarını %5'e çıkarın. Yani kendi savunmanızı yapın diyor. Fakat burada bir hile, bir şey de görülüyor. Amerika'daki kurumsal kalitenin düşmesi, Amerika'yı kimi yönettiğinin belli olmaması, Amerika'daki hem senato ve kongrenin, belli lobilerin, yani silah lobileri, etnik lobiler, dinin lobilerin eline geçmesi, klasik Amerikan halkının yönetimden tamamen ayrışarak dış politikada hiçbir etkisinin kalmaması sebebiyle bazı söylentiler de var. YouTube'a, internete vesaire düşen. ABD'nin NATO'dan ayrılacağı yönündeki tezleri iki kısma ayırabiliriz. Bence önemli olan, bizim açımızdan sonuçları olan, bir, 60'lardan veya Bretton Woods'tan beri süre gelen iktisadi Avrupa ABD kaynaklı transatlantik gerginlikler, bir de Amerikan çürümesi, Amerikan kurumsal, anayasal, siyasi, sosyolojik, hegemonik çöküşü sebebiyle Amerika'nın bir, yani failed state'e doğru gidiyor ve uluslararası bazı güçler tarafından kontrol ediliyor. Bununla ilgili söylenti değil, internete çıkan eski bir istihbaratçının şeyleri var. Yani şey diyor, ABD muhtemelen NATO'dan çıkmak istiyor, bunun ekonomik sebepleri var ama asıl sebeplerden bir tanesi de muhtemel bir Orta Doğu'da İsrail ve Türkiye arasındaki bu Büyük Orta Doğu projesi kapsamlı bir savaşta Türkiye'nin yanında yer alabilmesi için NATO'nun 5. maddesinin yine de bir risk olarak görüyor. Şimdi bu çok böyle bir biraz komplo teorisi gibi koksa da, şimdi ortalıktaki İran Savaşı, Suriye, Lübnan, diğer konulara baktığımız takdirde Türkiye için yani İsrail tek başına çok önemli bir güç olmayabilir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri şey, bizim genel şeyin karşısında. Ama burada benim anladığım kadarıyla olay İsrail'den daha büyük bir şey gibi görülüyor. Yani yeni dünya düzenine yönelik.

0: özellikle bu şey olarak teknofeodalizm olarak adlandırılan, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki teknoloji şirketlerinin bilgiyi de tekeline alarak, ilaç şirketleri diğerleri de dahil, yeni bir takım dünya, yani egemenliği bırakmama yönünde bir takım gizli kapaklı toplantılar yaptıkları, bunların da basına bir şekilde sızdırıldığı da söyleniyor. Şimdi bunların hepsini topyekun bir şekilde harmanladığımız takdirde NATO bence şu an artık eski şekliyle bitmiş bir teşkilat. Yani bir NATO diye bir yer yok. NATO'yu yöneten güç Amerika Birleşik Devletleri. Hala öyle. Muhtemelen Amerika çıksa bile NATO'yu ABD'de yönetmeye devam edecek. Onu söyleyeyim. Yani Türkiye'de bazı analistler var. İşte Amerika çıkacak, biz NATO'yu alacağız, yöneteceğiz. Ben hiç katılmıyorum. Çok tehlikeli bir görüş. Çok iyimser, naif bir görüş. Amerika NATO'dan çıkarsa muhtemelen Türkiye Cumhuriyeti'ne ve o şeye bir saldırıda aparat olarak kendini araçsallaştırmak için çıkacaktır. Amerika'da çok iyi insanlar olsa bile ben de görüyorum, bu çok iyi insanların siyasette çok fazla bir etkisi yok. O açıdan Türkiye ülkemizde olduğu için misafirperverlik, işte NATO ile ilgili bir takım hazırlıklar var. Benim uzman olmadığım, çok fazla bilmediğim. Ama iktisadi perspektiften şöyle özetleyebiliriz. NATO artık fonksiyonunu yitirmiş bir teşkilat eski haliyle. Bizim için NATO'dan hemen çıkmak çok mantıklı değil. Yani NATO'dan hemen çıkalım. Ama NATO'dan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yeni dünya düzeni içerisinde Türk tarihinin şanına yakışır bu yarı sömürge manda düzeninden kurtulması için muhakkak çıkması gerekiyor. Bunu birçok politikayla, Türkiye dünya devleti olacaksa onun bunun vassalı böyle bazı yani siyasetçilerin gidip Washington'dan hani icazet alma şeyleri Türk tarihine yakışmıyor. Psikolojik olarak da gençliği, bir sürü şeyimizi lekeliyor. Dolayısıyla misafirperverlik güzel. Biz NATO'yu stratejik olarak da kullanmamız gerekir. O da bence çok doğru. Savunma sanayimiz de iyi gidiyor. Ondan sonra o da çok bence güzel. Türkiye'ye de taktik düzeyde kısa ve orta vadede bu üstünlük sağlıyor. Bunu aynen devam ettirmemiz de lazım. Ama benim kanaatimce yapısal sorunlar ortadan kalkmayacak. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra rekabet gücünü artık sonsuza kadar, kıyamete kadar kaybetmiş gibi görünüyor. Yani Rus kuzey akımının
1: Şahin Bey.
0: Patlatılarak Avrupa Birliği'nin rekabet gücü kaybetmesi Amerika'ya bir şey kazandırmadı. Transatlantik
1: Şahin
0: sinerjiyi
1: Şahin Bey beni duyuyor musunuz?
0: Evet, buyurun.
1: Bir araya girmeme müsaade edin. Kaptırdınız yine.
0: Yani süre kısa olduğu için
1: şimdi tamam, az bir süre kaldı, sürede uzun, çok da detaylı ve arka planı da çok derinlikli veriyorsunuz, çok teşekkür ederiz. Ama biraz şu tarafı da konuşalım mı müsaadenizle? Yani 21. yüzyılın yeni kuralları, yani bildiğimiz yerden ekonomi ve ticaret kuralları üzerinden şu son 4 dakikayı da değerlendirelim mi? Yani 21. yüzyılın ticaret kuralları şimdi nasıl yazılıyor? Çünkü orası kristalleşmeye, o bahsettiğiniz makalede tartışılanlar da ağırlıkla buraya tekabül ediyor. NATO'daki tartışmaların odağına da burası oturuyor. Yani bizim bildiğimiz yer odağı olarak söylüyorum.
0: Evet, yani tarihte biliyorsunuz, yani diplomasinin çıktığı yer uluslararası ticarettir. Yani siyasi temsilden önce bir ticari temsil var. Ama ticari temsil tek başına dünyayı anlamaya yetmiyor. Siyasi ve jeopolitik olarak da eklemleyerek bakmak gerekiyor. Bu kapsamda şöyle. Şimdi mesela Lighthizer New Trade Order demiş ama hiç alakası yok. Yani Amerika'nın neomerkantilist politikalarını almış, yeni dünya ticaret düzeni gibi ifade etmiş. Şimdi yeni tartışma maalesef Zeynep Hanım henüz yok. Şu an aynı 1. Dünya Savaşı ile 2. Dünya Hiroşima arasındaki bir dönem gibiyiz. Geçiş dönemi savaş doğurur. Savaşlar istikrara kavuşmadan bir barış, yani global barış, küresel barış sağlanmadan veya istikrar sağlanmadan yeni dünya düzeninin modaliteleri, tartışma parametreleri, paradigmaları kavramsallaştırılamaz ve diplomatik alana yansıtılamaz. Şu an benim gördüğüm tehdit Batı böyle çok kaba ve hoyrat bir şekilde şu mesajı veriyor. Ya Çin, Hindistan, Türkler, diğer ülkeler rekabet gücünde beni görece olarak geçseler bile biz üstünlüğümüzü devam ettirmek istiyoruz. Bunu bilgi, enformasyon, yapay zeka ile yapmak istiyoruz diyorlar. Bu sebeple de savaş ve çatışmaları da buna eklemliyorlar. Bu sebeple yeni dünya ekonomik mimarisine yönelik ticaret sistemi, küresel ticaret sistemi ve finansal sistem ve muhtemelen yeni bir paradigma olarak yapay zeka, teknoloji, onların çok taraflı kuralları, işte ticaret, çevre, sürdürülebilirlik ve muhtemelen lojistik alanı, deniz ticaret şeyler dahil,

0: Bunlardan ve ilgili ülkelerin ortaya koyacakları yani tartışma modalite parametrelerinden oluşacak bir taslak lazım. Ben daha önce bu Bloomberg'de yazmıştım. Yani bu yeni dünya düzeninin yeni modalitelerinde aslında Türkiye orta yerde çok büyük bir denge diplomatik şey olarak duruyor ve katkıda bulunabileceğini düşünüyorum. Bunun örneği de var Zeynep Hanım. 1929 krizi aynı Hitler, Mussolini, Stalin'in çıktığı savaş dönemlerinde 1932'de Türkiye Cumhuriyeti Hariciyesi ve Ticaret Bakanlığı ilgili birimler, finans birim şeyler yani ekonomik diplomasi birimleri küresel krize çare bulmak için o dönemde bir teşebbüs hazırlıyorlar. Uluslararası bir para fonu kurulması ve Kalkınma Bankası kurulması. Bakın bu 1932'de Cenevre, kitapta bir Cenova diyor ama muhtemelen Cenevre konferansında daha İkinci Dünya Savaşı çıkmamış. 1944 Bretton Woods'tan önce Atatürk dönemi yani Osmanlı döneminin son bürokratları, askeri, ilmiye, seyfiye kalemi tüm şeyleri entelektüel kapasitesi Amerika'dan 12 sene önce en azından fikren bir Dünya Bankası ve bir uluslararası para fonu. Charles Lindbergh'ın Büyük Buhran kitabında aynen dipnot olarak geçiyor ve bunu Türkiye sunuyor. Türkiye bunu hegemonik bir şey olarak sunmuyor. Eşitlikçi, adil, özellikle gelişmekte olan ülkelerle gelişmişlerin
1: Evet.
0: herkesin eşit faydalanacağı bir miktar çok kutuplu yeni dünya düzeni
1: Evet.
0: arzusunun bir öncülü olarak bunu sunuyor. Bunu Osmanlı'nın son aydınları, Cumhuriyeti bizi kuran
1: Son
0: Atatürk
1: cümlelerinizi
0: dönemi
1: rica edeceğim.
0: diplomatları bunu yapmışlar. Bundan sonra da bence Türkiye bu alanda bir orta yol uygulayabilir diye yani girişimler alabilir diye düşünüyorum.
1: Doktor Şahin Yaman, sağ olun. Teşekkür ederiz analizleriniz, katkınız için. 30
0: Ben
1: dakikayı
0: teşekkür ediyorum.
1: burada noktalıyoruz. Devam edeceğiz. Seans ortasıyla bir yarım saat sonra görüşelim tekrar.
2: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam.
3: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.

Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.

0: Merhabalar, ben İrfan Donat. Tarım Analizi'ne hoş geldiniz. Bugün bakliyat sektörünü biraz analiz edeceğiz. Nohut, kuru fasulye, mercimek başta olmak üzere. Bu sezon arzdaki görünümü konuşacağız. Hasadı başlayan ürünler var, başlayacak olanlar var. TÜİK'in ilk tahminleri genel itibariyle olumlu seyrediyor. Tabii işin maliyet ve fiyat tarafına da bakmak durumdayız. Ayrıca sektörün biraz dış ticaret verilerine de odaklanacağız. İthalat ve ihracat dengesi bize ne söylüyor? Onlara bakacağız ve tabii ki işin bir de talep tarafı. Çünkü tüketici trendleri de değişiyor. Burada baklagillerde nasıl bir seyir söz konusu? Hem dünyadan hem Türkiye'den örnekler vermeye çalışacağız. Süremiz el verdiğince Armada Foods Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Kalıpçı Sönmez bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk İrfan Bey.
0: Şimdi isterseniz hemen önce TÜİK'in bisküvi üretim birinci tahminleri yayınlandı geçtiğimiz aylarda. Orada baktığımızda kuru baklagil üretimi geçen yıla göre %22,4 bir artış senaryosuyla karşı karşıya. Yani üretimde birçok üründe rekor üretimi konuşuyoruz. Hububat tarafında buğday, arpa başta olmak üzere. Meyvede bolluk var. Baklagiller tarafında da tabii geçen senenin olumsuz iklim şartları bu sene yaşanmadığı için çok şükür. Burada bir artış göze çarpıyor. Tekrar sanki 1 milyon ton üzerine çıkacağız
1: 1.165.000
0: gibi gözüküyor ki geçen sene 952 bin tonlardaydık.
1: Doğru.
0: Şimdi nohuta baktım. Hatta şöyle yapalım isterseniz. Hasadı başlayan ürünlerden, kırmızı mercimekten başlayalım. Orada %54'lük bir artış bekleniyor. Yani geçen yıl 250 bin ton civarında bir üretim varmış. Bu sene 385 bin ton bekleniyor.
1: Doğru, katılıyorum buna ben bu tahmine. Geçen sene çok kötü bir seneydi. Bence geçen seneki rakam biraz daha düşüktü ama.
0: İşte onu da soracağım aslında. Yani bu seneki öngörü ve geçen sene rakamlar, TÜİK verileri sağdakiler tam
1: çok
0: uyuşuyor.
1: Çok uyuşmuyor işin gerçeği. Ama bir fikir veriyor iyiye gidip kötüye gittiğine dair. Ama hani böyle çok şey somut olarak rakamlar birbirini tuttuğunu söyleyemem. Geçen senedeki rakamın daha düşük olduğunu düşünüyorum. Arza bakarak, bize gelen ham maddeye bakarak söylüyorum. Bu senede gene iyimserliği biraz abartıldığını düşünüyorum.
0: Öyle mi? Yani bir 385 bin tonları
1: yok, görmeye... Yok, 350 bine bir itirazım yok. Piyasadaki beklentinin abartıldığını düşünüyorum. İşte çok büyük mahsul var, her şey çok iyi gitti. Değil çünkü...
0: Yok, geçen yıla göre iyi.
1: Geçen yıla göre iyi. Aslında son 5 senenin ortalamasına baktığınızda gayet normal. Geçen sene felaketti yani o kuraklık. Bilmiyorum son kaç senenin kuraklığıydı.
0: Evet.
1: Dehşet bir kuraklık vardı. Bu sene de tam tersine çok bereketli bir yağmur vardı. Normale geldik aslında.
0: Yağışlardan dolayı böyle bir hasat zamanında sarkma
1: oldu
0: mu?
1: Çok gecikti. Hala çok böyle full mal gelimi yok.

0: mercimekte. Ama bir haftaya kadar tamamen biteceğini düşünüyorum. Bugün Mersin piyasasına gelen işte o 15 arabayı geçmiyor. Gaziantep'le beraber bilemediniz 20 araç diyelim. Normalde sezon başı olması. Bu tarihlerde 100 arabalara kadar çıkardık. İyi sezonun, iyi mahsulün olduğu zamanlarda. Ama gecikme var tabii o da yağışlardan. O bir şey değil.
1: Bir de biz mercimek konuştuğumuz zaman Türkiye'de kırmızı mercimek çok ağırlıklı. Yani yeşil mercimek hem üretim olarak daha düşük hem de talep mi daha zayıf? Orada da çünkü %63'lük bir artış var.
0: Yani yeşil mercimek ile kırmızı mercimek çok farklı dinamikleri var.
1: Evet.
0: Rakamsal gidelim. Yeşil mercimek 40 bin ton civarında tüketilir, üretilir, tüketilir diyelim.
1: Evet.
0: Yeşil mercimekte biraz net ithalatçıyız. Kırmızı mercimekte ise 200 bin ton çekilmiş dediğimiz yani kırılmış mercimeği tüketiyoruz. 350 bin tonlar üretimden kayıplarla, kırımdan kayıplarla beraber bize yetiyor. Yaradaki fark dehşet tabii. Yani birisi 40 bin ton, birisi 350 bin ton. Kırmızı mercimek çok daha tüketilen bir, çok daha yaygın. Çorba, köfte ve diğer taraflar. Yeşil mercimek Türkiye'nin batısı daha çok. Tüketim yeri tabii.
1: Anladım. Peki mesela biraz da nohuta gelelim. Daha onun tabii hasadına var. Temmuz ortaları diyebiliriz ama muhtemelen o da belki
0: Adıyaman,
1: sonuna
0: Güneydoğu
1: kayacak.
0: Adıyaman Güneydoğu Anadolu bölgesinde
1: başladı.
0: Adıyaman'da başladı. Öbür tarafların var biraz daha. Bir ay daha var.
1: Orada da %23,5'luk bir artış öngörüsü var.
0: Ben buradaki rakamın biraz yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani 510 bin tonu söylüyorsunuz.
1: Evet.
0: 510 bin tonu biraz yüksek olduğunu düşünüyorum.
1: Tahmini ne olur sizce?
0: Şimdi orası zor bir soru. Yani çünkü ben yalnızca ihracat verilerine bakarak nohut tahmini, rekolte tahmini yapıyorum. Diğerleri ithalat ve ihracat rakamlarına. Yani tarlaya bakarak, yüz ölçümüne bakarak yapılan tahminlerin doğru olduğunu düşünmüyorum.
1: Zaten sizi teyit eden de ithalat ve dış ticaret verileri. Yani
0: evet,
1: oradaki artı ve eksiye bakarak
0: oradan bir tahminde bulunuyorum. Türkiye bu sene nohutta ihracatçı olabilir. İhracatçı olabilir. Bir ürün fazlası olacak. Rakam telaffuz etmeyeyim çünkü ben de eskilerin deyimiyle işkembe-i kübradan bir fiyat tonaj artmayayım.
1: Anladım. Bir de kuru fasulye tarafı onun daha tabii hasadına var diye tahmin ediyorum. Ağustos sonu mu oluyor?
0: Fasulye
1: kuru fasulye için.
0: Evet fasulye biraz daha geçti.
1: Daha gecikmeli.
0: Evet,
1: oradaki
0: Ağustos sonu Eylül başı gibi.
1: Tahminler %15 düşüş.
0: Evet,
1: yani geçen yıl 247 bin tonmuş ki kötü sezondan bahsediyoruz.
0: Doğru.
1: Bu sene 210 bin ton tahmin ediyor.
0: Doğru.
1: Peki bu 210 bin tonlarda mı olur, daha mı düşük olur yine verilere
0: göre? Düşük olacağı kesin. Onu biz Armada olarak da iyi bir tohum satıcısı olduğumuz için, tohuma giden emtia satıcısı olduğum için
1: oradan ölçümleyebiliyoruz.
0: Sertifikalı tohum değil ama bizim özellikle getirdiğimiz, ithal ettiğimiz fasulyeler tohumda çok kullanılıyor. Oradan tespit edebiliyoruz. Gitmedi.
1: Peki mesela nohutta, kırmızı mercimekte, yeşil mercimekte yani ana ürünlerin hepsinde bir artış var geçen
0: fasulye
1: yıla göre.
0: Hariç.
1: Kuru fasulye hariç. Neden kuru fasulyede düşüş var?
0: Fasulye çünkü çiftçiyi memnun etmedi fiyatlarda. İthalat baskısı da vardı orada. Bir de sulu tarım olduğu için bu. Şimdi kırmızı mercimek kıraca.
1: Ekim yapılıyor.
0: Ekiyor. İşte azot bağlayan bir ürün olduğu için buğdayın yerine, arpanın yerine münavebele ekiyor.
1: Doğru.
0: Ama öyle değil kuru fasulyede. Hem tarla kıymetli hem sulu tarla.
1: Maliyeti de yüksek.
0: Şeker pancarına kayıyor. Diğer yeşil mercimeğe kayıyor. Zaman zaman çok değil yeşil mercimeğe de. Patatese kayıyor. Böyle olunca fasulye daha fiyata tepkisel bir dinamiği var. Kırmızı mercimekte alan belli. Kıraca ne ekecek? İşte ya hububat ekecek ya da ekecek. Adınızı söyleyeyim. Kırmızı mercimek ekecek. Nohut da kısmen öyledir. Ama fasulye öyle değil.
1: Doğru. Orada dengeler biraz daha farklı. Şimdi bu sene mesela buğdayda, arpada bolluk yılı diyoruz. Meyve tarafında bolluk yılı diyoruz. Dolayısıyla aslında hani bolluk yılı demesek de baklagiller için normal bir yıl diyebiliriz.
0: Doğru.
1: Sizin söyleminize.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla bir maliyet tarafı, iki bunun fiyatlara yansıması. Yani tüketici tarafına baktığımız zaman bu sene nasıl bir seyir görürüz kuru baklagiller tarafında?
0: Burada global fiyatları da dikkate alarak değerlendirmemiz lazım. Kırmızı mercimekte dünyada çok büyük bir mahsul var. Kötü olan hiçbir orijin yok. Yani Kanada, Avustralya, Hindistan.
1: Rusya'da
0: kırmızı mercimek. Rusya. Doğru. Rusya'da her tarafta çok iyi mal görünüyor. Tabii Kanada daha çıkmadı. Avustralya daha çıkmadı ama orada bir tehlike var tabii. Süper El Nino senesi ya bu sene.
1: Evet.
0: Bu seneden dolayı Avustralya bir an terse gidebilir. Musonlar eksik gidiyor Hindistan'da.
1: Orada bir eksiklik
0: sinyali var. Ama ne kadar gerçekleşir tabii göreceğiz bunu. Ama Süper El Nino'nun şu andaki

0: gerçekleşme olasılığı da %65'lerde falan.
1: Evet.
0: Öyle olunca da kırmızı mercimek terse gidebilir. Sorunuza döneyim. Dolayısıyla ama şu andaki bugün itibariyle bir sıkıntı yok. Dolayısıyla kırmızı mercimekte bir yükselme ihtimali çok kuvvetli görünmüyor. Türk mercimeğine olan özel talebin Türk mercimeğini yukarıya çekmesi hariç, yani Türk mercimeği ile ithal mercimek arasındaki fark gene açılabilir geçen sene gibi. İthal mal bugün 600 dolar. Kırmızı mercimeğin kapanışı 1000 dolarlar civarındaydı. Yani Türk mercimeği premiumla satılan bir mal olduğu için onu başka türlü değerlendirmek lazım. Ama üretici müstehlik malı ucuz bulur mu veya kırmızı mercimeğe ucuz ulaşır mı? Evet. Ha, Türk malına ucuz ulaşabilir mi? O soru işareti.
1: Kuru fasulyede peki nasıl bir tablo? Çünkü kuru fasulyede arzda direkt bir düşüş.
0: Kuru fasulyede dünya fiyatları dengeler. %20'lik bir şey var biliyorsunuz. 19.3'lük bir gümrük vergisi var. Bugün itibariyle de işte Mısır'da, Arjantin'de, Amerika'daki fasulye fiyatları 1000-1200 dolar bantında. Bugün natürel Türk fasulyesi de 40 bin lira desek. Hemen hemen aynı. Dolayısıyla orada da bir ithal ikamesi dolayısıyla büyük bir sıçrama olacağını zannetmiyorum.
1: Yani bu sene fiyatlar tırnak içerisinde...
0: Tabii bir de şöyle bir avantaj var. Dolar baskı altında olduğu için.
1: Evet, kur etkisi.
0: Tabii kur etkisi var. Yani orası çok önemli. Yani %1,5'lar civarında artıyor. Enflasyon %40. Hatta ithal mal içeriği biraz zorlayabilir. Çünkü 1,5 artıyor dolar. Son 18 aya bakın %1,5'dan daha fazla artmıyor. 1,65 falan galiba.
1: Doğru. Şimdi mesela genelde de raflarda şey tartışması var ya, ürünlerin arkasını, menşeini çevirdiğimiz zaman işte ürünler öne değişiyor da Kanada, Meksika, Arjantin, Hindistan, her yerden farklı ürünler rafta gözümüze çarpıyor. Şimdi TÜİK'in yeterlilik derecelerine bakıyoruz ürünlere. Bu ürünler neredeyse %100'e yakın geçen sene için, ki bu sene muhtemelen %100 ve üzeri diye çıkacak. Geçen seneki üretimdeki kayba rağmen. Bir taraftan kendi kendine yeterliliğimiz var gibi gözüküyor verilerde. Bir taraftan rafa gittiğimiz zaman menşe olarak farklı ülkelerden ürünler tüketicinin karşısına çıkıyor. Burada bir kafa karışıklığı da yaratıyor açıkçası. Şimdi rakamlara da bakıyoruz, dış ticaret verilerine. Yayından önce şöyle bir şeye baktım. Geçenki bakliyat ithalatımız 953 milyon dolar civarında. İhracat da buna yakın, 900 milyon civarında bir ihracatımız söz konusu. Dolayısıyla ben şöyle mi yorumlamam lazım? Yani Türkiye'de üretim var ama bizim ürünler yurt dışına gidiyor, biz ithal ürünleri mi tüketiyoruz? Tüketici böyle mi okuyor? Nasıl okumak lazım?
0: %100 çok güzel özetlediniz ama burada daha net bir şey söyleyeyim. Türkiye evet bakliyatta kendi kendine yeten bir ülke. İki tane sebebi var bu ithal malların Türkiye'ye geliyor olmasının. Bir tanesi bizim hasat zamanımızla dünyadaki hasat zamanı arasında bir boşluk oluşuyor Türkiye lehine. Bizde Haziran'da çıkıyor. Tamam. Gene kırmızı mercimekten çıkıyor. Kanada Eylül'de çıkıyor. Rusya işte Eylül'de çıkıyor. Avustralya Aralık'ta çıkıyor.
1: Dolayısıyla biz dünya pazarına daha erken giriyoruz.
0: Evet. Bu birincisi. Dolayısıyla ilk önce satıyoruz, sonra alıyoruz. Bu birincisi, böyle bir fark var. İkincisi, Türk malının gene eskilerin deyimiyle söyleyeyim, rahiyası, tadı, lezzeti başka. Yani bu nohutta da böyle, kırmızı mercimekte de böyle. Müsaade ederseniz bununla ilgili bir iki şey söylemek isterim sonra. Bölümü geçtikten sonra. Dolayısıyla hasat zamanının dışında da talepli bir mal.
1: Yani aslında Türkiye'nin lehine olan bir şey aslında dış ticarette. Tabii. Ama tüketicinin aleyhine mi oluyor içeride? Yani ben yerli malı tüketemeyeceğim bu durumda.
0: Yüksek fiyattan. Maalesef böyle, ama her malın bir ederi var. Her malın bir bedeli var. Bunu böyle yapmadığınız vakit bu sefer de Türkiye'de mal ekilmez. Yani Türkiye, biz hep Kanada örneğini siz de veriyorsunuz ya yazılarınızda. Evet. Biz Kanada ile mücadele etmemeliyiz. Bizim şeyimiz de o değil, rakibimiz de o değil. Yani orada milyonlarca dönüm veya binlerce dönüm arazi var. Biz arazi zengini ya da su zengini bir ülke değiliz.
1: Ama tabii şu da var, 90'lara kadar Türkiye net ihracatçı. Baklagiller tarafında. Hani şunun için söyleyeceğim. Ya biz bugün hani 953 milyon dolarlık ithalat yapıyoruz, işte 900 küsur milyon ihracat yapıyoruz. %100 kendimize belki yetiyor gözüküyoruz da rakamlarda. Belki bunu biz %140'a, %150'ye mi çıkartmamız lazım? Yani hem içeride kendi kendimize
0: çıkaralım,
1: yeterli...
0: Neyi kaybedeceğiz ama karşılığında?
1: Ne kaybedeceğiz?
0: Şimdi bizim kırmızı mercimek ekmeğimiz ya da o yeşil mercimek hikayesi, yeşil mercimekten baklava yapıldığı zamanlardaki kadar yeşil mercimek ektiğimizde bir şeyden vazgeçeceksiniz bir şey.
1: Ama 3-4 milyon hektarda atıl arazimiz söz konusu.
0: Atıl arazileri %100 katılıyorum. Oraya katılıyorum. Oranın değerlendirilmesi.
1: Yani kuru tarıma müsait olan yerler var. Efendime söyleyeyim, ekilmesi ya da sulu tarım olup da ekilmeyen bölgeler var vesaire. Oradan yola çıkarak söylüyorum.
0: %100 katılıyorum ama kırmızı mercimek üzerinden gene o örnekten gidelim. Yani GAP'ın sulama alanlarının genişlemesinin etkisiyle beraber kırmızı mercimek rekor 1 milyon tonlardan 300 bin tonlara geldi. Ya da fasulyede de aynı şey geçerli. Yeşil mercimek ekilmedi ama bunun yanında şeker pancarı ekildi, patates ekildi, diğer emtialar ekildi. Ha, öbür dediğinize %100 katılıyorum. Atıl arazilerin değerlendirilmesi konusunda desteklenerek bakliyat üretimi arttırılabilir mi? Arttırılabilir.
1: Ya ama da ikinci opsiyon verim tarafında nasıl? %100. Dekar başına verim.
0: Orada tam rakam veremeyeceğim ama şunu söyleyebilirim, kesinlikle düşük.
1: Yani dünya, orada dünya da bir verim artışı belki alan olarak artmasa bile dekar başına verimdeki artışla beraber belki yeterlilik oranımız orası %120-%130.
0: Sertifikalı tohum klasik. Yani bunlar artık şey oldu, dilimize pelesenk oldu. Sertifikalı tohumla beraber ve teknik, yani zirai tekniklerin doğru kullanılmasıyla beraber verim arttırılabilir. Toprağın yorgunluğunu değiştiremiyorsunuz.
1: Doğru.
0: Türkiye'nin böyle bir gerçeği var. Burayı da atlamayalım. Yani Ukrayna'nın ya da Rusya'nın topraklarıyla aynı verimi almayı beklemek, her şeyi aynı yapsanız dahi mümkün olamayabiliyor, biliyorsunuz benden. Hı hı. Daha iyi. Ama yapılabilecek şeyler var mı? Kesinlikle verim artıyor.
1: Hatta şu dönemde bence sektör, bakliyat ürünleri, baklagiller kıymeti bana göre tam anlaşılmamış ürünlerden bir tanesi. Grup. Hı. Niye diyeceksin? İşte biz fındığı çok konuşuyoruz. Çünkü elimizin güçlü olduğu üretim tarafı için söylüyorum. Ya da ne bileyim işte zeytinyağı, incir, kayısı vesaire, bunu çoğaltabiliriz. Ama aynı güç aslında bakliyat tarafında da var. Üretim açısından söylüyorum. Artı Hürmüz etkisiyle işte gübre fiyatlarını konuştuk. Efendim, iklim değişikliğini konuşuyoruz. Yani karbon ayak izini azaltma, azotu toprağa bağlama noktasında yani önümüze muhtemelen altın tepside sunulmuş ürünler aslında bakliyat ürünleri.
0: %100. Şimdi bakliyatta genel global ölçekte bakıp söyleyebileceğim bir iki nokta var. Bu sizin başladığınız noktadan hareketle.
1: Lütfen.
0: Bir kere dünyada protein ağırlıklı beslenme trendi var. Demin gene içeride sohbet ettik, bir GLP-1 dediğimiz, evet, isim vermeyelim, ilaç isimlerini vermeyelim. GLP-1 etkisiyle beraber kaliteli proteine ulaşmak istiyor insanlar.
1: Doğru.
0: Bunu hayvansal proteinle yapabiliyorsunuz. Bunun en iyi ikinci alternatifi ise baklagiller. Her ne kadar bizde bezelye yoksa da çok büyük oranda, ama diğerleri de protein ekstrakt etmek anlamında değil ama direkt tüketmek anlamında çok kaliteli protein kaynakları.
1: Yüksek lif oranı var.
0: Tabii.
1: Mineral açısından çok zengin.
0: Tabii. Böyle olunca bir kere böyle bir trend var. İnsanlar böyle beslenmeye başladılar. Yani pirinci ve şeyi azaltıyorlar. Hububatı azaltıyorlar. Glutenle karşı hassasiyet bilinci yüksek. Oradan bir kayış var. Pestisite karşı bilinç çok yüksek. Oradan bir bakliyata kayış var. Bunlar Türkiye'ye yansımış değil.
1: Daha biz o
0: bilinçte değiliz. Yani
1: daha
0: mesela biz Avrupa'da ciddi bir pazar payımız var. Organik, hatta pazar lideriyiz diyebiliriz Armada olarak. Bizim ciromuzun %10'u da öyle. Ama Türkiye'de %1'in altında bizim satışlarımız. Toplam bakliyatının içinde.
1: Anladım.
0: Organik bakliyattan bahsediyorum.
1: Dolayısıyla orada aslında çok büyük bir
0: alan var.
1: Büyük bir alan var. Hatta ben ona şunu da ekleyeyim. Hem dış pazardaki rekabet gücü açısından hem fark yaratmak hem de tırnak içerisinde katma değer. Şimdi içeride de yine konuşuyorduk. Bir taraftan işte İspir fasulyesi, ne bileyim işte diğer ürünler ne vardı? Kızıltepe yeşil mercimeği vesaire. Kırmızı mercimeği, evet, özür dilerim. Bu tür ürünler aslında dünya piyasasında bizim fiyatın da ötesine geçerek
0: %100.
1: Rekabette bizi yani bir tık öne
0: demin
1: geçirmez.
0: Demin de siz çok güzel söylediniz. Ben de bunu iki tane örnekle destekleyeyim. İtalya'da cannellini diye bir fasulyeleri var. Bizim horoza benzer. İşte biraz daha toparlak falan bir mal.
1: O da coğrafi işaretli bir ürün.
0: Coğrafi işaretli ürün. Rakamları kabaca söylüyorum.
1: Tamam,
0: normal yani fasulye 1000 dolarsa 3000 dolar. Çok mu böyle yediğinizde bir şey mi oluyor? Yok yani, fasulye sonuçta, ama iyi. Güzel bir fasulye. Bizim İspir fasulyesinden daha iyi değil ama. Fransa'da Lepuy diye bir mercimek var. Benekli yeşil mercimek. Benekli yeşil mercimek. İşte Provence'da çıkan bir yeşil mercimek. Öyle bir pazarladılar ki. Tabii burada tek bakliyatı pazarlamak da olmuyor. Fransız mutfağı, Lepuy'da menüde yazacaksınız. İşte
1: tarifleriniz olacak,
0: reçeteniz olacak falan. Sonra siz oraya, Fransa'ya gittiğinizde Lepuy'lu mercimek yedim diye geleceksiniz. Biz de Kızıltepe'li mercimek çorbası içtim diyecek noktaya getirmeliyiz. Bu bir süreç tabii yani. Bu böyle bugünden yarın olmuyor. Turizm etkisi olacak. Reçeteler

0: olacak.
1: Gastronomi tarafı işin içine girecek.
0: Yıldızlı restoranlarınız olacak. Orada o yöresel ürünleri pazarlayacaksınız. Adam olmalı isteyecek falan.
1: Ama bir yerden de başlamak lazım.
0: Fena da gitmiyor aslında. Hmm. Fena da gitmiyor. Biz alıyoruz o prima aslında mesela. Ama adı yok. Adını koymamız
1: Koysak
0: lazım.
1: Koysak belki çok daha fazla.
0: Evet, adını koymamız lazım.
1: Peki şimdi son 2-3 dakikamız kalmış. Sektörün bu dediğimiz potansiyelini fırsata çevirmek açısından öncelikle atılması gereken adımlar neler var? Yani bu işin üretim boyutundan tutalım da işte ne bileyim katma değer yaratmaya ya da işte pazarlama stratejisine kadar.
0: Çok,
1: önceliğimiz tabii, neler?
0: Çok değerli bir soru, çok geniş bir soru ama. Şöyle, kısa vadeli değil, uzun vadeli de değil ama sistemler kurmamız lazım. Ve su standart cümleleri artık kurmamamız lazım. Teşvik,
1: destek
0: yani. Sertifikalı tohum. Yani bunlar artık hep yani 25 senedir aynı şeyleri konuşuyorum.
1: Belki altında doldurmuyoruz. O yüzden altında, belki
0: 30 senedir aynı şeyleri konuşuyoruz biz. 30 senedir. Ben 30 senedir bu işin içindeyim.
1: Hmm. Peki ne konuşmamız lazım bize?
0: Örnekler var. Amerika'yı yeniden keşfetmeyeceğiz. Hı-hı. Yani dünyada mesela Kanada bunu nasıl bir sistemle yönetti? Ona bakacağız. Lojistik, pazarlama, planlama, anlık tepkiyle değil. Fiyat gümrük duvarı indir, gümrük duvarı kaldır diye, ihracatı yasakla, ihracatı kapat diye. Bak bugün... Bakınız bugün şeyde hala ihracatın regülasyonu net değil.
1: Doğru.
0: Bugün bile net değil. Bunları
1: yarın kapanabilir.
0: Yarın kapanabilir.
1: Sizin bir taahhüdünüz varsa da karşı taraf için...
0: Buna force majeure diyemiyorsunuz biliyorsunuz.
1: Diyemiyorsunuz.
0: Bunlar olunca bu ta çiftçiye kadar yansıyor. İstikrarsızlık, öngörülebilirlik olmayınca. Zaten çiftçi fiyata çok duyarlıdır biliyorsunuz dünyada.
1: Doğru.
0: Bir sene kötüyse hemen ertesi sene eker veya tersi. Böyle olunca bir de bizim o demin anlattığım hasat zamanı farklılıkları ya çok kuvvetli ekim ya çok az ekimle böyle bir dengesizlik oluşuyor. Yani çok uzatmayayım. Hı hı. Orta vadeli planlama ve lojistikle, finansmanla, sistemle mesela depoculuk, bu DİDAŞ'lar fena değil. Hı hı. Doğru çalışıyor. Suistimaller olmasına rağmen bazı yerlerde. Dolayısıyla bu sistemin depo finansmanı sisteminin, LİDAŞ'ın bunların devreye girmesi lazım. Hasat zamanındaki finansman modellerinin devreye girmesi lazım. Dediğim gibi zaman çok dar ama çok geniş bir soru. Ama yapılabilecek
1: bütüncül
0: çok şey var.
1: Bütüncül bakmak lazım.
0: Tabii,
1: özetle.
0: Evet.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Beni misafir ettiğiniz
1: için. Sağ olasınız. Bugün Armada Foods Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Kalıpçı Sönmez'le birlikte bakliyat sektörüne mercek tutmaya çalıştık ki hakikaten katma değeri çok yüksek, sağlık açısından çok yararlı ve trend olarak da yükselişte olan uzun yıllardır bir alan. Bu alana daha fazla odaklanacağız ki üretimden tüketime kadar o denge, o sistem nasıl kurulursa üreticisi de tüketici de kazanır. Türkiye'de de dış ticaret açısından daha rekabetçi, daha avantajlı hale gelir. Bu soruların yanıtlarını aramaya devam edeceğiz. Haftaya yeniden farklı konu ve konuklarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
3: Reklam. Kamu spotu.

0: ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Gün ortası itibariyle ve hafta ortası itibariyle bakarak açalım seans ortasını. Borsa İstanbul pozitif harekette, %0,8'e yaklaşan primlenme var. 14.231 puanda an itibariyle. Sektörel kırılımlara baktığımızda destek nereden geliyor ağırlıklı diye. Bankacılık tarafında %0,49, sanayi tarafta %0,51, mali tarafta ise %0,32'lik yukarı yönlü hareketi takip ediyoruz. Sanayi tarafta aslında PMI verilerinin daralma bölgesinde kalmaya devam ettiği bir görünüme rağmen primlenme var. Ağırlıkla Aselsan Tüpraş desteğiyle gelen bir görünümü takip ettiğimizi anlıyoruz bu sayfadan. Devam edelim. Ulaştırma, hizmetler ve hizmetler, turizm. Turizm negatif ayrışıyor. %1,25'lik satıcılı seyirle. Hizmetler tarafı %0,33. Ulaştırma tarafı %0,56 primli. Hizmetler, ulaştırma primli. Turizm negatif ayrışıyor dedik. Paralara bir bakalım. Bugün parite nereye gelmiş? Dolar endeksi 101,42'de. 1.1387'de devam ediyor euro dolar çaprazı, yani 1.14'ün altında devam ediyor kastettiğim o. Dolar TL 46.67, euro TL 53.18 seviyesinde. Avrupa borsalarına bir göz atalım. Dün genel olarak pozitif bir hava vardı, yukarı yönlü hareketler vardı. Bugün DAX endeksi dışında kırmızıya döndüğünü görüyoruz endekslerin Avrupa'da. Londra borsası %0,26 geri çekilmiş. Kakaran endeksinde %0,45'lik aşağı yönlü hareket var. Dediğim gibi DAX endeksi pozitif ayrışıyor. Almanya %0,33 ile Milano borsası yatay negatif. Vadelilere bakalım, Amerikan vadelilerine bir bakalım. Orada da dün akşama doğru pozitife dönen hava bugün yerini yeniden kırmızı bir sayfaya bırakmış. Dow Jones %0,22, Nasdaq %0,45, S&P 500 ise %0,22 kadar aşağı yönlü. Petrol, altın, bir onlara da hızlıca göz atalım bakalım ne gösteriyor. Petrol fiyatlarında benzer seviyeleri takip ediyoruz. Brent petrolde $72.14 seviyesi var. Amerikan tipinde $70'ların altında gidiyor. $68.90 seviyesini görüyoruz. Altın $4000'ların altında kalmaya devam ediyor. $3986.75'te spot altının ons fiyatı. Gümüşte ise $58 fiyatlaması var. Bitcoin'de de $58.826 seviyesini görüyoruz. Bir müddettir $60.000'ın altına sarkan bir Bitcoin fiyatlaması karşımızda diyelim. Ve hemen ilk bağlantımızı ve tek bağlantımızı yapalım. Emrah Yücel Rota Portföy Yönetici Ortağı yayına katılacak bu noktada. Emrah Bey, hoş geldiniz. Merhaba.
2: Merhaba Zeynep Hanım.
1: Şimdi baktığımızda piyasaların odağının bu savaş başlığının biraz daha artık fiyatlamalarda geride kalmasıyla makro tarafa odaklanan bir görünüm olduğunu söyleyebiliriz. Yani şöyle ki, özellikle Fed tarafından atılacak adımlar, o tarafta patika nasıl ilerleyecek? Kritik taraf burası, kritik başlık Fed'in pozisyonu desek yanlış olmaz. Buradaki sıkı kalmışlık, sermaye akımları, yani GOP'lara etkisi, doların güçlülüğü, dolayısıyla indirim yapmazsa eğer yıl boyunca FED, yani o beklenti gerçekleşirse, iki faiz artırımı beklentisi.

0: gerçekleşirse dolar güçlenmesi, GOP'lara etkisi ne kadar farklılık yaratacak bu tarafta? Altında ne yapacak? Hisse tarafında gelişmekte olan piyasalarda ne etki göreceğiz gibi duruyor?
1: Aslında bu söylediğiniz etkileri böyle gün gün dolardaki fiyatlama üzerinden de emare olarak gördüğümüzü söyleyebiliriz. Bir kere burada sizin ifade ettiğiniz gibi küresel piyasalar açısından ana konu başlığı Fed'in bu süreci nasıl yöneteceğiyle ilgili olarak dönüp baktığımız zaman istihdam tarafındaki hedefinin iyi çalıştığını görüyoruz ki yarın bununla ilgili önemli bir data alacağız. Ama enflasyon tarafının o kadar iyi olmadığını görüyoruz. Burada zaman zaman sizler de değiniyorsunuz. Neredeyse son 5 senedir hedefini yakalayamayan bir FED söz konusu ve her ne kadar son ateşkesle birlikte bir miktar sakinleşme olsa dahi dönüp Amerika-İran savaşı ile ilgili olarak sürecin yarattığı maliyet baskılarının hala belirli bir oranda gecikmeli olarak etkilerini göreceğimiz bir dönem söz konusu. Tüm bunlar aslında piyasa tarafında borçun göreve geldikten sonraki ilk konuşmasıyla da birlikte bir miktar Fed'in bu sene içerisinde faiz arttırma yapabileceği yönünde fiyatlamaları neden oldu. Ve bununla da birlikte aslında doların bu beklentiyle birlikte net bir şekilde değer kazanmaya başladığını gördük. Ki bunun öncesindeki senaryo biraz daha farklı bir piyasa tarafında. İlk tepkiyi veren ECB ile birlikte Avrupa bölgesinin daha hızlı faiz arttırımı yapacağı ve dolayısıyla paritenin biraz daha yukarı gelebileceği yönündeydi ama bunu son 2-3 haftaki fiyatlamalarda ciddi bir şekilde değiştiğini görüyoruz. Parite 1.14'ler civarında, onun altını biraz zorluyor. Amerika 10 yıllık tahvilleri 4.45-4.46 seviyesinde. Dolayısıyla aslında tüm bunlar bize Fed'in burada faiz arttırımı tarafıyla ilgili aksiyonlarının somutlaşması durumunda neler olabileceğine dair bir takım göstergeler. Altın tarafında da ifade ettiğimiz, yani altın da tabii bu gelişmelerden çok etkileniyor. Ve burada kuvvetlenecek bir doların da altın tarafında baskı yaratabileceğini öngörebiliriz diye değerlendiriyorum.
0: Peki şimdi o zaman yılın ikinci yarısında tüm bu tespitleriniz, beklentileriniz ekseninde bir portföy revizyonu ihtiyacı duyar mısınız?
1: Yani Zeynep Hanım şu anda aslında Türkiye'deki yatırımcılar gözüyle baktığımız zaman tüm bu küresel ve lokal belirsizliklerde portföy dağılımında en öne çıkan enstrüman aslında hala kısa vadeli faiz enstrümanları, para piyasası araçları. Burası hem güncel sunmuş olduğu getiri seviyesi itibariyle hem de hemen hemen risksiz yapısı itibariyle portföy optimizasyonlarında çok değerli bir dağılım unsuru açıkçası. Dönüp özellikle Çin'den geçtiğimiz yaz aylarındaki aylık enflasyon beklentilerine baktığımız noktada da aslında kısa vadeli faizler yaz döneminde de aylık bazda anlamlı bir reel getiri sunabilecek bir potansiyel diye gözüküyor. Bu açıdan baktığımız zaman biz varlık dağılımının ana unsurunun burada şekillenmesi gerektiğini düşünüyoruz ve temel pozisyon almalarda da bunu dikkate alıyoruz. Bunun yanında tabii belirli bir oranda küresel hisse senetlerine özellikle tematik fonlar üzerinden yatırım yapabileceğini düşünüyoruz. Çünkü açıkçası burada belirli temaların, yani tüm küresel hisse senetleri için bunu söylemek çok doğru olmayacaktır ama belirli temaların hala hikayesinin olduğunu biz değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bu tarafı da bir not etmek lazım. Onunla da birlikte bir miktar risk dağılımı içerisinde kıymetli madenlere de daha cüzi oranda da olsa yer verilebileceğini değerlendiriyorum.
0: Yurt dışındaki yapay zeka odaklı teknoloji hikayesinin devam edeceğini düşündüğünüzü anlamalıyım sanırım ikinci çeyrek içinde. Yani savaşa rağmen zaten güçlü geçirdi aslında bu süreci o taraf. Gerçi zaman zaman yine yapay zeka odaklı taraftaki değişimleri görüyoruz. Bunun da genel etkisini de satış baskısını da topyekun satış baskısını da görüyoruz ama tema devam edecek beklentisi devam mı?
1: Şöyle söyleyebilirim Zeynep Hanım. Bir kere volatilitenin devam edeceğini öngörmek lazım. Çünkü burası çok yoğun pozisyonlanmanın olduğu bir alan ve dolayısıyla zaman zaman piyasa aslında çok sert refleksler gösterebiliyor bu yoğun pozisyonlanmalardan dolayı. Dolayısıyla bu volatiliteyi not etmek lazım. Ama genel hikayeye baktığımız zaman burada hala satın alabilecek bir hikaye olduğunu biz değerlendiriyoruz. Bu aslında piyasanın önden yüklemeli fiyatlamalarıyla birlikte ilgili alanda faaliyet gösteren şirketlerin rasyolarının belirli bir oranda yukarıda olduğunu biliyoruz. Fiyat kazanç gibi rasyonlarını. Ama dönüp baktığımız zaman burada önemli olan, evet, önden yüklemeli bir fiyatlamayla burası mümkün yükseliyor ama dönüp bu şirketlerin çoğunluğunda finansal sonuçlarıyla birlikte aslında bu beklentileri sağladı ve o çoğunun ötesinde de sonuç üretildiğini görüyoruz. Bu da yeni beklentilerin fiyatlanmasına açıkçası. Dolayısıyla biz burada volatilitenin mutlaka masanın üzerinde olacağı ama genel hikayenin de pozitif fiyatlamayı devam edecek bir konjonktür olmasını öngörüyoruz.
0: Emrah Bey, biraz içeriden devam edelim. Bizim odağımızda enflasyon verisi var. Enflasyon Haziran beklentisi sınırlı. Yani birin altında gelmesi beklentisi var. Şimdi iki soru var burada. Bir, Merkez Bankası'nın alanı açısından ne ifade eder? Yani politika faizi, ağırlıklı ortalama fonlama faizi marjı açısından. İkincisi de mesela beklendiği gibi gelmesi özellikle bankacılık tarafında bir hareket yaratır mı? Güçlü bir hareketi görmemiz mümkün olur mu?
1: Burada söylediğiniz gibi dönemsel olarak bu ay iyi bir enflasyon rakamı alacağız diye düşünüyorum. Biz de kurum olarak %1 seviyesinde bir beklentiye sahibiz. Burada temel destekleyici alan da gıda tarafı diye gözüküyor. Dolayısıyla böyle bir gerçekleşme söz konusu olursa burada Merkez Bankası'nın güncel politika faizini böyle baktığımız noktada anlamlı bir kere biraz önce de ifade ettiğim gibi bir makas aylık anlamda söz konusu olabilecektir diye açıkçası gözüküyor. Ya bu temeli bir tarafa not ettikten sonra aslında önümüzdeki döneme dair de burada piyasa fiyatlamaları üzerinde özellikle sektörel fiyatlamalar üzerinde tek başına biz çok aşırı etki yaratacak bir gelişme olmaz diye düşünüyoruz. Yani belki çok kısa vadeli belirli anlık tepkiler olabilecektir ama bir miktar borsa İstanbul tarafında özellikle bankacılık sektörü tarafında baktığımız zaman yabancı pozisyonlanmanın da daha yoğun olduğu alanlara baktığımız zaman bir miktar son dönemdeki diğer haber akışları burada daha belirleyici diye gözüküyor. O açıdan da özellikle MSCI'nin son dönemde bir takip açıklamaları burada belirli bir oranda etki yaratmış diye gözüküyor. Dolayısıyla sanki son dönemde bu unsur biraz daha fiyatlarda belirleyici bir unsur diye gözüküyor. Ancak yani beklentiden ciddi anlamda pozitif sapma olursa o birkaç günlük bir trading aktivitesi üzerinde pozitif bir etki yaratabilir diye değerlendiriyorum.
0: Şimdi PMI verilerini aldık. Oradaki zayıf görünüm devam ediyor. Daralma bölgesindeki görünüm devam ediyor. Ama sanayi endekste de pozitif hareket görüyoruz borsa tarafına baktığımızda. Tabii ağırlıkla burada Aselsan Tüpraş üzerinden gelen destek var. Yani o bildiğimiz hikayenin devam ettiği bir denklem var. Ama ben soruyu şöyle sorayım. Bu tarafta, yani sanayi tarafta ne dersiniz? Yani nasıl pozisyonlanması lazım yatırımcının?
1: Aslında güzel özetledim. Yani burada sanayinin endeksin tek başına hareketinden ziyade bunun faktörlerine bakmak açıkçası son derece önem arz ediyor. O açıdan sektörün geneline yayılmış bir hareketi henüz görebildiğimizi söyleyemiyoruz açıkçası. Burada sanayi tarafının tabii temel etkilemeyeceği kısımlar dönüp ülkedeki büyüme aktivitesi ve büyüme aktivitesine yönelik olarak beklentiler olacak. Biraz da bu ihracat bazlı şirketlerin olduğunu dikkate aldığımız noktada tabii ki de ihracat pazarlarımızın büyüme görünümü de önem arz ediyor olacak. Dolayısıyla yılın böyle son çeyreğinde Merkez Bankası tarafında faiz indirimi beklentilerinin oluşması gibi bir konjonktür söz konusu olursa burasının böyle biraz daha geneline yayılmış sanayi sektörel etkisinin olmasını beklemek gerekir diye ben tahmin ediyorum. O açıdan bir miktar kısa vade tarafta çok katalizör etkisi yaratabilecek bir noktada Henüz değiliz diye değerlendiriyorum. Bir de tabii bunun yanında gelecek ikinci çeyrek finansalları.

0: şirket bazı etkiler yaratabilir önümüzdeki dönemde.
1: İkinci yarıda finansal oda biraz daha belirgin olur mu? Yani bilanço oda.
0: Yani bunun tabii ki de yani şirket bazında mutlaka olur. Bunun geçtiğimiz dönemlerde de karşılığının bu şekilde olduğunu gözlemledik. Ama hani borsanın geneli itibariyle bir trend hareketi yaratabilmesi adına biraz daha büyük resimdeki unsurlar belirleyici diye gözüküyor burada. Hem makro taraftaki ana bizim para ve maliye politikalarını etkileyecek veri akışları burada önemli olacak ve bunun ilgili olarak da önümüzdeki döneme dair beklentiler önemli olacak. Yine Türkiye piyasalarına dair biraz önce değindiğimiz beklentiler, açıklamalar burada ana trend tarafında belirleyici unsurlar olacaktır. Ama onun dışında tabii ki de özellikle şirket bazındaki hareketlerde finansalları yakından takip etmek önemli olacak.
1: Emrah Yücel, çok teşekkürler katıldığınız, vakit ayırdığınız için bize. Sağ olun. Emrah Bey'e teşekkür edip araştırma masamıza bir dönelim.

0: Bloomberg ET araştırma analisti Mehmet Özdemir bana eşlik edecek yayının bu bölümünde. Mehmet, piyasa notlarını alalım.
1: Evet, merhaba Zeynep. Özellikle haftanın ortasına hem de günün ortasına doğru gelmişken şöyle bir fiyatlamalara baktığımızda dünün aksine son dönemlerde 7-8 işlem gününde negatif seyrini gördüğümüz Borsa İstanbul tarafında en azından öğle seanslarına kadar her ne kadar bugün itibariyle bir miktar daha zayıflık gösterse de özellikle son 1 saat işlemlerde bir miktar daha Borsa İstanbul'un toparlandığını söylemek mümkün Zeynep. Ama bugünkü özellikle katkılara baktığımızda dünkü geri çekilmelerin ardından belki son dönemde geri çekilmesinin genele yayıldığını gördüğümüz son kısa vadede Aselsan tarafında %5'in üzerinde bir performans var ki o tarafta 72 puanlık bir yukarı doğru katkı sağlıyor endekse. 70 puanının Aselsan'dan geldiğini söylemek mümkün. Diğer yandan %3,5'a yakın yukarı doğru hareketle her ne kadar petrol fiyatlarında ciddi bir sıçrama görmesek de Tüpraş tarafı endekse en yüksek katkıyı sağlayanlardan. Belki arkalı önlü bu ikiliyi uzun zamandır birlikte görmüyorduk ama Türk Hava Yolları tarafında da bugün %1,5'a yakın alımlarla birlikte 330 liranın üzerindeyiz en azından öğlen saat 1 çeyrek itibariyle. Baskı tarafa geldiğimiz zaman zaten 27 hissenin geriye çekildiği bu sınırlı geri çekilmenin olduğu günde katılım evimindeki %2'lik bir negatiflik 5 puan kadar aşağı çekerken endeksi Coca-Cola gibi Europower, Gesan gibi hisselerinde biraz daha puan bazlı baskılarda olduğunu görebiliriz. Şimdi şöyle bir endeksel performansa baktığımızda Zeynep o tarafta da en azından sanayi endeksinin hem Aselsan hem Tüpraş'ın da desteğiyle birlikte yukarıda diğer endekslere göre ekstra pozitif ayrıştığını söylemek mümkün ve belki de bugün hem Viyop kontratlarının değişimiyle birlikte yeni vadeye girişimizle birlikte dünkü o zayıflığın ardından bugün hem yılın ikinci yarısına hem de yeni kontratlarla birlikte pozitif seyrin bu tarafta sürdüğünü söyleyebiliriz. Keza son dönemde genel olarak diğer borsa endekslerinden bir miktar daha negatif ayrışan bir Borsa İstanbul görüntüsü vardı. Her ne kadar CDS'lerimizde yani temerrüt risk primimizde bir kötüleşme olmamasına rağmen ciddi anlamda bankacılık endeksinin negatifliğini bu tarafta son dönemde en azından görmüştük. Ama bugün genele yayılabilecek diyebileceğimiz alımlarla birlikte en azından Borsa İstanbul tarafında %1'i aşkın primleri görmek mümkün oluyor. Tabi bugün özellikle İTO enflasyonunu karşıladık Zeynep. Orada birinin üzerindeki bir miktar daha seyir etkili oldu ama Cuma günü asıl bizde TÜİK'in enflasyon rakamlarını karşılayacağız ve belki de birin altında gelebilecek ki konsensus beklentiler 0.90'lar civarında bunun altında gelebilecek bir veri Merkez Bankası'nın faiz indirimleri noktasında ya da faizleri eskisi kadar sabit tutmama konusunda bir miktar daha elini güçlendireceği için Borsa İstanbul'da da ek bir katalizör görevi görebilir ama şunu da söylemek lazım yılın başından bu yana %15 civarında dolar bazlı baktığımızda getirisi var Borsa İstanbul'un. BIST 30 şirketlerinde bu rakam %20'ler civarında gerçekleşiyor ki şu anda Hindistan gibi Endonezya gibi getirisi negatif olan ülkelerle bir miktar daha pozitif ayrışıyoruz. Ama MSCI gelişmekte olan ülke endekslerine göre baktığımız zaman ise orada dolar bazlı rakamlarda 7-8 puan civarında MSCI gelişmekte olan ülke endeksinin aşağısında olduğumuzu söyleyebiliriz. Yılın tamamında bu makas nereye doğru evrilecek biraz daha bunu takip edeceğiz Borsa İstanbul yatırımcıları adına.
0: Mehmet çok çok teşekkürler.

0: Seans ortasını tamamlayalım. 14'te piyasa hattında tekrar görüşelim.
1: Kamu spotu.
2: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
3: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
4: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
5: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
6: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Hoş bulduk.
2: Can Bey'le bugün elbette yapay zekayı konuşacağız. Girişim seçim süreci ve katma değer yaklaşımını konuşacağız yapay zeka fabrikasının. Yine yapay zeka yatırımlarında global ve Türkiye'de görünüm ne durumda, son trendler nerede, gelinen noktayı konuşacağız. Ve elbette ajan tabanlı yapay zeka dönüşümü oldukça hızlı ilerliyor. Bu finans sektörünü özellikle nasıl etkileyecek? Bir diğer konu başlığımız yine yapay zekanın kurumsal etkisi olacak. Ve elbette yapay zeka fabrikasının bu alanda çalışmalarını yine detaylı bir şekilde konuşacağız. Can Bey, isterseniz yapay zeka fabrikası olarak kuruluşunuzdan bu yana neredesiniz, yatırım vizyonunuz nasıl değişti, oradan başlayalım. Sonra diğer konulara geliriz.
1: Tabii, çok mersi. Her zaman programda olmak çok keyifli oluyor bizim için. Biz şimdi yapay zeka fabrikası olarak iki şapkamız var. Bir tanesi bizim yatırım şapkamız. Diğeri de hızlandırma programlarıyla gene girişimciliği, Türk girişimciliğine verdiğimiz destek. Yatırım tarafında şu anda 33 yatırıma geldik. Hatta bir tane daha bu hafta kapatmak üzereyiz. İnşallah 34 ile bu haftayı tamamlayacağız diye ümit ediyorum.
2: İstanbul plakasını yakalayacağız.
1: Aynen, yakalayacağız. Bunun arasında gerçekten burada iyi bir noktadayız. Yani şu andaki yaptığımız yatırımların toplam değeri 5 milyar doların üzerine gelmiş durumda. Bu bizim için gerçekten önemli bir eşik. Bu bence gene Türk AI girişimlerinin sadece Türkiye değil, dünyada da hani önemli bir oyuncu olduğunu en önemli göstergesi bence.
2: Orayı bir daha alalım mı? 5 milyar dolarda yatırım yaptığınız şirketlerin toplam piyasa değerinde.
1: Evet, toplam piyasa değeri. Yani %100'ünün şu anda geldiği değer 5 milyar doları aşmış durumda. Bu şundan tabii de kaynaklı. Yatırımlarımız arasında unicorn seviyesine gelmiş falaya şirketinin de bulunması tabii ki de zaten bu değerlemenin büyük ölçüde başını çekiyor.
2: Umarız değerlerde en kısa zamanda
1: gelecek bence, çünkü şöyle, yani bir kere AI yatırımları çok hareketli. Erken aşamada oldukça fazla yatırım var. Evet. Türkiye dışında AI'ye yapılan, Türk girişimcilerin kurduğu gene şirketlere yapılan yatırımlar da iyi bir noktada. Hali hazırda Türkiye'den şu anda 3 tane AI yatırımı çıkmış durumda. Türk kuruculuğu. Bunların ikisi yurt dışında. Bir tanesi Türkiye'de. Umarım bunların sayısı da önümüzdeki günlerde de artacaktır. Bir de dediğim gibi hızlandırma programlarımız var. Yapay zeka fabrikası bir program. Burada büyüme destek şeyi veriyoruz, hizmeti veriyoruz girişimlere. Bunun dışında İş Bankası'nın WorkUp programı, Anadolu Sigorta'nın Unstart programı. Umarım gene sene sonuna kadar ekleyeceğimiz yeni programlarla da gene burada da girişimciliğe destek olduğumuz farklı şeyler göreceğiz.
2: Şimdi o desteklerin getirdiği faydaları biraz açalım. Sermaye dışında yapay zeka fabrikası ne gibi destekler sunuyor, faydalar sunuyor girişimlere?
1: Ya burada şöyle, bence en büyük ihtiyaç ve bizim de en vaktimizin en büyük aslında payını alan destek, girişimcilere verdiğimiz büyüme desteği. Burada şunu yapıyoruz. Bayağı girişimcilerin yanında satış kanallarını genişletmeye çalıştığımız. Bu arada hem lokal hem global olarak bunu düşünmek lazım. Son bir senedir özellikle globalde kurduğumuz işbirlikleri ve ağlarımızın da etkilerini görmeye başladık. Mesela bu sene özellikle İngiltere tarafındaki kurduğumuz işbirlikleriyle girişimlerin cirolarının artışında büyük bir destek olduğumuzu görebildik. Keza hem İş Bankası'nın San Francisco'daki Maxitech kuruluşuyla, evet, hem kendi ilişkilerimize de gene o tarafta girişimlerin orada olanları hızlandırmak, oraya gitmeyenleri de bir an evvel oraya gitmesini sağlamak üzerine bayağı bir kafa yoruyoruz. Bu bizim işimizin aşağı yukarı %60-70'ini bu oluşturuyor. Geri kalanı biraz şey diyorum, orada başım ağrıyordan ekip arkadaşı arıyorum'a kadar aslında diğer her şeylerine de bakmaya da çalışıyoruz.
2: Peki girişim seçim süreci nasıl, biraz açar mıyız orayı?
1: Bizim girişim sürecimiz şöyle, yani bir banka bizde single LP, yani bütün fonun aslında tamamı bankanın sermayesinden oluşuyor. Bundan dolayı bizim orada birkaç şeyi bir arada yapmamız gerekiyor. Birincisi, evet, gerçekten kaliteli bir desteği verebilmemiz lazım. Bu biraz evvel söylediğim iş geliştirme desteğini de kapsıyor. Ama öte yandan bankanın da itibarını zedelemeyecek, onların aradığı

0: hem yetkinlikte hem de uyumlu olan şirketleri seçmemiz gerekiyor. Bunu o yüzden birkaç aşamada yapıyoruz. Buradaki birinci aşama bir kere banka içerisinde bununla ilgili ciddi bir mind shift alması gerekiyor. Yani tepeden desteklenen bir iş olması lazım. O anlamda çok şanslıyız. Çünkü İş Bankası zaten bu konuda çok ileriye bakan, birçok farklı kurumdan çok daha önce bu adımları atma iradesini göstermiş bu kurum. O anlamda biz zaten çok şanslıyız. Şu anda bizim yatırım komitesinin içerisinde bankanın zaten iki tane GM'si, iki farklı şirketinin genel müdürleri oturdu. Böyle güzel bir zaten yatırım komitemiz mevcut. Bunun dışında belki ikinci konu kurum içerisindeki özellikle bu işleri bir araya getirebilmek için yaptığımız çalışmalar. Bunun için de aslında şöyle bir şey yapıyoruz. Şimdi tepeden bankanın en tepesinden desteklenirken bir yandan da bankanın içindeki gerçek problemlere karşılık verememek açısından hem bankadan çok fazla işbirliği talebinde bulunuyoruz. Artı bir de kendi jürilerimiz ki bu jürilerimizin yarısı iş dünyası ki bunların hepsi C-level yani üst düzey yöneticiler. Diğer yarısı da akademik üniversitelerde AI ve inovasyon temelli konuları işleyen profesörlerden oluşan güzel bir yetkin bir kadromuz var. Bunların eleğinden geçerek aslında girişimleri yatırım yapma veya programlara kabul için bir adımlar izliyoruz. Hatta şöyle bir şey de söylemiş olayım. Şimdi ismini tam veremeyeceğim ama bir akademik sağ olsun bir hocamızın da yaptığı bir akademik çalışmada makale olarak yayınlanmak üzere. Yayınlandıktan sonra da belki bir başka programda birebir bu yaptığımız sistemin sürecin aslında neden farklı ve kurum girişimciliğine, kurumların girişimlerle çalışmasına nasıl faydalı olacağı ile ilgili bir yazısı, bir araştırması oldu. Onu da umarım önümüzdeki günlerde paylaşırız.
1: Biz de büyük keyifle programı yaparız sizlerle. Peki şimdi yapay zeka yatırımları artıyor bununla ilgili. Tabii ki haberleri okuyoruz. Hem dünyada hem Türkiye'de güncel görünüm ne durumda, rakamlar ne söylüyor şu anda?
0: Yani şöyle artık yapay zeka furyası bence geri dönüşü olmayan bir yola girdi. Evet. Yurt dışında şöyle yani biraz baktığımızda Amerika zaten bu işin aslan payı. Yani geçen seneki yapılan yatırımın %64'ü yapay zekaya gitmiş durumda. Bu sene aynı şekilde Avrupa'da da %62'si yani yatırımların artık büyük çoğunluğu AI'ya gidiyor diyebiliriz. Belki buradaki ilginç nokta özellikle yurt dışında yapılan Q1'de AI'ya yapılan yatırımlar geçen sene yapılan tüm yatırım totalini geçmiş durumda. Yani bu sene çok daha büyük bir aslında AI'nin ağırlıkta olduğu bir yatırım dönemini görüyor olacağız. Şimdi Türkiye'ye geldiğimizde Türkiye maalesef ilk çeyrekte çok iyi bir ilk çeyrek geçirmedi genel olarak yatırımlar açısından. Yatırım tutarlarının düştüğü, büyük turların olmadığı bir iç çeyrek geçirdik. Bunun sonucu da son yani birkaç senenin en düşük yatırımlarından aldığı, yatırım en azından yapıldığı bir dönemden geçtik. Burada ben iki tane hatta üç tane etken görüyorum. Birincisi dediğim gibi büyük turların olmaması ilk çeyrekte. Turların miktarı
1: son çeyreğe kalıyor gibi geliyor sanki bana.
0: Evet ama gene de bir dağılım oluyordu. Hani hiç yoktan genelde hep tabii ki de tamamlayan çarkı tamamlayan yer son çeyrek ama Q1'de de bu kadar yavaş başlamasını beklemezdik. İkincisi yabancı yatırımcıları maalesef göremiyoruz. Geçen sene yabancı yatırım oranı pandemideki dönemi yakalamıştı ama ilk çeyrekte aynı oranı göremedik. Bir de belki son olarak şeyi söyleyebilirim. Özellikle kurumsal yatırımcıların da gene temkinli yaklaştığı bir dönem. Böyle %36'lardan %24'lere düştüğü bir dönemden geçiyoruz. Kurumlar da bence birazcık ekonomik de konjonktür kaynaklı biraz daha temkinli yaklaşıyor bu tarz yatırımlara.
1: Dileyelim yılın ikinci yarısı, ilk yarı...
0: Bence toparlayacaktır, evet. Yani çünkü hem dünyanın gidişi, biraz bu jeopolitik olayların hani çözümlenmeye başlamasının bence bir etkisi olacak muhakkak. Onları da hep beraber izleyeceğiz.
1: Peki şimdi gelelim ajan tabanlı yapay zeka diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz agentic AI. Yani artık yapay zeka deyince bu tarafı konuşuluyor. Peki siz geçişi portföyünüzde nasıl görüyorsunuz?
0: Yani şöyle, birincisi zaten geçen seneden beri bu ajan tabanlı yatırımlarımızın sayısında zaten ciddi bir artış oldu. Önümüze gelen deal flow'da da yani önümüze çıkan girişimlerde de bunun çok fazla arttığını gördük. Hatta şöyle söyleyeyim, geçen sene yaptığımız yatırımlarımızdan bir tanesi sadece ajanlar değil artık kendi ajanlarını yaratabilme. Hatta bunları şirket içerisinde nasıl orkestrasyonunu yapabilme üzerine olan bir girişimdi örneğin. Sadece artık ajanlar değil, ajanları nasıl yöneteceğimiz işleri gelmeye başladı. Burada belki büyük değişim kurum tarafında ki karşılığında şunu görüyoruz. İşte bu AI fabrikaları deniyor. Bu AI fabrikaları aslında artık şu, çünkü bu ajanlar artık sadece bir işlerin yapmak değil, iş yaptığı işlerle bir çıktı. Yani bir katma değer üretmeye başladığı bir dönemin içerisine girdik. Bu çok önemli. Çünkü eskiden ne yapıyordu? Yapılan bir işi, tekrar eden bir işi yapıp katma değeri çok düşükken veya bizlere destekçiyken, şimdi artık kendi başına ürettiği bir şeyle katma değer sağlar bir hale geldi.
1: Peki şimdi az önce bahsettiniz İş Bankası ve grup şirketleriyle olan paslaşmaları, beraber çalışmaları. Dolayısıyla beraber yürüttüğünüz proof of concept ya da kavram kanıtı.
0: Evet.
1: Bu resim neresinde?
0: Şöyle, yani birincisi gene hani İş Bankası'nın burada bence şeyi önemli. Teknolojiyi içeri alma iştahının yüksekliği burada çok önemli. Yani şu anda bizim grup içerisindeki firmalarla tanıştırıp POC'den faturalı müşteriye dönüşme oranı %25. Bu çok ciddi bir oran, çünkü kesinlikle global benchmarkların çok çok üzerinde. Yani 3-5 kat üzerinde bir rakamdan bahsediyoruz. Şimdi bunun arkasına baktığımız zaman tabii birkaç tane bunun için etken var. Hani birincisi dediğim gibi kurumun bu konuda olan iştahı. İki, doğru tanıştırmalar. Çünkü biz çalıştığımız girişimlerle bir anket yapmıştık. Demiştik ki, yani bizim, dedim ya, bu iş geliştirme tarafına çok kafa yoruyoruz.
1: Evet.
0: Nedir yaşadığınız problemler? Hani burada çıkan birinci problemin nitelikli insan kaynağı. Yani aslında kendi işlerini karşı tarafta konuştukları kaynağın doğru insanlar olmadığını söylüyorlardı. İkincisi, doğru zaman ve doğru stratejinin içerisinde işlerini yapamadı. Bu yüzden de işte iyi sonuçlar üretemediklerinden bahsediyorlardı. Şimdi İş Bankası bu konuda bence dijital dönüşümde zaten bankacılık Türkiye'de iyi bir yerde. İş Bankası bu konuda bayağı yatırım yapıyor. Geçen sene 3000'in üzerinde çalışanını, personelini AI konusunda eğitti. O yüzden de aslında karşı tarafta nitelikli bir insan kaynağı bulabiliyor girişimlerimiz. Bunun dışında bence buradaki bir de konu şu, datanın da şey olması, kullanılabilir bir data olması lazım.
1: Evet.
0: Yani öncelik, mesela ben bir önceki şirketimde üretim tarafındaydık. Çıkan data maalesef çok dijital dönüşüme uygun değildi. O yüzden arka tarafta onun düzenlenmesi vesaire gerekiyordu. Şimdi banka bu konuda tabii avantaj, ya da bankacılık sektörü diyeyim.
1: Tabii.
0: Bundan dolayı bunları avantajına kullanıyoruz. Yaptığımız birçok çalışma var. Yani belki
1: somut örnekler varsa dinlemek isteriz.
0: Yani orada şöyle, mesela bir güzel sevdiğimiz örnek, bizim yatırım tarafındaki mesela kullanılan arka taraftaki bir fon yöneticisi tamamen AI odaklı. Ve yatırımcılarına tamamen AI odaklı yatırımlarıyla şey yapıyor ve şu anda bütün diğer içlerdeki yatırım fonlarını outperform edebilmiş durumda. Yani performansı da oldukça iyi.
1: Bir numarada gidiyor.
0: Evet, gayet orada iddialı. Ondan dolayı bir o portföyü mesela büyüttüğümüz öyle bir çalışmamız var. Bunun dışında Martech girişimleri bizim portföyümüzde iyi bir oranda. Oldukça fazla Martech girişimimiz var. Pazarlama alanında işler yapıyor. Mesela burada gene farklı bir şirketimizde çalışan gene bir girişimimiz. Pazarlama alanında hani hem %10 maliyet avantajı sağlarken %20 de şey tarafında, müşteri edinim tarafında da gene avantaj sağlayarak çok ciddi bir, yani aslında bizim yaptığımız yatırımı çoktan çıkardı diyeyim, gibi başarı örneklerimiz böyle gidiyor. Ve bunun dışında dediğim gibi her sene zaten çeşitli tanıştırmalar, grup içerisinde yayılımla da oldukça büyüttüğümüz güzel bir yapımız var.
1: Anladım. Peki şimdi bu yapay zekanın kurumsal etkisini nasıl ölçmek gerekiyor? Sadece zaman tasarrufu mu?
0: Zor bir soru. Çünkü onu şöyle düşünüyorum. Bir kırılımın eşindeyiz. Şimdi bu kırılım olduğu için şimdi ölçmeye çalıştığımız şey genellikle hep işte çalışanın saatinden, işte kaç çalışan saatlik bir etki yarattık üzerine oluyor.
1: Kesinlikle.
0: Bu çünkü çok direkt ve net görülebilen bir şey. Ama bence organizasyon yapılarının değişeceği, görev tanımlarının değişeceği bir dönemin de bence başındayız. Ondan dolayı birincisi, bunu ölçmek şu anda bu şekilde olsa da yarın bence çok farklı şeylere bakacağız. Zaten şimdi yapay zekanın önündeki en büyük karşı algı nedir? Bu kadar buraya yatırım yapılıyor, bu kadar zamanımızı, eforumuzu harcıyoruz, karşılığını alamıyoruz bu kadar yatırımın. Çünkü doğru şeyleri ölçemediğimiz ve hala deneysel kaldığından dolayı. Bir de burada ben bakıyorum, genelde yapay zekayı çok daha kendini tekrar eden, düşük geri dönüşü olan işler için kullanmaktayız şu anda. Ama yatırımıyla geri dönüşü tabii ki bu yüzden orantısız oluyor. Halbuki çok daha katma değeri yüksek, değişik, daha farklı yerlerde bence kullanıyor olmamız lazım. O yüzden doğru projede stratejik olarak da çok çok önem atfediyor. Bundan dolayı bence aradaki verimsizlik açığı bundan kaynaklı diyebilirim. Yani mesela şeyden örnek vereyim. Şimdi

0: binlerce POC yapılıyor birçok şirkette. Bunların söylenen rakamı kabaca %25'inin aslında ölçeklenebilir. Yani bir sonraki aşamaya geçebildiği yönünde. Kötü bir oran değil, çok iyi de değil. Hani bu gene global olarak söylüyorum, bizim çalışmalarımız için değil. Ama bu şunu gösteriyor, teknoloji çalışıyor. Evet. Yani bir sonuç üretiyor. O yüzden daha doğrusu bir, burada nereye adapte etmesi gerekiyor şirket bunun? İki, bir de bunu nerede kullanacağı ile ilgili de bence bir zamanlamasıyla da ilgili deneylerini devam ediyor olması lazım.
1: Peki Can Bey, şimdi İş Bankası'na gelecek olsak yapay zeka ile ne kadar verim artışı sağladı?
0: Ya burada şöyle, bence her geçen gün artıyor. Şimdi en son baktığımızda şu anda gene geçen seneki verilerde şeyle biraz evvel söylediğimiz gibi aslında iş verimliliği, çalışan verimliliği tarafında baktıkları bir çalışma var. Burada %10 oranında bir verimlilik artışı yarattığı. Yani bize sanki 2300 kişilik daha bir çalışan desteği ilavesi gelmiş gibi bize bir ivme yarattığıyla ilgili arka tarafta bir araştırmaları var. Ben bunun artarak devam ettiğini düşünüyorum. Ama bir de dediğim gibi sadece tek bakılması gereken sonuç bu değil. Başka ne işlere sokabildi? Şu anda belki daha olmayan hangi problemleri çözebildi? Veya nasıl daha hızlı scale edebildik de bir konu. Örneğin mesela yapay zekanın çok kullanılan yerlerinden bir tanesi müşterilere nasıl ulaştığımız, yani call center tarafındaki yapılan işlemler. Şimdi hacim inanılmaz büyüdü. Eskiden iki aramayı bir aramaya düşürmenin maliyet avantajı konuşulurken şimdi belki birden çok aramayı bununla yapabildiğimiz. Örneğin ben mesela çok enteresan bir örnek vereyim.
1: Lütfen.
0: Temmuz ayında, hatta önümüzdeki hafta başlayacak bir work up on board diye İşvapur'da yapacağımız, liseli gençler için 20 tane liseli genci ağırlayacağımız bir 3 haftalık yaz kursu olacak. Bu böyle bir AI bootcamp gibi, hem teknoloji hem AI tarafında kendilerini eğiteceğiz. Sonunda da bir ürünle çıkartmalarını bekliyor olacağız. Mesela bunun mülakatlarını yaparken biz de AI'yı kullandık. Burada 200'ün üzerinde mülakatı, örneğin ilk mülakatları AI ile yaptık. Yani şimdi bunlar artık hani hayatımıza içerisine giren, keyifli kullanabildiğimiz, evet, ve böylece de aslında normalde ulaşamayacağımız kadar fazla liseli gence ulaşıp dokunma fırsatımız oldu. Bunlar hoşumuza gidiyor. Şimdi bunun bu boyuttan bankanın müşterileri boyutuna geldiğini düşünün. Oldukça ciddi bir verimlilik artışı. Aynı zamanda sadece verimlilik değil, bir de çarpan etkisiyle ulaşım farkında zaten çıkıyor. Onlar da biraz evvelki söylediğim %10'luk tasarrufun içerisinde.
1: Peki şimdi son 3 dakikamız, yapay zeka dönüşümünde asıl kazanan kim olacak?
0: Bence bugün denemeye devam eden diyeyim. Çünkü bu büyük bir dalga, büyük bir kırılım. Burada daha kartların nereye ve nasıl dağıtılacağı konusu net değil. Yatırımlara da baktığımızda hala biraz evvel söylediğim, yani 200 milyarlık dediğim yatırımların %94'ü hala OpenAI, Anthropic, Grok gibi yerlere gidiyor. Aslında diğer kalan %6'sı girişimlerin içerisinde. Şimdi o yüzden burada gördüğüm bu ROI yok, regülasyon ne getirecek soru işaretlerinden dolayı endişe edip hareket etmeyen bu işte kaybeden olacak. Bu işin kazananı olmak için deneyimlemeye devam etmek lazım. Çünkü kurumların şunu görmeye çok ihtiyacı var. Ne değişirse veya ne yapmam gerekiyor ki benim bundaki çarpan etkisini görürüm, yani gördüğünü anlaması için ellerini kirletmesi lazım ve bu işin içerisinde olması gerekiyor. Ondan dolayı deneyimlemeye devam. ROI görmeyebilir. Problem değil ama bu ileriye bir yatırım olduğundan dolayı bugün bir şekilde ellerini kirletip bu işin içerisinde olması lazım. O yüzden deneyimleyen kazanıyor olacak diyebiliriz.
1: Peki kapatmadan yine girişimlerle ilgili, girişimlere göre en iyi ajan tabanlı yapay zeka uygulama örnekleri neler?
0: Ya orada şöyle, en iyiler demeyeyim, bir de şöyle bir bu işin de şeyi var, çok hızlı değişen bir zamanın içerisindeyiz. Burada biz hatta yani yatırımları yaparken eskiden hep şey derdik, zaten hani girişimcinin kendisi çok önemli derdik ama girişimin kendisi artık çok daha önemli olmaya başladı. Çünkü bakabildiğimiz, görebildiğimiz ufuklar çok da kısaldı. Evet. Eskiden 3-5 seneyi görebilirken şimdi 2 seneyi görebilirsek çok şanslıyız.
1: Tabii.
0: O yüzden buradaki şeyde ajanlardaki altyapılar da sürekli değişiyor. Kimin oyunu kazanacağı, çünkü şu anda biliyorsunuz bayağı bir oyuncu var. Gemini yoktu, oyunun içerisine girdi. Anthropic geriden geldi, herkesi geçti. Ama buradaki ilk üçlü sürekli kendi arasında dönen Gemini, Anthropic, OpenAI arasında geçen bir yarış var. Bunların üzerine kurulu bir sürü şey göreceğiz. Ajan tabanlı şeyler göreceğiz. Sovereign AI konusu, yani kurumların artık kendilerini eğittikleri ufak dil modelleri hayatımıza giriyor olacak. Bunların üzerinde çalışan belki daha niş ajanlar görüyor olacağız. Ama bunların hepsini dediğim gibi speküle etmek çok doğru değil. Bunlar böyle her 3 ayda bir kendini güncelleyen bir dönemin içindeyiz. Ondan dolayı kazanandan ziyade daha hızlı adapte olan burada bence.

0: öne çıkacaktır.
1: Peki bir cümleyle girişimlere göre kurumların ajan tabanlı yapay zeka geçişinde ilk adım ne olmalı? Onunla kapatalım.
0: Burada bence doğru proje ve dediğim gibi doğru insan.
1: Peki çok teşekkür ederim Can Bey, değerli katılımınız ve yorumlarınız için.
0: Rica ederim, çok mersi.
1: Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz İş Bankası iştiraki Yapay Zeka Fabrikası CEO'su Can Bakır'dı. Can Bakır'la birlikte yapay zeka dünyasındaki son gelişmeleri konuştuk. Özellikle girişimlerin yapay zeka alanına yaptığı yatırımlar ve önümüzdeki dönemde bu alandaki beklentileri konuştuk. Kısa bir aranın ardından piyasa hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.
2: Kamu spotu.
3: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
4: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
3: bak televizyona hazır.
4: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
3: Kahraman!
4: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
3: Kahraman! Kahraman! Bak televizyona hazır. Buyur artık.
4: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV ile bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: Nurol Portföy piyasa hattını sunar.
1: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Haftanın ortasını bulduk ve bakalım rakamlarla görünüm şu saat itibariyle bize ne gösteriyor, neler fiyatlanıyor. Borsa İstanbul %1,18 primle 14.287 puanda. Sektörel kırılımlara bakacak olursak bu hareketin ağırlıkla ne taraftan geldiğine. Bankacılık tarafı %0,43, sanayi taraf %0,77, mali taraf %0,55 primli. Tabii sanayi tarafta aslında Aselsan Tüpraş hareketini takip ediyoruz. Endeks ağırlıklı desteğin geldiği yine iki şirket notunu düşelim. Ulaştırma, hizmetler, turizm diye bakacak olursak turizm negatif ayrışmaya devam ediyor ama biraz daha sınırlı seviyeye gelmiş kayıplar. Ulaştırma %0,77 primli, hizmetlerde de %0,47'lik yukarı yönlü hareketi takip ettiğimiz bir gün. Paralara bakacak olursak biliyorsunuz doların güçlenmesi, dolarlaşma temasını konuşmaya devam ettiğimiz bir süreçteyiz. Özellikle bu jeopolitik denklemdeki gerginlikler sürecinde ve sonrasında bir de tabii şimdi Fed'in üzerine sıkı kalmaya devam edeceği algısıyla, beklentisiyle beraber euro dolar TL 46.67'de, euro TL 53.21'de, dolar endeksi 101.32'de, euro dolar çaprazı 1.13.97'de, 1.14'ün altında kalmaya devam ediyor. Son dakika var ekranda. Amerika'da mortgage başvuruları geçen hafta değişmemiş, %1 artış göstermiş. Bir önceki %1 artışken aynı kalmış. Şimdi bir bakalım hızlıca Avrupa borsaları, Amerikan vadeleri, getiri eğrisi diye devam edelim. Londra borsası negatif, Paris'te negatif. Londra borsasında %0,42, DAX Paris'te %0,61 aşağı yönlü hareket var. Pozitif ayrışan bugün Frankfurt Almanya DAX endeksi. Yine Milano borsasında da %0,27'ye varmış kayıplar. Yatay negatifteydi daha erken saatlerde. Baktığımızda Amerikan vadelerini de bir görelim. Orada nereye gelmiş hareket diye. Negatif bir sayfa vardı. Negatif sayfa görünümü devam. Dow Jones vadeliler %0,21. Yine Nasdaq tarafı %0,35. S&P'de de %0,14'lük aşağı yönlü hareketi görüyoruz. Getiri eğrisine bakalım Amerika tarafında nasıl şekilleniyor diye. 4,46'ya geldi yine 10 yıllıklar, özür dilerim. 4,37'leri görmüştük. Yine bir buraya satış dalgasının geldiğini görüyoruz. 5 yıllıklarda 4,22, 2 yıllıklarda 4,16 seviyesi var. Brent petrol, altın, oralar ne yapıyor? Altında aşağı yönlü hareket biraz sınırlanmış. 4000'in altındaydı. 4000'in üzerine gelmiş. 4000 dolar civarında seyrediyor altın, spot altının ons fiyatı. 4004 dolar 71 sentte. 58 dolar 28 sentten geçiyor işlemler gümüşte. Bitcoin'de 58.573 seviyesi var. 72 dolar 31 sentte Brent petrolün geldiği seviye. Amerikan tipindeki seviyede ise 68 dolar 73 senti görüyoruz diyelim ve ilk bağlantımızı, yani integral yatırım bağlantımızı yapalım. Harun Raşit Demircan yayına katılacak bu noktada ve piyasa notlarını bizimle paylaşacak. Harun, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Zeynep Hanım, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi bizim odağımız aslında Cuma günü gelecek enflasyon verisi. Küreselde de aslında odak artık daha dün de önceki gün de konuştuk. Makroya doğru kaymış durumda. Elbette jeopolitik riskler tamamen bertaraf oldu diyemeyiz ama artık fiyatlamalarda bir savaş sıcak riski, sıcak savaş riskini görmüyoruz. Fakat Fed'in sıkı kalması üzerinden bir artık odak olduğunu anlıyoruz. Bunun etkilerini tartışıyoruz. Baktığımızda Amerikan tahvil tarafında yine yükselme eğilimi var. Hisse tarafında kırmızı bir görünümü takip ediyoruz. Avrupa'da da, Amerika'da, ama biz pozitif ayrışıyoruz.
2: Evet, çok güzel bir noktaya değindiniz. Son 3 aylık...

0: çoğu neden yoğun bir süreçten geçmemize sebep olan ABD-İran Savaşı'nın etkisi biraz daha azalmış durumda. Akşam saatlerinde genelde karşılıklı saldırı haberleri alıyoruz ancak bunun biz petrol fiyatlarına yansımasını görmüyoruz. Şu anda petrol fiyatları beklenildiği üzere barış senaryosunu fiyatlıyor diyebiliriz ki bu zaten Borsa İstanbul açısından da olumlu senaryo. Diğer taraftan söylemiş olduğunuz gibi gündem biraz daha Fed tarafına kaymış durumda. Fed'den yıl sonuna kadar da faiz artırım beklentisi fiyatlanıyor. Bu da zaten dolar endeksindeki güçlü gördüğümüz devamına sebep oluyor. Diğer yandan altında da bundan kaynaklı bir geri çekilme söz konusu. Bu nereye kadar devam edecek? Bu aslında biraz daha genel açıklamalara bağlı şekillenecektir diyebiliriz. Bugün yine Fed Başkanı Kevin Warsh'un konuşmasını takip edeceğiz seans içerisinde. Bundan kaynaklı fiyatlamaların biraz daha oynaklık kazanmasını bekliyoruz burada. Açıkçası her ne kadar beklenti faiz artırım yönünde olsa bile bizim beklentimiz yıl sonuna kadar bir faiz artırımı gelmemesi. Hatta olası bir barış senaryosunda tekrardan faiz indirimlerinin konuşulacağı bir süreç içerisine girebiliriz. Bundan kaynaklı aslında çok da net bir ifade kullanmak bu açıdan yanlış olacaktır bizim görüşümüz. Diğer taraftan Borsa İstanbul açısından da yine Cuma günü en kritik veriyi karşılayacağız. Burada piyasa beklentisi 0,75 ila 1 arasında değişkenlik gösteriyor. Ortalama 0,92 civarında bir beklenti oluşmuş durumda. Burada beklentiye paralel bir sonuç Borsa İstanbul bakımından olumlu olacaktır ki zaten Merkez Bankası'nın faiz indirim alanı olduğundan kaynaklı gelecek olumlu bir enflasyon rakamı PPK toplantısında beklenilen sonucu getirebilir bizlere. Temmuz ayı PPK toplantısında olası bir faiz indirimi veya fonlama oranının 37'ye çekilmesi Borsa İstanbul'daki yukarı yönlü hareketliliği arttırabilir. Bu beklentiler de şu anda endeksi yukarı yönlü hareketliliği hız kazandırabilir diyebiliriz. Bundan kaynaklı ana gündemimiz şu anda enflasyon. Burada kısaca özetleyecek olursam seviye bakımından da özellikle endeksin 14.000 üzerinde kalıcı olması gerekiyor. Yukarı yönlü hareketliliğin hız kazanabilmesi için ise 14.300 seviyesinin aşılmasına ihtiyaç var. Bu seviye aşılır. Burada bir konsolide olursa Borsa İstanbul enflasyon verisinin olumlu gelmesiyle birlikte tekrardan güçlü bir eğilim görebiliriz. Ancak dediğimiz gibi buradaki fiyatlama tamamıyla gelecek enflasyon rakamına bağlı diyebiliriz.
1: Çok çok teşekkürler Harun Raşit Demircan'ın notlarıyla. Bir ara verelim, aranın ardından piyasa hattı konuklarıyla devam edecek.
2: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
3: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Piyasa hattı devam ediyor. Hemen ilk konuğumuzu davet edelim. Serhan Yenigün yayına katılacak bu noktada. Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü. Merhaba Serhan Bey, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Bugün borsalara baktığımızda Borsa İstanbul'un küreselden pozitif ayrıştığı bir tabloyu takip ediyoruz an itibariyle. Ağırlıkla yine tabii Aselsan Tüpraş desteğiyle yukarı giden bir dinamik olduğunu anlıyoruz. Sınav tarafta da primlenmeyi sağlayan burası.

0: PMI'lar yine daralma bölgesinde kalmaya, kötü gelmeye devam etse de biraz Borsa İstanbul'un genel havasını konuşarak başlayalım. Odağında enflasyon var, cuma günü gelecek enflasyon verisi var. Genel olarak piyasa ne duymayı bekliyor? Fiyatlamalarda ne kadar iyimserlik görürsünüz bu noktada? Şunu da ekleyeyim, bir yandan da köprü, otoyol, sağlık fiyat artışlarını, düzenlemelerini takip ettik. Ekonomist Haluk Brümcekçi'nin hesaplamasına göre Temmuz enflasyonuna TÜFE'ye %0,4 kadar da bir etki söz konusu deyip pası size atayım.
1: Evet, şimdi ya bu fiyat düzenlemeleri ekonomistlerin yıla dair enflasyon tahminlerinde zaten belli yüzdelerde oluyor. O yüzden öngörüleri aynı oranda, bahsettiğiniz oranda yukarı çekecek bir etki yaratmayacaktır. Hı hı. Öncelikle onu belirtelim. Şimdi Haziran, evet, TÜFE verisi bu cuma günü açıklanacak. Biz 12 Haziran'da yayınladığımız bir notta %1 civarında bir enflasyon beklediğimizi paylaşmıştık. Açıkçası tabii 12 Haziran erken bir tarihti ama işte ay bitti, işte cuma günü açıklanacak, hala %1 bekliyor piyasa. Demek ki yani ilk günlerde görünen civarda ay boyunca bir seyir olmuş. Çok bir değişiklik olmadı. Hatta %1'in biraz altı bile mümkün ve böylece 12 aylık TÜFE'de %32,6'dan %32,1 civarına gerileyecek, %1 civarı bir rakamda. Temmuz rakamının da biz düşük kalacağını düşünüyoruz. Yani bu yılın önceki aylarındaki rakamlara göre özellikle. Ve yıllık enflasyondaki gerileme Temmuz rakamıyla biraz daha belirginleşebilir. Bu da bir duraklama gördük dezenflasyon sürecinde ama tekrar dezenflasyona kaldığımız yerden, yani enflasyondaki gerileme eğiliminin kaldığı yerden devam ettiği bir patika yaratıyor. Merkez Bankası'nın da buna paralel olarak önce efektif faiz oranını, ardından politika faizini gevşetebileceği yine bir alan oluşuyor. Borsa yorumuna geçeceğim ama bunları bir toparlamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü son 2,5-3 yıldır bizim borsamızda içerideki siyasi gelişmeler olabilir, yurt dışı gelişmeler olabilir, dışarıda olumsuz, karamsar bir takım hani, algı ya da fiyatlama etkileri olsa bile ne zaman Merkez Bankası'ndan böyle anlamlı bir faiz indirim periyoduna yaklaştığımızı ya da içine girdiğimizi görsek ya da o fiyatlamaya yönelse piyasa, yukarı yönlü ciddi hareketler yaşadık. Bu son 2-2,5 yılda 4-5 kere tekrarlandı. Ben açıkçası Temmuz ortalarından itibaren, yani bir marş sanıyorum, belki de bugün başlamıştı. Bugünkü piyasa hareketinin çok somut bir sebebi yok çünkü. Birkaç gündür geride kalmamız belki bir tepki getiriyordur. Ama Temmuz ortalarından itibaren biraz daha piyasaların bu senaryoyu, yani Merkez Bankası'nın yeniden faizleri indirmeye başlayabileceği senaryoyu fiyatlayacağını düşünüyorum. Burada da şimdi politika faizi şu an %37 biliyorsunuz. Biz yıl sonu %35 bekliyoruz. Yani politika faizinde aslında sadece 200 bas puanlık bir gevşeme bekliyoruz. Fakat efektif fonlama oranı şu an %40 olduğu için aslında yıl sonuna kadar, bu da hani bugün 1 Temmuz, yılın ikinci yarısı diyelim, toplamda 500 bas puanlık bir gevşeme bekliyoruz. Gayet piyasaları destekleyici bir orandır. Her 100 bas puan yaklaşık endeks değerlemesini %7 yukarı çekiyor. O anlamda ciddi bir upside, yani bir getiri potansiyeli de yaratır. Şimdi kısa vadeli piyasa hareketlerini yorumlamak için açıkçası çok fazla dataya, veriye hakim olmak gerekiyor. Çünkü somut anlamda yeni bir gelişme, yeni bir haber akışı dünden bugüne son 24 saatte olduğunu söyleyemem bizim Borsa İstanbul açısından bugün %1'e yakın yukarıda bir seri yaratacak şekilde. Ama birkaç gündür dışarıda özellikle Almanya'da, Amerika'da güçlü bir seyir varken, ara ara düzeltmeler gelse de teknoloji şirketlerinde bir tepki hareketi öncülüğünde bir düzeltme varken biz buna iştirak edemedik. Biraz işte iç meselelere yoğunlaşan, işte haftaya gerçekleşecek NATO zirvesi sonrasında içeride özellikle siyasi gündemin hareketlenebileceğine yönelik bir takım söylemleri belki fiyatlara yansıtan bir piyasa ortamı vardı. Ama bugün itibariyle tekrar biraz tepki veriyoruz. Tabii önemli desteklere de, yani 14.000 sınırına da geldiğimiz için buralardan bu tepkilerin verilmesi de elbette önemli. Hani para girişine çıkışına baktığımda çok anlamlı bir para girişi görmüyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani piyasa genelinde öyle güçlü bir para girişi yok. Ama yine de hani fiyatlar buralarda biraz denge buluyor diyebiliriz. Dediğim gibi bunlar kısa vadeli piyasa hareketleri. Yani orta uzun vadeli baktığımızda 19.000 üzerine yönelebilecek bir endeks potansiyeli hala görüyoruz.
0: Peki enflasyon verisiyle birlikte beklendiği gibi gelmesi halinde bankacılıkta güçlü bir hareket bekler misiniz?
1: Hemen beklemiyorum açıkçası öyle bir durum. Bir kere beklendiği gibi gelen veri aslında çok ciddi

0: bir hareket yaratmaz. Beklentilerden artı ya da eksi yönde bir sapma olursa biraz daha sürpriz etkisi olur. Bugünkü piyasa hareketine de bu arada bankalar pek katılamıyor. Siz de görüyorsunuzdur.
1: Evet, sınırlı kaldı.
0: Evet, yani özel bankalar özellikle biraz daha sınırlı kaldı. Fakat tabii verinin alt kalemleri de önemli olacak. Artı veriyle beraber özellikle belki yabancı yatırım bankalarından gelen yorumlar biraz daha etkili de olabilir. Çünkü yıl sonuna dair enflasyon tahminleri bu Mart ayındaki savaşın başlamasıyla beraber ABD-İran arasındaki hikayeyle beraber %30'lar hatta üzerine doğru yönelmişti. Fakat son 1-2 raporda özellikle yani küresel çapta yabancı yatırım bankalarından gelen raporlarda %30'un altında tahminlerin tekrar paylaşıldığını gördük. Haziran rakamı ile beraber bekleyen hani bir göreyim de öyle revize edeyim diyenler de arka arkaya birkaç rapor ve görüş paylaşabilir ve biz aslında en başından beri yıl sonu için %28 TÜFE beklentimizi paylaşıyorduk. %23 ile yıla girmiştik beklenti olarak. Bunu %28'e revize ettik ama 30'lara çıkartmamıştık mesela. Hala da %28 bekliyoruz. Biraz böyle buralara doğru bir gevşeme görebiliriz enflasyon tahminlerinde. Bu da az önce anlattığım hikaye destekler aslında. Yani Merkez Bankası'ndan işte fonlama oranını gevşetebileceği bir patikaya doğru Temmuz ortası ya da Ağustos gibi ilerleyeceğimiz ihtimalini güçlendirir. Yani aslında bu Cuma günü açıklanacak enflasyon verisi bu süreci tetikleyen bir etki yaratabilir. Ama hani sadece veri nedeniyle beklendiği gibi de %1 gelirse bir günlük de olsa bir piyasa hareketi çok beklemem açıkçası.
1: Serhan Yenigün, çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız, vakit ayırdığınız için teşekkürler. Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü konuğumuzdu. Devam edelim. Emre Sezan, İş Yatırım Araştırma Direktörü yayına katılacak bu noktada. Emre Bey merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk Zeynep Hanım.
1: Şimdi biz Serhan Bey'le içerideki beklentiler özellikle enflasyon odağı üzerinden bir değerlendirme yapmaya çalıştık. Piyasa etkisini de analiz etmeye çalıştık. Ben biraz daha böyle resmi genişletip küreseldeki durum üzerinden de bu denklemin nasıl şekillenebileceğini sorarak başlamak istiyorum. Şunu kastediyorum, ortada bir Fed gerçeği var. Yani bir Fed'in sıkı duruşunun devamı ve bunun yarattığı özellikle gelişmekte olan piyasalar üzerindeki etkisi, doların güçlü seyretmesi, tahvil tarafının yine yüksek seyretmesi, bunun da dediğim gibi hem GOP'lara hem altına etkisi açısından ne beklemek gerekiyor? O tarafın terazideki payı ne kadar olacak? Sermaye akışları noktasında ki geçtiğimiz günlerdeki değerlendirmelerde de vardı. Bizim gibi yabancı sermaye akışlarına ihtiyacı yüksek ülkelerin kırılganlıkları artıyor diye ne dersiniz?
2: Doğru aslında, doğru bir tespit. Yani özellikle hani biz de birkaç parametreye bakıyoruz. Yani Türkiye varlıklarını tahmin ederken işte hisse senetleri, bono tarafını, yani bunlardan baktığımız bir tane gösterge doların seviyesi, yani Amerikan dolarının güçlü olması tabii çok pozitif bir etki yapmıyor. İşte Amerikan 10 yıllıklarına bakıyoruz. Onun da tabii yukarı gitmesi bir anlamda bizdeki maliyetleri de, sermaye maliyetlerini de yukarı çekiyor. Yani güçlü dolar, yüksek Amerikan faizleri, bunlar bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için iyi göstergeler olmuyor. Yani tabii sadece bunlar belirleyici olmuyor ama dediğim gibi bunların etkileri olumsuz oluyor doların güçlendiği dönemlerde. Tabii bu aslında Amerika'daki hisse senedi piyasalarını da hani benzer bir şekilde etkilemesi lazım. Özellikle orada hani uzaktan nakit akımı, ileriden gelecek işte hızlı büyüyen şirketleri, onu çok görmüyoruz. Yani orada bir zaman zaman fiyatlamalar oluyor, geri çekilmeler oluyor. Ama çok trendi o tarafta bozmuyor. Hani bize döndüğümüzde hani bizde de aslında hani çok olumsuz bir etkisini görmedik. Ama hani teorik olarak da bu parametreler bizim hani her sabah baktığımız şeyler. Yani doların seviyesi, Amerikan 10 yıllıklar. Bunlar gelişmekte olan ülkeler için, özellikle hani dış fonlamaya ihtiyacı olanlar için önemli parametreler.
1: Şimdi gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolara karşı değer kaybettiği süreçte TL açısından bu yıl sağlam duruşun devam etmesini bekler misiniz?
2: Yani bekleriz çünkü hani TL şu anda hani evet. kontrol ediliyor biliyorsunuz. Hani serbest hareket etmiyor. Yani çok serbest bir kur olduğu söylenemez. Yani kontrol ediliyor. Bunun tabii enflasyon, dezenflasyon programı kapsamında şu anda hani bir sorun gözükmüyor. Yani burada tabii belirleyici olan rezerv seviyesi. Şu anda hani son dönemde baktığımızda hani rezervlerde de artış olduğunu gördük. Hani rezerv seviyeleri de yeterli. Bir önemli faktör yurt içindeki yatırımcının da tercihleri, yurt dışı ve yurt içi yatırımcıların tercihleri oluyor. Tabii reel faizler belli bir düzeydeyken yatırımcı da hani Türk lirasını tercih ediyor. Yani içeride de çok şey görmüyoruz. Yani dövize yönelim vesaire görülmüyor. Yurt dışındaki yatırımcı da hani özellikle carry trade kanalından para getirmeye devam ediyor. Yani çünkü getiriler hala yüksek seviyelerde faiz anlamında. Yani böyle olunca ilave bir talep, herhangi bir şok gelmediği sürece yani çok büyük bir oynama, bu sistemde bozulma beklemeyiz açıkçası. Geçmişte de hani birkaç kez bu hani test edildi. Şu ana kadar herhangi bir bozulma olmadı. Yani bizim de beklentimiz hani en azından yakın gelecekte bu şekilde kontrollü bir şekilde TL'deki değer kaybının kontrollü bir şekilde gitmesi.
1: Emre Sezan, şimdi yeni bir düzenlemeyi de sormak istiyorum. Bir saat önce kadar bizim haber akışımıza düştü. BDDK bu özel tasarruf finansman şirketleri üzerinden satın alımlara ilişkin bir takım düzenlemelere gittiğini anlıyoruz. Hı hı. Finansman faaliyetleri kapsamında teslim süreleri, ödeme tutarlarına ilişkin sözleşme büyüklüğü 200-500 milyar TL olanlar aylık %8 büyüme, 500 milyar üstü %5 büyüme sınırına getirilmiş, yani bir sınır getirilmiş daha doğrusu. Evet. Nasıl değerlendirirsiniz özellikle burada borsaya kote şirketler açısından etkisi ne olur?
2: Şimdi tabii bizim uygulanan para politikasının bir bacağı da makro ihtiyati tedbirler. Biliyorsunuz burada hani bankalar üzerinde bir takım sınırlamalar var. İşte kredi büyümesi sınırlamaları, diğer takım parametreler var. Bunlar kontrollü gidiyor. Bu tasarruf finansmanında da bunun hani uyarlandığını görüyoruz ki bu anlamlı bir şey. Çünkü hani politikanın başarılı olması için bunun hani tüm alanlarda, segmentlerde uygulanması daha doğru olur. Hani öbür türlü kaymalar oluyor. Hani bankacılık sisteminden bu tarafa kayma oluyor. Yani burada koşulları daha gevşek olduğu zaman. Dolayısıyla bu da politikanın uygulanmasını zorlaştırıyor. Dolayısıyla bu beklenen bir adım. Yani o taraftaki kısıtlamalar tasarruf finansmana da uygulandığını görüyoruz. Yani büyüme sınırları getirilmiş. %5 ile 8 arasında. Yani şirketin sözleşme büyüklüğüne göre değişen bir sınırlama var. İşte peşinat tutarları arttırılmış. Hani nasıl bankalar, banka kredilerinde de bu zaman zaman işte peşinat tutarları arttırılıyor kredi büyümesini kontrol etmek istediğiniz zaman. Yani oradaki önlemleri buraya da getirilmesi aslında gayet normal. Çünkü hani uygulayabilmeniz için politikayı bunun tüm alanlarda olması gerekiyor bu sınırlamaların. Öbür türlü hani kredi büyümesi hızlanabiliyor. Tabii bu şirketler, tasarruf finansman şirketleri hızlı büyüyordu. Tabii bu önlemlerle birlikte bu büyümelerde bir yavaşlama görmemiz kaçınılmaz. Zaten büyüme sınırlamaları da getirilmiş. Dolayısıyla hani bir yavaşlama burada görebiliriz. Bu özellikle işte konut, araba finansmanında kullanılıyor. Buradaki satışlar üzerinde etki yapabilir. Yani satış adetleri üzerinde etkisi olabilir. Büyüme rakamlarının küçülmesi. Tabii bu firmaların büyümelerini etkileyeceği için yani işlem gören bu sektörde işlem gören firmaların da büyüme oranlarını bir miktar aşağı çektiğini görebiliriz önümüzdeki dönem.
1: Emre Sezan, çok teşekkür ediyorum katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız, bana eşlik ettiğiniz için. Sağ olun, hoşça kalın. Bir Londra'ya gidelim, Avrupa notlarını alalım Ceren Dilekçi Köseoğlu'ndan.

0: pozitif hava dağılmış, karışık bir seyre dönmüş gibi duruyor.
1: Evet, bugün Avrupa borsalarında Almanya dışında negatif bir seyir var. Endeksler dün 2020'den bu yana en iyi çeyreksel performansını kaydetmişti Avrupa endeksleri. Fakat bugün yine ağırlıklı olarak özellikle Fransa borsasında düşüşün %0.7'ye kadar ulaştığını görmekteyiz. Savunma hisseleri bugün pozitif performans gösteriyor. Dün İngiltere hükümetinin açıkladığı savunma yatırım planının etkisiyle özellikle Rheinmetall hisselerinde yaşanan yükseliş %5'i aşmış durumda. Bu da Alman DAX endeksi üzerinde pozitif bir performansa yol açıyor. Bugün gözler Avrupa Merkez Bankası forumunda konuşacak. Merkez bankacıların açıklamalarında olacak. Fed Başkanı Kevin Warsh ABD dışında ilk kamuya açık açıklamasını, konuşmasını yapacak. Aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'den gelecek açıklamalarda olacak gözler öğle saatlerinden itibaren. Bugün gözler tabii Euro bölgesinden gelen Haziran ayı enflasyon verisindeydi ve beklentilerin üzerinde bir yavaşlama kaydetti. Enflasyon petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün etkisiyle Haziran ayında enerji fiyatları yıllık bazda %8.7'lik bir artış gösterdi. Fakat bir önceki ay %10'lar üzerindeydi artış oranı. O seviyelerden yavaşladığını görmekteyiz. Euro bölgesinde tüketici fiyatları yıllık bazda %2,8 oranında arttı. Beklenti %3'lük artış yönündeydi. Tabii beklentiden iyi gelmesi nedenlerinden biri özellikle Fransa'da enflasyonda yaşanan hızlı düşüş. Çünkü bu hafta içinde Fransa'dan gelen veriler enflasyonun Avrupa Merkez Bankası'nın %2'lik hedefine gerilediğini ortaya koymuştu. Keza Almanya ve İtalya'da da enflasyon beklentilerin üzerinde bir yavaşlama göstermişti. Burada hem de hizmet enflasyonunda 0,3 puanlık bir düşüş yaşandı. Avrupa Merkez Bankası'nın yakından takip ettiği gösterge olan çekirdek enflasyon %2,6'dan %2,4 seviyesine geriledi. Tabii Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentilerine baktığımız zaman 23 Temmuz'daki faiz kararı öncesi bugün gelen veri oldukça önemli. Piyasalarda anlamlı bir fiyatlamada değişiklik olmadığını görmekteyiz. Eylül ayına kadar 25 bas puanlık faiz artışı ihtimali %50'nin üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Hatta yıl sonuna kadar bir faiz artışı tam fiyatlanıyor. Fakat çok sayıda kurum başka bir faiz artışı hamlesi beklemiyor Avrupa Merkez Bankası'ndan. Mesela Capital Economics bugün veriler sonrası yayınladığı raporunda son gelen verinin yani enflasyonda yaşanan bu iyileşmenin başka bir faiz artışı beklemedikleri yönündeki görüşünü desteklediğini ifade etti. Aynı zamanda Temmuz ayında manşet enflasyonun bölgede %2,5 seviyesine gerilemesini bekliyorlar. Oxford Economics de daha fazla faiz artışı beklemeyen kurumlar arasına yer alıyor. Tabii Lagarde'dan gelen geçen haftaki açıklamalar önemliydi. Avrupa Parlamentosu'na yaptığı konuşmada henüz ikinci etkilerin görülmediğini ifade etti ve güçlü bir adıma ihtiyaç olmadığını söylemişti Lagarde. Dün ise birden fazla sayıda konuşan politika yapıcı Avrupa Merkez Bankası yetkilileri bir daha faiz artışı çağrısı yapmamış olsalar da petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artışın ikinci etkisinin görülmesinin zaman alacağını söylemişlerdi. Bu nedenle aslında bugün Lagarde'dan gelecek açıklamalar da oldukça önemli olacak diyebiliriz Zeynep.
0: Ceren, çok çok teşekkürler.

0: Ceri'nin notlarıyla tamamlayalım piyasa hattını. Bugün 16'da yine ben varım. Görüşelim. Şimdi İş Dünyası var. Ali Ara Akgün gelecek. Bloomberg HT'den ayrılmayın.
1: Nurol Portföy piyasa hattını sundu. Reklam.

0: İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org. Festival sponsoru Garanti BBVA. Bloomberg ET katkılarıyla.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Elendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Yaz sıcağına Just

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. İş Dünyası programıyla karşınızdayız. İş Dünyası'nda sigorta sektörünü detaylandırmak ve konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz bizlere eşlik ediyor. Unico Sigorta Genel Müdürü Ender Güzeler bizlerle. Ender Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk. Davetiniz için de teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz. Umarım iyisinizdir, keyifler yerinde.
2: Gayet iyiyiz. Bir yaramazlık yok. Harika. Siz de öylesinizdir.
1: Evet, çok teşekkürler, sağ olun. Sigorta sektörü de iyi mi diye soralım. Çünkü malumunuz 1 Temmuz'a adım attık ve ilk yarı yılı, ilk 6 ayı geride bıraktık. Şimdi restorans tarafı, prim üretimi ve burada maliyetleri biraz konuşursak ve penetrasyon oranlarını detaylandırırsak nasıl bir ilk yarı yıl geride bıraktık? Tabii ABD-İran savaşında biraz etkilerinin bize de hissedildiği bir dönem vardı. Peki şu an nasıl bir ortamla karşı karşıya kalacağız sizce?
2: Şimdi öncelikle ilk yarı yıl tam resmi olarak kapanmadı. Bugün 1 Temmuz. Fakat 5. ay sonuçlarına 6. ayın ayrık olarak üzerine ekleyerek bir 6. ay kapanışı hakkında bilgi vereyim. İlk 3 ayda, ilk çeyrekte sektör nominal olarak küçülmüştü. Reel olarak küçülmüştü. Nominal olarak %25 seviyelerinde bir büyüme vardı. İkinci çeyreğin sonunda, yani Haziran sonu itibariyle tahminimiz bu küçülmeler biraz daha iyileşti. Nominal olarak %29'lara ulaşan bir büyüme, reelde de %2,5 gibi bir küçülmeyle kapatıyor görünüyor. Burada toplamda 6. ay sonucu itibariyle penetrasyon açısından poliçe sayılarımız, sigortalı sayılarımız istediğimiz oranda 60 değil. Burası biraz hani bizi mutsuz eden bir alan. Fakat bunun içinde ufak bir ümit verici bir gelişme var. Son çeyreğimiz, yani yılın ikinci çeyreğinde poliçe adetlerinde bir artış söz konusu var. Dolayısıyla 6. ayın sonu itibariyle sektörü toparlanmaya başladığını, gelir büyümesi açısından, ciro büyümesi açısından toparlanmaya başladığını söyleyebiliriz. Restoran maliyetleri biliyorsunuz, onlar daha çok yılın son çeyreğinde belli oluyor. Yıl içerisinde restoranla ilgili pek bir gelişme olmaz. Maliyetler açısından baktığımızda da maliyetlerde tabii en önemli kalemlerden bir tanesi enflasyon oranı.
1: Evet.
2: İşte kur artışı gibi bizim hasar enflasyonu diye de tabir edeceğimiz başka faktörlerin de etkili olduğu bir hasar enflasyon oranı maalesef genel enflasyon oranının biraz üzerinde. %40 seviyelerinde bir hasar enflasyon oranı var toplamda. Fakat bunun karşısında prim artışları, fiyat artışlarımız enflasyonun altında. Yani özellikle gelirin lokomotifi olan sektörün önemli branşlarından sağlık, trafik, kasko branşlarında baktığımızda her üçünde de enflasyonun altında kalan bir fiyat artışı var. Bu oranda minimum %15 seviyelerinde altında. Dolayısıyla sektörün pazar gelişimini prim açısından daha çok fiyat rekabeti engelliyor. Penetrasyon açısından başka faktörler de devreye giriyor. Böyle bir ilk yarı yılı kapattık. Geçen seneye göre ilk yarı yıl, tabii ki bir de şirketlerin karlılığı açısından baktığımızda, her ne kadar faiz oranlarının belli bir seviyede devam ediyor olmasına bağlı olarak finansal gelirlerimiz bir miktar yükselmiş olsa bile, teknik taraftaki fiyat baskısı bizim marjlarımızı daraltmış durumda ve toplamda da marjlarımız geçen seneye göre %5-6 seviyelerinde geriledi. Şimdi önümüzde bir yılın sonuna kadar bir ikinci yarı yıl var. Bu dönemdeki beklentilerimiz şu yönde. Bu reel küçülmenin yıl sonunda %1 ile %3 arasında bir büyümeye döneceğini söyleyebiliriz. Karlılık açısından da marjlardaki gerileme de 5-6'lardan 8-9'lara yükselecek. Yani bir karlılık açısından pek iyi bir 6 yıl bizi beklemiyor. 6 ay bizi beklemiyor. 6 yıl çok uzun. Ona kimse dayanamaz. Böyle bir genel olarak görüntüyü tarif edebilirim. Bunun dışında belki branş bazında bir iki önemli branşa hızlıca değinebiliriz.
1: Hemen değinelim. Branş tarafında sağlığın çokça aslında bu ilk 6 ayda ön plana çıktığı bir dönemle karşı karşıya kalmıştık. Fakat ben önce biraz sizinle trafik tarafını konuşmak isterim. Çünkü trafik tarafında bugün aslında eksper atama, otomatik eksper atama ve hasar tespit sisteminin hayata geçmesi beklentiler dahilindeydi. Bir ilde pilot bir şekilde çalışması sürmüştü. Fakat şimdi sistematik süreçlerden dolayı bunun da bir erteleme oldu ve 9 ilde bugün başlayan tüm illere yayılacak bir sisteme doğru gidilecek ortama adım atmış bulunmaktayız. Bu sistemde sizce nasıl bir şeffaflık ve adım atma işlevi olacaktır ve otomatik eksper atama, hasar tespit sistemi trafik branşa nedenle bir katkı sağlayacak? Ayrıca 9 ilde olmasının sebebi de hangi zorluklardan kaynaklı tüm illere yayılmamış durumda sizce?
2: Şimdi bu soruya birkaç başlıkta cevap vermeye çalışayım. Fakat daha evvelinden çok genel bir açıklama yapma ihtiyacı hissediyorum. Son 2 yılda sigorta sektörünün düzenleyici ve denetleyici kurumu olan SDDK gerçekten reform niteliğinde muazzam düzenlemeler yapıyor. Bu düzenlemeler sektörün kronik sorunlarını ve başka sorunlara neden olan kök sorunları, kök nedenleri ortadan kaldırmaya yönelik bir sürü düzenleme yaptı. Bu konuda gerçekten takdir edilmesi gereken bir performans var. Bizler de bunlara uyumlanmaya çalışıyoruz. Hatta bazı noktalarda bazen zorlanıyoruz. Bazen teknolojik gelişim gerektiren değişiklikler, ki bu otomatik eksper atama konusunda oradan kaynaklanmaktadır. Teknolojik olarak bu kadar yüksek bir transaction'ı döndürebilecek kadar sistemleri hazırlayamadık. Dolayısıyla yakın zamanda bunlar da tamamlanır. Türkiye genelinde geçilecektir. Son derece de isabetli bir uygulama değişikliğidir. Bununla beraber aslında bir iki tane önemli hayatımızı etkileyecek değişiklik var. Bir tanesi biliyorsunuz eksperlik müessesesi tamamen bağımsız bir müessesedir. Sigorta şirketlerinden bağımsız çalışırlar. Ve bu arada eksperlerin taraflılığını engellemeye yönelik, en azından bunun algısını engellemeye yönelik diyebilirim. Bir değişikliktir bu sıralı eksper atama değişikliği. İkincisi de son kullanıcıyı da son derece etkileyen bir değişikliktir. O da eksper raporlarına artık değer kaybı sigortalının herhangi bir talebi olmaksızın, aranmaksızın değer kaybı hesaplanarak ilk kaza ile ilgili hazırlanacak eksper raporuna dahil edilmiştir. Böylelikle aslında değer kaybı taleplerini sigortalıların daha sonra, daha geç bir şekilde yapması ve bunları yaparken bazı yetkisiz, illegal diyebileceğimiz veya kendine yetkiliymiş gibi görüntü veren bazı kişi ve kuruluşların sigortalının tazminatlarını eksik almasına neden olan, tazminatları geç almasına neden olan bir takım sorunları da kökünden halletmeye yönelik bir değişikliktir. Özetle önümüzdeki dönemde bu değişiklikle beraber sigortalılarımız değer kaybı için ayrıca bir talepte bulunmak zorunda kalmayacaklardır. Bu da sistemi, her ikisi de sisteme daha şeffaf, daha güvenilir olması kadar sigortalıların tazminatlarını da daha hızlı, daha çabuk ve daha doğru bir şekilde almalarını sağlayacaktır. Bu açıdan çok önemli bir reform niteliğinde değişikliktir. Şu an ne kadar 2 ilde pilot 2 ilde uygulanıyordu. işte biraz daha teknolojik gelişimi, bu sistemlerin bunu kaldırması, buradaki transaction'ı kaldırması, tüm eksperlerin, tüm şirketlere kayıtlarının tamamlanabilmesi gibi faktörlere bağlı olarak kısa bir süre daha uyumlanmıştır.

0: Almak için, hazırlık için bir ikinci pilot uygulama dönemi yaratıldı. Ama Ağustos ayı gibi de herhalde kesin geçiş yapılmış olacak tüm Türkiye'de.
1: Tüm illerde göreceğiz. Evet. Peki biraz branşları konuşalım. Burada sağlık tarafının çokça pozitif ayrışını ilk 6 aydan bu yana görmüştük. Doğal afet tarafında da aslında bir ağırlığın arttığını izliyoruz. Evet. Bu tarafta nasıl bir tablo ile ikinci yarıyılda karşı karşıya kalırsınız?
0: Şöyle sağlık tabii şeyin altını çizmek lazım. Sigorta tarihi boyunca ilk defa Mayıs ayında sağlık branşı en yüksek üretimin yapıldığı branş haline geldi. Yani trafiğin de üzerine çıktı. Bu da bu alanda sigortalıların sağlık ürününe daha rahat ulaşma imkanı kazandığını da göstermekte. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bunun dışında yangın tarafı, tabii yangın konusunu ben hani biraz daha deprem kavramını öne çekerek deprem kavramı üzerinden konuşmayı daha doğru buluyorum. Şöyle ki genel sigortacılık sisteminin en önemli sorunu korunma açığı. Çünkü varlıklarımız yeterince sigorta koruması altında değil. Deprem dediğimizde de bunun işte sivil rizikolarla ticari rizikolar diye iki ana başlık altında şey yapabiliriz, değerlendirebiliriz. Ticari rizikolarda, endüstriyel rizikolarda işte riskli faaliyet konuları gibi proses risklerinden dolayı daha depremden dolayı değil. Diğer risklerin, proses risklerinden dolayı biraz sigortaya erişimlerinde zorluk olabiliyor. Fakat asıl büyük problemlerden bir tanesi ve Türkiye'deki sigorta koruma açığını yaratan sivil rizikolar, yani bizim konutlarımız. Konutlarımızın depreme karşı sigortalanmasıyla ilgili büyük bir açığımız var. En büyük problem de burası. Bu nedenle bu problemi de biraz daha gerçek çözümlerine ulaştırmaya çalışmamız lazım. Ben iki tane çok önemli sorun görüyorum. Burada bir tanesi zorunlu deprem tarifesinin mutlak surette değişmesi lazım. Bu tarifeyle sigortaya erişimi kolaylaştıramayız. İkincisi, biz deprem teminatı verirken bina inşa maliyeti üzerinden metrekareyi çarparak bir değer buluyoruz. Dolayısıyla bunlar kişilerin, ev sahiplerinin evi alırken katlandıkları değer, ödedikleri bedelin çok altında. 4-5 katı kadar altında bunlar. Bu da hani bir ortalama 100 metrekarelik İstanbul'daki bir evden bahsediyorum. Dolayısıyla orada da bir koruma açığı çıkıyor. Mutlaka bir düzenlemeyle sadece bir bina inşa değeri değil, evin raiç değerini güvence altına alabileceğimiz bir yapıya taşımamız gerekiyor.
1: Evet. Şimdi Ender Bey, maalesef süremizin sonuna geldik ama çok kısa bir cümle sizden rica edeyim. Bir tarife değişikliği olması gerektiğini söylemiştiniz. Nasıl bir değişiklik olacak? Bir cümleyle rica ederim sizden.
0: Yani bu benim temennim. Bir olacağı yönünde bir şey söylemiyorum. Olması gerektiğini öneriyorum.
1: Evet.
0: O konudaki bir önerim. O da şimdi İstanbul birinci deprem bölgesi afet haritasına göre. Ve birinci deprem bölgesinin çarpanı 2.56 civarında. Dolayısıyla siz 6 milyon liralık bina inşa değeri olan bir evin deprem teminatının fiyatını belirlerken bu çarpanı kullanıyorsunuz. Ve bununla beraber de 100 bin liralara yaklaşan bir maliyetle, bunu da ödemeyle ilgili sorunu oluyor ve sigortadan uzaklaşıyorlar.
1: Evet, Unico Sigorta Genel Müdürü Ender Güzeler, çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sizlere de kolaylıklar dileyelim.
0: Sağ ol.
1: Değerli izleyenler, iş dünyasında özel bir röportajda noktalıyoruz diyelim. 12. Nükleer Santraller Zirvesi 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da düzenleniyor ve Nükleer Sanayi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kaan Çiftçi zirvede Bloomberg HT'ye konuştuğu bir kulak verelim.
2: Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin bu yıl devreye alınması planlanıyor. Rosatom ve diğer paydaşlarla nasıl bir koordinasyon sağlıyorsunuz? Takvimiyle ilgili neler söylemek istersiniz?
3: Tabii Akkuyu Nükleer Güç Santrali ülkemiz için nükleer teknoloji ve nükleer sanayi anlamında okul niteliğinde olan bir proje. Yani sadece enerji

0: Yarış güvenliği açısından kritik öneminin yanında bir de sanayi ve teknoloji anlamında ülkemizin bu sanayiyle ve teknolojiyle buluşması anlamında önemi oldukça ortada. Sürekli de bunu vurgulamaktayız. Rosatom'la beraber tabii uzun yıllardır beraber bir çalışmamız söz konusu. Burada bugüne kadar yaklaşık 2000 yerli firma doğrudan veya dolaylı olarak bu projede görev aldı, almaya da devam ediyor. Yerleştirme ve yerelleştirme potansiyelimiz 11 milyar doları aşmış durumda. Dolayısıyla burada çeşitli imalat alanlarında, yani kaynaklı imalat, talaşlı imalat, vana, pompa, kablo, mühendislik, lojistik, birçok alanda yerli firmalarımız görev aldı ve almaya devam etmekte. Birinci ünitenin devreye alınması Enerji Bakanlığımızın da belirttiği gibi bu yıl içerisinde devreye alınması planlanıyor. Ve birinci nükleer santralimiz olan Akkuyu'dan sonra ikinci ve üçüncü nükleer santrallerde de Akkuyu'dan edindiğimiz bilgi ve birikimi, tecrübeyi daha da arttırarak yerleştirme ve yerelleştirme potansiyelimizi daha da üst oranlara taşıyarak devam ettirmeyi hedefliyoruz.
1: Yerleştirmekten bahsediyorsunuz. Burada Çinli, Kanadalı, hatta Güney Koreli firmaların da Türkiye pazarına ilgisi var. Nasıl bir rekabet ortamı öngörüyorsunuz?
0: Tabii buradaki temel ayrım, hükümetler arası anlaşma yapıldıktan sonra konvansiyonel nükleer santrallerde reaktör teknolojisiyle alakalı bir konu. Her reaktör teknolojisinin kendine has bir tedarik zinciri ve ekosistemi var. Dolayısıyla farklı bileşenleri, farklı dinamikleri var. Dediğiniz gibi Güney Kore, Çin, Kanada, Rusya buradaki ikinci ve üçüncü nükleer santrallerdeki muhtemel adaylar. Bunlarla ilgili çeşitli yetenek analizleri ve artıları, eksileri değerlendirilmekte devletimiz tarafından. Burada sanayimiz açısından her bir teknoloji için biz ayrı ayrı potansiyeller görüyoruz. Tabii ki ön alıp bunlarla alakalı çalışmalarımızı önden yapıyoruz, önden hayata geçiriyoruz. Dediğim gibi her birinin artıları, eksileri farklı seviyede. Fakat biz sanayi olarak hepsine hazır, yani yerli sanayi olarak hepsine hazır olduğumuzu belirtebiliriz açıkçası. Yani Akkuyu'dan bizim edindiğimiz bilgi, birikim, tecrübe bizi hazırladı. Dolayısıyla bugün itibariyle farklı reaktör teknolojileriyle de işbirliği yapmaya ve bu ekosistemi, bu tedarik zincirinin ülkemizde oluşmasına ve hatta artık yakın vade diyebiliriz bunun için. Artık yakın vadede yerli sanayimizin nükleer teknoloji ve sanayi anlamında ihracatçı olması pozisyonunu artık gayet olanaklı buluyoruz.
1: Dünyada nükleer enerji konusunda küçük ölçekli reaktörlere yönelen bir trend olduğunu görüyoruz. Türkiye'de de bu konuda bir eğilim var. Siz hem yatırım ortamını nasıl değerlendiriyorsunuz hem de Türkiye'nin bu konudaki vizyonunu nasıl yorumlarsınız?
0: Küçük modüler reaktörler ve ilgili teknolojiler bizim için oldukça kritik ve potansiyeli oldukça yüksek bir konu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın ortaya koyduğu hedef doğrultusunda 2050 yılı itibariyle ülkemizde nükleer enerjiden elde edilecek enerjinin toplam kapasite hedefi 20 gigawatt seviyesinde. Bunun da 5 gigawattının küçük modüler reaktörlerden gelmesi planlanıyor. Bu birinci girdimiz. Dolayısıyla bu enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak 5 gigawattlık kapasitenin SMR'lardan, küçük modüler reaktörlerden gelecek olması sanayimiz için oldukça büyük bir potansiyel taşıyor. İkincisi, bu küçük modüler reaktörler konvansiyonel büyük ölçekli santrallere kıyasla fabrikalarda üretilebilir olması sebebiyle hem daha kısa kurulum sürelerine hem de daha düşük maliyetli kurulum kapekslerine sahip santraller olma özelliğini taşıyor. Dolayısıyla ergonomik yapıları, modüler yapıları bu sistemlerdeki uygulanabilirliği ve verimliliği artırmış durumda. Bunun üzerine çok çeşitli konsept tasarımları var dünyada. Elbette biz de bu tasarımları çok yakından takip ediyoruz. Hangilerinin günün sonunda başarılı olacağını, hangilerinin finansman modelinin ne şekilde kurgulandığını oldukça yakından takip ediyoruz. Ve tabii ki hangi teknolojinin ülkemiz sanayisinin adaptasyonu açısından oldukça daha diğerlerine kıyasla daha verimli olacağıyla alakalı çok detaylı çalışmalar yürütüyoruz. Bu birinci konu. İkinci konu da küçük modüler reaktörler bizim yalnızca tedarikçi olmak isteyeceğimiz değil, aynı zamanda teknoloji geliştirip hem teknoloji hem de ürün ihraç edebileceğimiz bir alan olması özelliğiyle de oldukça önemli açıkçası. Dolayısıyla burada onlarca, yüzlerce komponentin, bileşenin ülkemizde üretilecek olması ve daha orta ve uzun vadede teknolojinin de tarafımızca üretilmiş ve ihraç edilebilir olması ülkemizi tam olarak bu anlamda, nükleer endüstri anlamında bir anda ihracatçı pozisyona getirecek ve katma değeri yüksek olan bu sektörün ihracatçısı olmak da takdir edersiniz ki hem sanayimiz açısından hem de ülkemiz açısından oldukça önemli bir potansiyel taşıyor.
2: Öncelikli yayın.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Temmuz ayının yılın ikinci yarısının ve üçüncü çeyreğinin ilk akıllı parasına hoş geldiniz. Ümit ederiz ki güzel kalpli, iyi insanların emeğiyle, alın teriyle yaşayan insanların unutamayacağı güzelliklerle dolu bir yıl yarısı ve çeyrek olur diyelim. Güzel temennilerle başlayalım. 1 Temmuz itibariyle piyasalarda da özellikle biz baskıyı hisseder vaziyetteydik. İçeride özellikle olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle %2'yi aşan yukarı yöndeki değişimini BIST 30'u görüyoruz. 130 milyar TL'lik bir hacim var BIST 100'de ve 14.350 puana kadar çıkmış vaziyetteyiz. Dün hatırlanacağı üzere 14.100 puana kadar çekildiğimiz bir gündü. Dolar TL'de 46.67'nin üzerindeyiz. Euro TL 53.15'i geçti. Euro dolar halen 1.14'ün altında. CDS'imiz 223'e yükseldi. 2010 yıl gösterge tahvil faizlerimiz dün düşer vaziyetteydi. Bugün biraz yönlerini yöne yukarı çevirdiler. 2 yıllıklar şu an itibariyle tekrar %40'ın üzerinde. 10 yıllıklar ise biraz daha yatar. %33,17'lerde. Altın ve gümüşte de kısıtlı olsa yükselişler var. Bitcoin zayıf görünümü koruyor. Petrol tarafında WTI ve Brent düşer durumda. ABD tahvil faizleri de %4,5'a doğru 10 yıllıklarda yaklaşıyor. ADP istihdam verileri de geldi. Haziran'da 98 binlik bir artış söz konusu. 120 binlik beklentiye karşılık önceki gerçekleşmede 122 bindi. Spot dolar endeksi 101'in üzerinde kalmaya devam ediyor. VIX endişe endeksi de 17'lere yakın. Bugün biraz altında seyrini sürdürüyor. Bir dakikalık bu hızlı toparlamayı takiben Paribu Araştırma ve Raporlama Birimi Yöneticisi Emirhan Erdoğan bizlerle bugün. Emirhan hoş geldin. Neler var notlarında?
2: Teşekkürler Çağlar Kuzlukluoğlu. İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Ve bugüne kadarki en büyük ürün güncellememizi duyurmanın mutluluğuyla karşınızdayım bugün. Kripto ile başlayan yolculuğumuz Paribu'da portföy odaklı bir yatırım uygulamasına evrildi. Artık kripto, DeFi ve hisse senedi piyasalarını tek çatı altında buluşturuyoruz. Bunun niye önemli olduğunu birazdan anlatacağım. Önce özelliklerden çok kısaca bahsetmek isterim. Kullanıcılar yüzlerce DeFi varlığını doğrudan Paribu bakiyesiyle alıp satabilecekler ve bunları işlemleri zincir üzerinde gerçekleştirebilecekler ve varlıklar bireysel saklama yapısıyla kullanıcının kontrolünde kalacak. Aynı arayüzde Hyperliquid üzerinden vadeli işlemlere ve Polymarket üzerinden de opsiyon piyasalarına erişiliyor. Getiri ürünü cüzdanda bekleyen Türk Lirası, Ethereum, Solana, AVAX, Chiliz gibi varlıkları değerlendirmeye odaklanıyor. Ya da Paribu Pass için ayrı bir hesaba gerek kalmadan Paribu hesabıyla giriş yapılabiliyor ve yenilenen sadakat programında da 4 seviyemiz mevcut. Alım satım komisyonlarından getiri oranlarına, Pass işlemlerindeki çekim ücretlerine kadar, Pass indirimlerinden çekim ücretlerine kadar Paribu evreninin tamamını kapsadığını söylemekte fayda var. Ve son ve belki de en önemlilerinden bir tanesi de Borsa İstanbul ve ABD borsalarına dair canlı veriler bugünden itibaren tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacak. Hisse senedi işlemleri için de bekleme listesinin açıldığını söyleyelim. Marka olarak hani yarının dünyası diyoruz sık sık ve bu yayınlarda da aktarmaya çalışıyoruz. Yarının dünyası gerçekten bu. Dijital finansta geleneksel finansın birbirine yaklaştığından sıklıkla bahsediyoruz. Haber akışı hep bunu söylüyor bize. Kripto para cüzdanları artık sadece dijital varlıkların saklandığı pasif alanlar olmaktan çıkıyor ve geleneksel mevduat hesaplarına doğrudan rakip olma yolunda ilerliyor. Bunu destekleyen bir haber akışı da bugün geldi. Consensus MetaMask cüzdanının içine entegre edilen ve stabil kripto varlık bakiyelerine otomatik olarak DeFi faizi kazandırırken aynı zamanda Mastercard ağında harcanabilmesini sağlayan bir Money Account ürününü duyurdu. Sistem MetaMask'in yerel stabil kripto varlığı MUSD üzerine kurulu. Bir de kısa bir regülasyon turu atalım. Kripto para ekosistemi bugün itibariyle artık Avrupa'da tamamen regüle olmuş durumda. 1 Temmuz itibariyle AB'nin dönüm noktası niteliğindeki MiCA mevzuatı yürürlüğe girdi. İngiltere de hemen takip ediyor onları. İngiltere Finansal Yönetim Otoritesi FCA kripto firmaları için kapsamlı bir düzenleme çerçevesi oluşturdu ve bu çerçevede piyasa bozucu hareketler, stabil kripto varlık kuralları belirlendi. Kripto sektörü için bu kuralların tam olarak yürürlüğe girme tarihi ise Ekim 2027 olarak belirlendi. Doğu Asya'ya da uzandığımızda benzer bir tablo görüyoruz. Orada da kripto paraların yasal statüsüne dair adımlar atılmaya devam ediliyor. Tayvan kripto varlık şirketleri için lisans alma zorunluluğu getiren sanal varlık hizmetleri yasasını kabul etti. Dolayısıyla dünyanın diğer bölümlerine baktığımızda da küresel anlamda DeFi ile yani merkeziyetsiz finansla TradFi yani geleneksel finansın bütünleştiğini, birbirine yakınlaştığını gördüğümüz bir haber akışımız var. Bugünlük bu haberleri sizlere aktardık. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Emirhan Erdoğan'ın notlarına ilaveten hemen son dakikada görebileceğiniz üzere PlayStation 2028 yılında fiziksel disk üretimini sonlandıracak. Yeni oyunlar yalnızca dijital formatta yayınlanacak şeklinde terminalimize düşen bir son dakika var. Belki oyun özellikle benim çocukluğumun geçtiği 90'larda çok küçümsenilen, boşa vakit gibi görünen bir hadiseydi. Bilhassa bizim konsollarda gördüğümüz bu şey. Ama bir nevi içinden geçtiğimiz dönemin kaydı para, fiziki para ve bu noktada hayatımızda para olgusunun meta olarak değişimine tanıklık ettiğimiz süreçler aslında benzer biçimde hayatın her kısmında karşımıza çıkıyor. Aslında 30-40 yıllık bir hikayenin geldiği bir son bu. Dünyada başka başka yerlere baktığınızda da bunu görebilirsiniz diyerek biraz ulvi ve uzun vadeli bir konuşma da yapmış olduk. Kısa bir araya gidelim. Ardından QM Invest Araştırma Grup Yöneticisi Can Alagöz stüdyoda bizlerle olacak. Kaçırmayın.

0: Bloomberg HT Radyo. Öncelikli yayın.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Akıllı paranın ana kısmında bir müddettir kendisini konuk edemiyorduk. Çok kıymetli bir konuğumuz var yine. QNB Invest Araştırma Grup Yöneticisi Can Alagöz. Can hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Çok sıradan belki de köhne bir soruyla başlayacağız ama dün niye düşüyorduk, bugün niye yükseldik? Temmuz ayının ne diyelim verdiği ilk gün ümitleri mi?
2: Aslında böyle bu ateşkesin başlamasıyla beraber bizde makroekonomik görüntü biraz daha rahatladı. Yani bundan dolayı biz de aslında piyasayı yaz aylarında böyle çok emin olamıyorduk ama tabii ki bir barış olması hala bir gerekli bir durum. Hala bir sonuç olarak tam anlamıyla bir ateşkes sağlanmadı ama artık beklentiler bu yönde oluşuyor. Bundan dolayı yazın keyifli geçmesini bekliyoruz. Aslında bu bugünden önceki yani böyle Haziran'ın son dönemindeki bu piyasadaki aslında bu biraz baskılı seyri çok anlam veremiyorduk. Ama takip ettiğimiz göstergeler hem yabancı girişlerine biraz bakıyoruz. Hem hane halkının hisse senedi fonlarına girişlerine bakıyoruz. Hacimler de gayet kuvvetli. Yani bunların hepsini toparladığımız zaman aslında o kötüyü geride bıraktık. Biraz daha keyifli bir yaza gireceğiz gibi görünüyor.
1: O zaman son kullanma tarihi var mı? Çünkü yazlar bir şekilde sükutla geçiyor. Eylül'de keşke yaz bu kadar sükutla geçmeseydi, alışarak gitseydik falan diyoruz. Bu yıl ilk 6 aya yine birçok şey sığdı. Yine mesela geçtiğimiz yıl Ekim hatırımda kalan. Yıl yıl geri gitsem mutlaka bir ay söylerim ama Eylül'e kadar mı diyelim yoksa çok sınırını koymayalım mı şimdiden?
2: Ya evet, hani böyle artık haber akışı çok hızlı değişiyor. Hani konuştuğumuz temalar çok hızlı değişiyor. Tabii burada yapılan bazı senaryoda şu anda en azından gördüğümüz çok büyük bir belirsizlik ortadan kalkıyor yavaş yavaş. Yani savaş belirsizliği ortadan kalkıyor. Türkiye o hep o konuşuyorduk yani savaş ilk çıktığında bir Excel yapsak en negatif etkilenecek ülkelerden başlarında bir tanesi Türkiye'ydi. Artık bundan sonra tekrardan biz de işte enflasyonun aşağı yönlü gelebileceği o paterni görebiliyoruz. Tabii ki yani sürprizler çıkabilir ama çıkmadığı senaryodan bahsediyorum. Tekrardan faiz indirim döngüsüne geliyoruz. Aslında bu yılın başında başladığımız, savaş başlamadan önce yakaladığımız olumlu havanın tekrardan biraz gecikmeli de olsa yaklaştığı bir döneme girdiğimizi düşünüyoruz. Bundan dolayı şu anda önümüz açıktır diye ümit ediyoruz.
1: Var mı peki yine 2023'ün Haziran'dan itibaren artık 3. yılı da tamamladık. Türkiye'de en azından o paradigma değişikliği diyelim, para politikası ve ekonomi anlayışı bakımından. Burada bilhassa daha yola başlarken sana sık sık bu konukluk gruplarında aynı soruyu soruyorum ama bankacılık başta olmak üzere takiben belki holding ya da yabancının bildiği yere geri dönmesi diye konuşuyorduk. Ama içerideki yatırımcının da şu an kafasındakiyle biraz daha hedef gösterebileceğimiz ya da koşullar da aynı, savaşın bitmesi bunlardan bir tanesi. Daha çok performans beklediğin endeks ya da sektörler var mı?
2: Ya normalleşme sürecinde aslında borsada da bir normalleşme oluyor. Şimdi yılbaşından bu yana işte %25 seviyelerinde bir performans var aslında. Ama bakıyoruz hani 3 hisse senedinin bu yükselişteki ağırlığı %60 seviyelerinde. Hani veya ortalama olarak baktığımızda aslında hisse senedinde sadece %7 yükselmiş. Hala %35'e yakın hisse senedi negatif tarafta yılbaşından bu yana.

0: Bundan sonraki süreçte de aslında yine böyle bu amiral şirketlerin, temaların daha ön planda olacağı bir döneme gireceğimizi bekliyoruz. Tabii ki şunu unutmamak gerekiyor. Yani hani bugün savaş biterse bunun etkileri bir ay sonra olacak gibisinden bir şey yok. Makroekonomik anlamda dünyada olduğu gibi Türkiye'de de birçok dinamik değişti 2026 yılı için. Esas fiyatlama artık 2027'ye dönecek tekrardan. Ama bu dönemde bu 2027 hazırlık dönemi keyifli geçer. Bu keyifli geçerken de o yine bankaların iyi olduğu veya sanayi şirketlerinde büyük hisselerin, iyi performans gösteren büyük hisselerin daha ön planda olduğu bir dönemde olabileceğimizi tahmin etmekteyiz.
1: İçeriye döneceğim Can ama dün senin de dikkatini çekmiştir. BOFA'nın 3 dalga halinde bir hisse senedi piyasasında düzeltme olabilir. Negatif yönünü karşımıza yılın ikinci yarısında bunu alabiliriz şeklinde bir rapor içeriği vardı. Ben sadece özet kısmını söyledim ama özellikle seninle yine bütün konukluklarında bu teknoloji tarafıyla ilgili düzeltme konusunun neresindeyiz? Olacak mı olmayacak mı diye konuşuyoruz. Şu an mesela yılın ikinci yarısına giriş yaptığımız bugün itibariyle neresindeyiz? Ve BOFA'nın uyarısının en azından portföylerinde yabancı varlık bulunduran ya da ABD teknoloji ağırlığı bulunduran, bulundurmak isteyenler için bir anlamı var mı?
0: Ya çok büyük bir anlamı var. Hani böyle aslında Türkiye'de o yaşadığımız sorun, yani belirli hisse senetlerinin yükselmesiyle beraber olan güçlü performans Amerika'da da yaşanıyor. Şimdi o savaşın dibinden işte Amerikan borsaları yaklaşık 10 trilyon dolar değer kazandı. Bunun 8 trilyon doları 11 tane hisse senedinden geliyor. Hani veya dünyanın toplam borsalarının piyasa değeri içerisinde de böyle o yükselişin %50'si kabaca 11 tane hisse senedi. Bir AI temasının fiyatlanması. Doğrudur, yanlıştır. Değerleme olarak da pahalıdır ama hani burada herkesin aynı endişeleri var ve çok değişen bir sektör. Bir anda bugünün olumlu senaryosu yarın olumsuza dönebiliyor. Çin'den bir rekabet geliyor. Şu anda Amerika'da çip fiyatlarının oluşturduğu maliyet baskısına nasıl bir çözüm bulunacak? Bunlar konuşuluyor. Aslında bundan dolayı bu düzeltme hareketinin devam etmesini bekliyoruz. Ama bu sefer biraz daha farklı bakıyoruz olaya. Çünkü teknolojinin içinde de aslında hani bu mega şirketlerin içinde iyi performans gösteremeyenler de var. Burada bizim dikkat ettiğimiz nokta biraz şurası oldu artık. Bir, değerleme olaraktan ne kadar pahalı? 2 yıl sonrasının beklentilerine göre ne kadar pahalı? İkincisi de bu yatırım harcamalarındaki durum. Yani bunun nakit akımlarının olumsuz etkisi ne olabilir? Çünkü bunun önemi şu oldu artık. 2 yıl sonra mesela teknoloji hisselerinin FK çarpanı 20'lere geliyor. Makul. Yani şu andan siz 2 yıl sonrasını satın alıyorsunuz belki teknoloji alırken. Ama piyasa değerini ürettiği nakde bölerseniz bunun tarihsel ortalaması da 20. Şu anda 120 seviyelerine gelmiş. Yani bu riski de almak istemiyoruz. Bundan dolayı evet, teknolojinin genel için konuşacaksak özellikle bu savaş döneminde yükselen hisse senetlerinin savaşın bitmesi ihtimaliyle geri çekilmesini bekliyoruz. Her düzeltme hareketi devam edebilir. Endeks ağırlıkları yüksek, bundan dolayı endeksler de geri gelebilir. Ama bu demek değil ki teknolojinin içinde iskontolu kalmış veya bu ikinci dalgada düşüşlerde iyi performans gösterebilecek hisse senetleri yok gibisinden bir algı da yanlış olabilir.
1: Peki içeriye döneceğimi söylemiştim. Bu mantıkla biraz önce verdiğin yanısın içerisindeki içeriye dönecek olsak mesela savaşta görece dayanıklı kalabilmiş ya da performans olarak savaş koşullarından bağımsız çok pozitif ortaya performans koyabilen BİST'e hisseleri için aynı durum söz konusu olur mu? Dinamikler kuşkusuz aynı değil biraz önce konuştuğumuzda ama ya da tersi savaş etkisi onun öncesindeki ucuzluğuyla beraber şu anda mesela ciddi anlamda üzerinden baskıyı bir şekilde sıyırıp beklentinin de üzerine performans sağlayabileceğini düşündüğün, değerlemesine baktığında gördüğün yerli hisse senetleri var mı?
0: Kesinlikle var. Aslında ya bu bir rotasyon, aslında böyle piyasa profesyonelinde çok sevdiği dönemlerdir bunlar. Yani böyle en iyi gidenlerden çıkıp diğerlerine girip böyle bir performans. Borsada da benzer bir trend bekliyoruz. Hani fiyatlamalar şu anda bazı böyle genel parametrelerle yapılıyor. Ama böyle işte bilanço dönemine geliyoruz mesela. Kötü bir bilanço dönemi geçireceğiz ama bakıyoruz mesela işte petrol fiyatları düştü. Rafineri sektörü olumsuz olabilir. Aksine ama diğer taraftan gidiyorsunuz. Karlılık momentumu çok kuvvetli bir gidiyor. Spreadler çok kuvvetli seviyelerde. Bu gibi döngüler biraz daha ön planda kesinlikle olacak. Yani genellerden daha ziyade mikro hikayelerin ön planda olduğu hem bir bilanço dönemine gireceğiz hem de piyasanın performansında da bunun daha fazla etkili olmasını da bekliyoruz aslında.
1: O zaman yılın ilk yarısı sona ererken bugün bir miktar çok da olmasa da çehresini değiştirdi ama bana göre çok ne diyelim akılda kalıcı bir durumdu. Seneye aynı Borsa İstanbul'da konuştuğumuz gibi ciddi anlamda hatta onu da aşan bir altın ve gümüş yükselişiyle başladık. Seni yine bu konuyla fazlasıyla da meşgul ettik burada ağırladığımızda. Ardından onu sert düşüşler takip ettik.

0: etti ama tam manasıyla biraz daha günlük sokak diliyle canının çıkması şu Haziran'ı buldu. Özellikle altın ve gümüşteki o yukarı yönlü seviyelerin geldiği aşağı noktada ki görünüm itibariyle. İkinci yarı başlarken burada yılın ilk 6 ayında bütün debdebe yaşandı ve bitti gözüyle mi bakmalı? Yoksa bir geçişi yaşadık, bundan sonra yukarı ya da aşağı yönlü yine olağanüstü şeyler görebilir miyiz?
1: Ya görebiliriz. Şu anda opsiyon piyasasında hala altın bir aylık periyotta %8 aşağı yukarı hareket edebilir fiyatlanıyor. Hani bunun tarihsel ortalaması %4. Demek ki böyle o riski belki şu anda %16 değil, o zirvelerdeyken oralardaydı. Ama şu anda hala altın aslında spekülatif bir varlık. Ve bizi hep korkutan, hani yılbaşından beri de bu tarafta böyle biz bir konservatif bir duruşumuz vardı. Hep şuydu, 2025'te spekülatif pozisyonlar artıda kapattılar. Merkez bankaları kadar kabaca bir pozisyon aldılar ve merkez bankalarının alımları düştü. Şu anda bu pozisyonlar ortalamadan giderse hala %16 kârdalar. Bu şu demek oluyor, yani bu pozisyonlar kar gütme amacıyla alındı. Bir noktada realize olacak veya stop loss olacak. Burası rahatlamadan biz altına karşı böyle pozitife dönemiyoruz. Bunu değiştirebilecek en temel konu, Merkez Bankası'nın alımları tekrardan kuvvetlenirse eğer, Merkez Bankaları'nın alımları, o zaman konuşabiliriz. Ve en son aldığı seviyelerde yani 3600 dolar seviyeleriydi. Ondan dolayı ilk etapta biz böyle temel dinamiklerden veya haber akışlarından çok daha bağımsız burayı takip ediyoruz. Buradan bir talep oluşursa belki altın geri dönebilir. Ama o zamana kadar portföylerde bulundurması gerektiği hece maçtı. Ama burada portföy agresif bir şekilde çok düştü alalım gibisinden yaklaşan yatırımcılarımıza önermiyoruz. Riskli olduğumuzu da söylüyoruz.
0: Gümüş için peki ne düşünüyorsun?
1: Gümüş daha riskli. Orada bu parametreyi de takip edemiyorsunuz. Yani kim aldı kim sattı diye. O daha böyle spekülatif bir şekilde hareket ediyor. Ama altın için ne dediysem işte orada %8'lik bir bandı fiyatlıyor. Gümüşte %16 iki katını fiyatlıyor. Yani alan bir yatırımcı da bunun farkında olması gerekiyor belki. Bir ay içinde gümüş fiyatlarının %16 düşmesine de pozisyon alan var. %16 yükselmesine de pozisyon alan var. Bundan dolayı tabii ki altın mı gümüş mü de altın bir yatırım aracı olaraktan değerlendirecek olursak. Ama bunlardaki hareketler, spekülatif hareketler böyle öngörülebilir, tahmin edebilir noktalarda değil hala.
0: Yine bizim sohbetimize sos ve rahiye katacak bir gelişme var. Meta, tekrar önceki son dakikayı alalım. Yapay zeka ile ilgili olan yatırımlarının fazla olan kısmını elden çıkarmayı değerlendiriyor şeklinde. Takiben de ABD Başkanı Trump'ın İran çok yol kat etti şeklinde bir son dakikası var. Şu bu arada Can, Meta yapay zeka hesaplama gücünün fazla olan kısmını satmak için bir bulut platformu kuruyor. Ne demek bu?
1: Şimdi yatırımlar çok yüksek noktaya geldi. Aslında bu yapay zekada da en azından geldiğimiz yerde o bir öğrenme körvü diyelim, değişim körvü diyelim. O körde de çok çok yüksek noktalara geldik. Artık bu LLM modellerde yeni çıkan update'lerde baktığımızda geçmişte olduğu kadar büyük yollarda kat edilmiyor. İş biraz aslında burada iki tane mekanizması var. Bir de hesaplama kısmı, bir de aslında sizin iletişim kutunuz, interbank kısmı. Hani. Bu tarafta ikinci taraf daha önemli. Sizle nasıl iletişim kuruyor, nasıl sonuçları ortaya çıkarıyor hesaplamalarda. Ve Çin de burada gayet çok başarılı bir şekilde verimlilikler sağlıyor. Bu biraz bana onu anımsattı. Acaba bizim bu kadar yaptığımız yatırımlara da gerek var mıydı? Sonuç olarak da inanılmaz bir rekabet. Hani belki 4-5 tane şirketin elinde oluştu ama gerçekten büyük de bir yatırım yapıldı. Bundan sonra daha ne kadar daha fazla hesaplayacağız belki artık yavaş yavaş kafalarda soru işareti oluyor olabilir. Ve teknoloji çok hızlı değişiyor yani. Amerika 750 milyar dolar harcıyor. Çin 120 milyar dolar harcıyor. Verimlilik arasında artık farklar böyle çok daraldı. Ondan dolayı bu biraz daha bana belki biraz daha böyle geleceğe dönük beklentileri yönetmek anlamında da alınmış bir karar olabilir. Ama tabii ki detaylara bakmak lazım.
0: Trump yine samimiyetiyle mükemmel açıklamalar yapmaya devam ediyor. Borsa yükseldiği için ben de kar ediyorum. Herhalde teknoloji şirketleriyle ilgili bu kadar konuşuyoruz. Gerçi bambaşka yatırımları da var tabii ama başkan portföyü diye bir belki de terminoloji katabilir bize. Sohbetimize devam edelim Can'la. Hiç peki biraz önce Meta ile ilgili konuyu değerlendirirken söylediğin şeyleri aklına canlandırdığında bir takım sermaye muslukları çarçur ediyormuş hissine kapılıyor musun sen de?
1: Ya hani bunu benim düşünmem çok önemli değil ama artık Amerika'da da bu böyle bir soru işareti olmaya başladı yatırımcılar tarafından. Hani hem halk arzlar tarafında işte buralarda ulaşılan kapitaller hem de öyle borçlanma araçları, ya bu kadar para ne yapılacak? İşte az önce bahsettim yani nakit akımları, bu şirketlerin bu kadar kuvvetli olmalarının nedeni aslında net nakit pozisyonlar dedi ve güçlü nakit akımlarıydı. Artık bunlar böyle negatife dönüyorlar. Ve bir haber çıkıyor, bir teknoloji çıkıyor, hikaye apayrı yere gidiyor. Yani Elon Musk şu anda işte verirsen, eğer SpaceX'te planladığı şeyleri yaparsa, veri center'ları Amerika'ya giderse, ya bu kadar yatırım ne olacak? O verimlilikler sağlanamayacak gibi çok hızlı döngülerin değiştiği bir dönem. Ondan bunu böyle biz hep böyle bir dotcom'da ne olmuş diye de kıyaslıyoruz. Ve gördüğümüz çok enteresan bir trend var. Orada da böyle yatırım harcamaları çok yüksek şekilde açıklanıyor. Gerçekleşmelere bakıyorsunuz. Amerikan bütçesinde bunlar da görülüyor zaten böyle. Gerçekleşmeler böyle yarısı seviyesinde, hatta yarısından da daha az. Sanki bu trendte biraz buraya doğru gidiyor. Yani en başta yüksek bir capex ama ondan sonra burada verimlilik artışlarıyla beraber bu capex'e de ihtiyaç olmadığını görüleceği. Bundan sonra ya bu kadar da yatırım yapmasak da olurlara varabileceğimiz bir dünyaya gidiyoruz gibi görünüyor. Ama kestirmesi tabii ki çok çok zor.
0: İki halk arz haberi soracağım sana. Bir tanesi, biz bu yaz müthiş büyüklükte halk arzlar görebiliriz dedik. Bir tanesi geldi. Diğeri de 2027'ye kaydı şeklinde son dönemde elimizde bir görüntü var. Ne düşünüyorsun? Bu konuştuğumuz konuyla ilgili ilintili olabilir mi?
1: Tabii ki, yani hani bu yine aynısı aslında, yine dotcom. Hani o zaman da bir değerlemelerin yüksek olduğu noktalarda halk arz talebi de artıyor tabii ki. Bu tabii bence tarihe geçecek bir şey. Hani bu dönem özelliklerinin SpaceX arkasından işte bu mega teknoloji şirketlerinin halk arzları. Burada çünkü insanlar satın aldıkları hikaye bir iki yılın da hikayesiydi. Belki bir 10 yılın hikayesini şimdiden satın alıyorlar. Ve yüksek faiz ortamındayız dünyada da. Hani bu tarafından bakarsak hiçbir şekilde bir finansal hesaplamayla bu değerlemeler makuldür. Kimse diyemez buna. Hani bu bir gerçek. Bu tamamıyla bir algısal bir eğilim. İleride göreceğiz. Hani ben SpaceX'e çok sevindim. Uzayla özel bir ilgim var. Umarım dediklerini de yapar. Hani biz de bundan
0: istifade ederiz
1: yani. Ama şu anda bu piyasalar bir düşerse, bu 11 tane hisse senedinin çöktüğü bir senaryonun gerçekleşmesi noktasında bu halk arzlar belki hiç konuşulmayacak. Belki bu değerlemelerin yarıları konuşuluyor olacak. Ondan dolayı şu andaki tamamıyla piyasa dinamiğiyle ilişkili gibi görünüyor.
0: Gelelim, içeri dışarı gidiyoruz sürekli. Bizde de son dönemde biraz sanki imelenme olduğunu söylersek yanlış yapmış olmayız halk arzlarla ilgili. Bu yılı genel olarak nasıl değerlendiriyorsun? Tekrar, çünkü çevremde artık sokağa çıktığımda da halk arzlarla ilgili sorular gelmeye başladı. Bir dönem biliyorsun çok revaçtaydı ki edinilebilen halk arz miktarı çok kısıtlı olsa da özellikle sade yatırımcı için. Özellikle yılın ilk 6 ayı sona erdi. İkinci araya başlarken Türkiye'deki halk arz görünüm nasıl?
1: Ya bizde tabii ki hani bu piyasadaki konjonktürün biraz daha iyileşmesiyle şu andaki beklentimiz hani bu tarafa göre. Ondan dolayı burada bizde de hareketlenme olmasını bekliyoruz. Çok fazla dosya var. Güzel şirketler de var aslında ve artık Türkiye'de gerçekten bu halk arzlar sadece sermaye piyasaları açısından değerlendirmemiz gerekiyor. Reel ekonomi gerçekten buradan bu zor yani finansmana erişimin zor olduğu bir yerde burayı kullanıyor ve birçok şirkette halk arzdan sonra gerçekten bunu finansallarında yansıtabiliyor. Ondan dolayı bu böyle sadece bir belki yatırımcılar işte buradan halk arza girelim, buradan kar elde edelim gözüyle bakıyorlar. Fakat reel ekonomiye de çok olumlu bir katkısı olduğunu biz düşünüyoruz. Eğer beklediğimiz gibi piyasa iyi olursa, o normalleşme dönemine girersek, yine bir küresel şokla karşılaşmasak hem bu yılın devamının hem 2027'nin çok hareketli olacağını ve gerekli olduğunu da düşünüyoruz açıkçası.
0: 3 dakikamız var. Orada da istiyorsan biraz Merkez Bankası'nı konuşalım. Şimdi bir sonraki 2 gün sonra karşılayacağımız enflasyona dair biraz daha bu sefer iyimser dalganın o kısmındayız. Ama sen de ben de önceki sohbetlerinden hatırladığım kadarıyla bu %30'larda takılıp kalma mevzusunu çok da ne diyelim gidişata bakmadan biraz sanki kabullenmiş durumdaydık. Ama yine de kısa vadeli, geçtiğimiz yaz da öyle olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Bu enflasyon verisi sonrası ister tahvil tarafı ister borsa tarafıyla ilgili zaten biraz daha pozitif olduğunu söylemiştin. Türk varlıkları adına rahatlatıcı olabilir mi?
1: Olabilir. Hani ya biz bu cuma günkü veriyi bile gerçekten çok önemsiyoruz. Hani piyasaya paralel bir beklentimiz var ama böyle beklentimizin altında bir rakam gelirse gerçekten büyük bir katalist olmasını da beklemekteyiz. Hani faiz indirim konusunda hani yılın son çeyreği daha olası geliyor. 52 aylarında çünkü o bazdan dolayı o %1 seviyelerinde enflasyon daha yükseklerini göreceğiz. Belki orayı biraz rahatlatmak istenebilir. Ama bu sene en azından bir faiz indirimi bekliyoruz artık. Yani bir ay öncesinde beklemiyorduk. Ve çok önemli bir indikatör gerçekten. Piyasa aslında Merkez Bankası'nın yönetimiyle beraber enflasyonun geleceğine tamamıyla hemfikirdi. bize savaş geldi gerçekten. Yani başımıza gelebilecek en kötü şeylerden biri geldi. Bir enerji kriziyle karşı karşıya kaldık. Ama tekrardan savaşın ortadan kalkmasıyla beraber biz güvenin, hem liraya güvenin, yabancı yatırımcı tarafından da, hem de hane halkının enflasyon düşeceğine olan güvenin tekrardan oluşacağını bekliyoruz. Ki çok önemli bir indikatör belki. Şu savaşta bu kadar belirsizlik varken, yani bizler 3-4 tane senaryo analiziyle çalışıyorduk. Bu olursa bu olur, petrol buraya gelirse bu olur diye. Bu dönemde biz hiçbir dolarizasyon görmedik mesela. Hane halkı hatta TL'de daha fazla bir pozisyon aldı. Bu artık belki ilerisi için de o liraya güvenin artık kırılgan olmadığını da çok belirgin bir şekilde ortaya koyuyor. Bu eminim ki yabancı yatırımcıların da takdiri olacaktır.
0: Peki bunun sürdürülebilirliğiyle ilgili halen tereddüt olduğunu düşünüyor musun? En azından toplumsal hafızada. Bir yerde Merkez Bankası şu ana kadar yaptığını yapmaz. İşte Türkiye'nin takvimi buna müsaade etmez. Ben yine de gözüm dolarda olsun diye bir hissiyat var mı sence?
1: Ya tabii ki herkes bir noktada hani düşünüyordur. Ama işte gerçekleşen rakam gerçekten hani şaşırdınız mı derseniz biz şaşırdık. Hani bu kadar bu dönemde savaş döneminde lira eğiliminin bu kadar yüksek olması. Çünkü yani 20 milyar doların üzerinde bir lira pozisyonu artırıldı aslında baktığın zaman hane halkı tarafından. Artık biz bunu böyle bir risk olaraktan görmüyoruz. Ama bilinmeyen ne? Bu küresel şoklar. Yine bir savaş konuşuruz veya anlaşamazlar. Tekrardan birbirlerini vurmaya başlarlar. Hürmüz tekrardan kapanır. O zamanlar farklı senaryolar. Ama mevcut konjonktür devam etti ve savaş bittiyse bundan sonra Merkez Bankası'nın o iletişimiyle sağladığı güvenin artık çok fazla bozulmasını beklemiyoruz açıkçası.
0: Peki inşallah ikinci yarıda bu çeyrekte güzel şeyler konuşuruz. Çok teşekkür ediyoruz Kıyam İMES Karşılama Grup Yöneticisi Can Alagöz bizlerle birlikteydi Akıllı Parada. Biz konuşurken Meta ile ilgili son dakika geldi. Can Alagöz'e Meta ile ilgili soruyu sordum. Takiben de %8,6 Meta hisse senedinde yukarı yönlü bir hareket olduğu son dakikasını ekranlarda gördünüz. Göremeyenler için de ben dilimle sizlere iletmiş olayım. Bloomberg ET editörü Ufuk Olgun'un Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Anton Deduşenko ile bir röportajı var. 12. Nükleer Santral zirvesinde. Bununla noktayı koyacağız Akıllı Paraya. Herkese güzel bir Temmuz ayı diliyorum ben ve tekrar görüşmek üzere diyelim. Bloomberg ET ekranlarında hoşçakalın.
2: 12. Nükleer Santraller Zirvesi kapsamında konuşan Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Anton Deduşenko, Akkuyu projesinin şu anda en yoğun aşamasında olduğunu belirtti. Deduşenko, santrallerin birinci güç ünitesindeki inşaat çalışmalarının tamamlandığını ve şu anda işletmeye alma öncesi testlerin devam ettiğini aktardı. Reaktör montajının tamamlandığını belirten Deduşenko, temsili yakıt demetlerinin reaktöre yüklendiğini ve artık hidrolik testler aşamasına geçiliyor olduğunu söyledi. Türk şirketleriyle yürüttükleri işbirliklerinin sürekli geliştiğini ve kapsamının giderek genişlediğine dikkat çeken Deduşenko, projenin hayata geçirilmeye başlandığı günden bu yana 2000 şirket tedarikçi ve yüklenicinin Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinde görev aldığını açıkladı. Bugünse sahada 300'ün üzerinde şirketin aktif olarak faaliyet gösterdiğini söyleyen Deduşenko, Türk şirketlerinin yalnızca Türkiye'deki Akkuyu projesinde görev alma fırsatı bulmakla kalmadıklarını, aynı zamanda Rosatom'un dünyanın farklı ülkelerinde yürüttüğü projelerin sunduğu imkanlardan da yararlandıklarını bildirdi. Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapacak olmasını son derece anlamlı bulduklarını belirten Deduşenko, bunun en önemli nedenlerinden birinin Türkiye'nin Rosatom'la birlikte nükleer enerji teknolojilerine sahip ülkeler arasına katılmış olması olduğunu savundu. Rosatom'un COP iklim zirvelerine geleneksel olarak aktif katılım sağladığını vurgulayan Deduşenko, bu platformlarda yalnızca büyük ölçekli nükleer santraller, küçük modüler reaktörler ve yüzer nükleer güç üniteleri gibi ileri teknoloji çözümlerimizi tanıtmakla kalmıyor, aynı zamanda çeşitli iş etkinlikleri de düzenliyoruz ifadelerini kullandı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Mersin'in Gülnar ilçesinde inşa edilen Türkiye'nin ilk nükleer enerji tesisi olma özelliğini taşıyor. 4800 megawatt toplam kurulu güce sahip olup, 4 adet reaktörden oluşan tesisin tüm üniteleri faaliyete geçtiğinde, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık %8'ine yakınını tek başına karşılayabilmesi bekleniyor.
3: Bloomberg ET Radyo. Reklam. İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
1: Merhaba, Finans Merkezi'ne hoş geldiniz. Finans Merkezi'ni şöyle bir rakamlarla görünüme bakarak açalım. Program içinde hem Lagarde'ın hem de Walsh'un konuşmalarını ekrana getireceğiz. Malumunuz merkez bankaları başkanlarının, Majör Merkez Bankası başkanlarının toplandığı, zirve yaptığı günlerden geçiyoruz. Portekiz'deler, birazdan dediğim gibi ekrana getirmeye çalışacağız.

0: Borsa İstanbul 14.317 puanda %1,40'a gelen yukarı yönlü hareketle. Borsa İstanbul'da sektörel kırılımlara baktığımızda bankacılık tarafının özellikle günün ikinci yarısında daha da ivme kazanarak satışların arttığını, %1'in üzerine gittiğini görüyoruz. Sanayi tarafta %0,91'lik bir pozitif hareket, mali tarafta da benzer oranda pozitif görünüm var. Ulaştırma, turizm, hizmetler diye bakacak olursak turizm sabahtan beri negatif ayrışıyordu. Oranın da pozitife gördüğünü, üstelik %1'in üzerinde primlendiğini görüyoruz. Hizmetler %0,35 yukarı yönlü. Ulaştırma tarafındaysa %0,55'lik bir prim hareketini takip ediyoruz. Dediğimiz gibi saat 4 itibariyle, yani kapanışa 2 saat kadar süre varken. Devam edelim bakalım, paralar tarafında görünüm bize ne söylüyor? Piyasanın odağını da bir hatırlatalım bu arada. Bizim piyasalarda odak Cuma günü gelecek, enflasyon verisi. Bu arada tabii yine Aselsan'ın özellikle başı çektiğini endekse katkıda da not edelim. Dolar TL 46.67, Euro TL 53.10'da, Euro Dolar çaprazı 1.13.74'te, Dolar endeksi 101'in üzerinde 101.50'de seyrederken. Dolarlaşma eğilimini takip etmeye devam ediyoruz. Bu jeopolitik risklerin etkisiyle özellikle hem dolarda hem de tahvil tarafında da, Amerikan tahvillerinde de yön yukarı. Orada tabii Fed politikalarının fiyatlamasını ve tabii Amerika'nın makro görünümüne ilişkin beklentileri de fiyatlandığını söyleyelim. Ve devam edelim, pay piyasalarına, borsalara bakalım. Önce Avrupa tarafı gelsin. Londra borsası, sayfanın tamamının kırmızıya döndüğünü görüyoruz. Burada Frankfurt borsası pozitif ayrışıyordu bundan 1-2 saat önce. O da negatife dönmüş. Yataylar da satıcılı seyre eşlik etmeye başlamış. Londra borsası %0,5 kadar. Kakaran endeksi en negatif ayrışan Paris %0,9. Frankfurt DAX endeksi %0,33. Milano borsası da aynı oranda aşağı yönlü seyrediyor. Avrupa tarafında satıcılı seyir var. Amerikan vadeleri nereye gelmiş diye bakalım saat 4 itibariyle. Oradaki manzarada çok bir değişiklik yok. Dow Jones %0,24, Nasdaq %0,73, S&P 500 ise %0,21 kadar aşağı yönlü. Getiri eğrisine bir kez daha bakalım. Amerika'da tahvil faizleri nasıl seyrediyor diye. Özellikle uzun taraf 10 yıllık tahvil faizi 4.49'a kadar gitti yeniden. 4.25'te 5 yıllıklar, 4.18'de 2 yıllıklar var buralara. Satış geldiğini görüyoruz Amerika tarafında. Tabii Amerika tarafında tahvilin yüksek gitmesi, doların da yüksek gitmesi özellikle gelişmekte olan ülke piyasaları için iyi haber değil. Spot altının ons fiyatı $4,020.67. Gümüşte $58.58 fiyatlamasını görüyoruz. Bitcoin $58,588'da. Brent petrolde $71.81. Amerikan tipinde de $69 seviyesini takip ediyoruz. Petrol tarafı artık bu jeopolitik taraftaki gerilimleri, yani daha doğrusu her gün küçük küçük işittiğimiz peyderpey devam eden çatışmaları fiyatlamıyor. Öyle ifade etmek mümkün. Yani oradaki sert hareketleri, yükselişleri görmüyoruz. Piyasa genelde artık sıcak çatışma ihtimali düşük fiyatlamasını bize yansıtıyor. Piyasaların odağına daha ziyade artık makro taraf, merkez bankalarının patikaları, bundan sonra nasıl devam edeceği meselesi oturmuş durumda. Tabii ki başta da Fed tarafı nasıl gidecek? En kritik başlık orası tabii, Fed pozisyonu. Buradaki sıkı kalmışlık sermaye akımları bakımından ne kadar değişiklik yaratacak? Piyasalar üzerinde ne kadar baskı üretecek? Bu soruların cevabını tartışmaya devam ediyoruz. Böylece bir özet yapmış olalım ve araştırma masasına gidelim. Mehmet Özdemir'in notlarını almak için. Mehmet, hoş geldin.
1: Merhabalar Zeynep, hoş bulduk.
0: Şimdi az önce bahsettiğim bu dolar tahvil, yani Amerika tarafından gelen etkiler, Fed sıkılığı, yüksek tahvil faizi ve işte yüksek dolar meselesi ve geri çekilen altın tablosunu biraz konuşalım mı? Yani altın tarafında gelinen seviyeler bize ne söylüyor?
1: Evet Zeynep, şöyle bir baktığımız zaman aslında hala doların 100 seviyesinin üzerinde olduğu, ki bugün biraz sonra özellikle Portekiz'deki görüşmeleri yakından takip edeceğiz. Burada özellikle gelişmiş ülke merkez bankaları başta olmak üzere başkanların açıklamaları biraz daha kritik olacak.

0: olacak. Fakat biz bu noktaya nasıl geldik? Özellikle bir miktar daha altın başta olmak üzere buna Bitcoin'e ekleyebiliriz. Belki ABD tahvil faizlerinde beklenen kadar aşağı doğru getirdiği eğrisinin gelmemesini de ekleyebiliriz. Warsh'un son toplantısında piyasanın bu tarafı biraz daha şahin algılaması oldu. Dolayısıyla o günden bu yana Warsh'u özellikle dinleme şansını yakalayacağız bugün itibariyle. Buradaki mesajlar belki de onun için bir miktar daha kritik olacak Zeynep. Ama şöyle bir baktığımızda aslında gelen verilere, bugün ADP özel sektör istihdam verilerini aldık. ADP tarafı, ki yarın biz tarım dışı istihdam verilerini karşılayacağız ama ADP tarafı beklentilerin bir miktar daha altında kalmış gibi gözüktü. Hatırlayalım, geçtiğimiz ay hem ADP hem de özel tarım dışı istihdam tarafı beklentilerin epey hali üzerinde gelmişti. Dolayısıyla bu da istihdam piyasasına ilişkin bir miktar daha beklentileri de yukarı yönlü güncellemesine sebep oldu diyelim.
1: Evet, Mehmet'e teşekkür edelim ve yayının başında da söylediğim gibi Portekiz'de Merkez Bankacılığı Forumu var ve Christine Lagarde Avrupa Merkez Bankası Başkanı konuşuyor. Kulak verelim.
2: Ve son yaşananlar sözle yönlendirme ile bir şekilde kalibre ediliyordu. Ama şimdi elbette her ülke kendi göstergelerine bakacak ve tabii bütün süreçlerini kendi durumlarına göre şekillendirecek. Tabii şimdi bir de bu noktada 11 Haziran'da yaptığımıza şöyle bir geri dönelim. Biz enflasyon görünümünü bir değerlendirmeye aldık. Ekonomik ve mali verileri de elbette bu noktada değerlendirdik. Tabii son kısa zamanlı gelişmeleri de hesaba kattık. Tabii bu noktada pek çok göstergemizin olduğunu ifade etmek istiyorum. Ve para politikasının geçiş etkisini de düşününce bir de arz şoku var. Bütün bunlar bir araya geldi. Bu kararı alma ihtiyacı hissettik. Peki sözle yönlendirme gerçekten artık zorlaştı mı? Şimdi bu konuyu Sayın Warsh size sormak istiyorum. Avrupa'dan daha yüksek bir enflasyonunuz var, hedefin de ötesinde. Siz neden faiz arttırmadınız? Evet, sözle yönlendirme sorusunun geleceğini biliyordum. Bu konuda da konuşacak çok şey yok mu? Şimdi aslında ortak noktalarımız var. Başkan Lagarde'ın ifade ettiği gibi 20 sene önce kendisi Maliye Bakanı iken tanışmıştık. Anında gerçekten kendisini çok sevdim. Ancak o zamandan bu zamana çok şey değişti. Özellikle buradaki geçirdiğim son iki gün içerisinde de neyin ne kadar değiştiğini bir kere daha anladım. Fed olarak da bu konferansta bulunan bütün katılımcılar da çok açık fikirli ve para politikasına karşı çok değişik fikirlere sahip. Şimdi Başkan Lagarde'ın cevabını takiben sizin söylediklerinizin üzerine ben daha iyi bir açıklama getiremeyeceğim sanıyorum. Her şeyi hesaba katıp en doğru kararı vermeye çalışıyoruz. Buna güveniniz lütfen tam olsun. Ama daha geniş çapta ben de basın toplantımda sözle yönlendirmeyi bir kenara bırakacağım dedim. Şimdi artık 4 hafta sonraki açıklamalarımı bekleyeceksiniz. Peki bir sonraki toplantıda bizi neler bekliyor? Şimdi bazı kuralları kırmam bekleniyor. Mesela Sarah bazı konularda beni sıkıştırıyor ama şimdi verilere baktığımız zaman ki FOMC meslektaşlarım da şu an Sintra'da benimle. Biz bu meseleyi çok ciddiye alıyoruz. Önümüzdeki haftalar içerisinde bütün gelişmeleri takip edeceğiz. Ve toplantı zamanı gelip kapıyı kapattığımız zaman da bütün meseleleri enine boyuna tartışacağız. Şu an için tek söyleyebileceğim şey bu. Peki size daha fazla sorum olacak sonrasında. Sayın Bailey, siz de faiz artırımına gitmediniz. Enflasyon yine hedefin ötesinde ama komitenizde faiz artırımı isteyen üyeleriniz var diye biliyoruz. Yorumunuz ne olurdu? Ben de bu noktada Christine Lagarde'a katılıyorum. Dikkate almamız gereken çok şey var. Biz bütün sinyalleri takip ediyoruz ve şu an mevcut durumda baktığımız zaman yumuşayan bir ekonomi karşımıza çıkıyor. İş gücü piyasasına baktığımız zaman da bir miktar faaliyetlerde yavaşlama, yumuşama görüyoruz. Tabii bu öncesinde de yaşadığımız bir şeydi. Özellikle de Körfez bölgesindeki gelişmelerden önce de durum buna benzerdi. Ancak biz de geçiş etkisinin riskine bakıyoruz. Enerji fiyatlarının gelişimine bakıyoruz. Dolaylı etkilere, gıda fiyatlarına, ikinci tur etkilere, bütün bunlara bakıyoruz. Hepsini takip ediyoruz. Bizim de görüşümüz şuydu. Tabii enflasyon hedefimiz %2. Önümüzdeki bahar döneminde buna yaklaşabileceğimizi düşünüyorduk. Ancak son gelişmeler önceki görüşlerimizi biraz daha soru işaretleriyle çevreledi. Fakat yine de gelen verileri okumak ve yumuşayan ekonomiye baktığımız zaman aslında Avrupa Merkez Bankası'ndan bir noktada farklı bir noktadayız biz. Tabii her şey başlangıç noktanıza göre de değişir ama beklentimiz bu sene faiz indirimine gitmekti. Şu an artık makul gözükmüyor yumuşayan bir ekonomiye bakarken. Bunun artık Mart ayında gibi artık masadan kalktığını söylemek mümkün. Şimdi bağlama baktığımız zaman bir de tabii bu da önemli. Mevcut durumda elbette büyüme beklentisi de %1 civarında olunca bunu da dikkate almak durumunda. Şimdi Christine'in açıklamalarına geri dönelim. Biz de elbette toplantıdan toplantıya karar alıyoruz. Şimdi Temmuz ayında yine gelen bütün verileri değerlendireceğiz ve değerlendirmek için zamanımız da var. Peki ekonomiye karşı mı daha çok endişelisiniz? Enflasyon mu daha büyük bir endişe yaratıyor sizin için? Gelişmelere baktığımızda artık enerji fiyatlarının bir miktar düşüşe geçtiğini görüyoruz ve çok ciddi çatışmaların arkasından düşüşe geçti. Ancak İngiltere özelinde bizim dikkatli kalmaya devam etmemiz lazım. Enerji fiyatlarına hassasız. Sistemimizi işler kılan şey bir noktada enerji fiyatları. Burada yani çok futbola da referans vermek istemiyorum ama yani ilk yarıda ne yaptık, ikinci yarıda ne yapacağız? Bu çok çok önemli. Bu maçı kazanmak için. Evet, ABD'de Dünya Kupası devam ederken futbol atıfları gerçekten güzel oldu. Şimdi uzun bir süredir sizler de enflasyon hedefinizin ötesindesiniz ama faiz artırmadınız. Şu an mevcut durumdan memnun musunuz Sayın Mekdum? Yani elbette bulunduğumuz noktada kendimizi şu an iyi hissediyoruz. Biz de sözle yönlendirme yapmıyoruz. Hayır, sözle de yönlendirme yapmıyoruz biz de. Ancak şöyle bir nüans var. Şimdi burada benzer şoklarla karşı karşıyayız. Ancak söylendiği gibi hepimizin başlangıç noktası ve buna yakalanma noktamız farklı. Şokları ne etkide hissettiğimiz de buna göre değişiyor. Ne kadar esnek durabiliyoruz, ne kadar politikalarla karşılık verme ihtiyacı duyuyoruz. Bunlar farklı. Mesela İngiltere'de olduğu gibi Kanada'da da ekonomi yumuşuyor, ekonomi büyüyor ancak zayıf bir seyir söz konusu. Arz tarafına bakıyoruz ya da iş gücü piyasasına baktığımız zaman bir miktar yine yavaşlama görüyoruz. Enflasyon tarafında da yine hedef üzerindeyiz. Mayıs'ta %3'ün üzerindeydi. Yani para politikası tarafında düşünecek çok şey var. Ve faiz artırırsak, enflasyonu azaltırsak ekonomimizi zayıflatacağız. Bir de enflasyon çok hızlı düşerse bundan belki de pişman olacağız. Faiz indirirsek, büyümeyi desteklersek bu zamanda enflasyonun artışı daha kalıcı olabilir. Böyle bir risk ortaya çıkacak. Dolayısıyla hal böyleyken nötr penceremiz %3-3.25 desek bir miktar destekleyici kalmaya çalışıyoruz meselenin özünde. Ve böylelikle de enflasyonu bir miktar daha kontrol altına almaya çalışıyoruz. Şimdi yine sanıyorum söz dönüp dolaşıp sözde yönlendirmeye gelecek. Bakın şu an belirsizlik çok fazla ve her şey her an değişebilir. Çok kısa süre içerisinde değişim gözlemleyebiliriz ve bir şeyler değişirse bizim mesajımız şu, biz hazırız. Harekete geçmeye hazırız. Peki herkesin hissettiği enflasyon geçici bir mesele mi? Yani enerji fiyatlarının artışından kaynaklanan geçici bir durum mu? Geçici bir durum, geçici olduğunu düşünüyorsunuz siz. Ben Sayın Macklin'in bıraktığı yerden devam edeyim. Biz de elbette küresel finansal krize farklı pozisyonlarda yakalanmıştık. Koşullar farklıydı belki ülke bazında ama Sayın Lagarde özellikle yeni fikirler konusunda bize çok cesaret vermişti. Yine FED tarafında mesela ben şimdi görev güçleri oluşturmayı hedefliyorum. Bunların da kamu yararına, halkımızın yararına olacağını düşünüyorum. Üretkenliği iyileştireceğini, enflasyon çerçevesini iyileştireceğini düşünüyoruz. Ve bunlar umuyoruz ki güzel uygulamalara dönüşür ve farklı ülkelere de ilham olur.

Elbette bir ekonominin yaşadıkları farklı ekonomilere de yansıyor. Bu noktada McLuhan çok güzel bir şey söyledi. Şoklara biz farklı noktalarda yakalanıyoruz ama mesela ABD'de şimdi bir yapay zeka patlaması var. Bu da sermaye harcamalarını çok etkiliyor. Talep de var ancak arz tarafı ne olacak? Bu tarafların da çok iyi takip edilmesi gerekir. Enflasyonist bir durum yaratır mı sizce? Kısa vadede belki talep tarafında bir şey görebiliriz ama tabii biz merkez bankası olarak biz karar vereceğiz enflasyonist olur mu olmaz mı? Sizce? Bence genel bir yansıma olacaktır. Ama şöyle söyleyeyim. Burada iki olasılık var. Şimdi meslektaşlarımın da olduğu gibi ya fiyat istikrarı hedefimizi yerine getirmeye çalışacağız ya da belki satır aralarında farklılaşacağız. Mesela şu anda yapay zeka patlamasına baktığımız zaman gerçekten çok ağırlığını hissettiriyor Amerika'da ve bu bir probleme dönüşmemeli. Çok ciddi sermaye harcamaları yapılıyor bu tarafa da. Bu tarafta ve belki de bir finansal mühendislik geliştirmek gerekiyor. Elbette kar önemli. Belki hisse geri alımları gerçekleşecek. Herkes şu anda geleceğe yatırım yapmak istiyor. Çünkü ekonominin bu tarafında yaşananlar çok ciddi etkilere sebep olacak. Ve para politikası olarak biz bu yaşanırken nerede duracağız? Şimdi önümüzdeki 4 hafta çok heyecan verici olacak benim için. Ancak sonuçlara çok odaklanmamız gereken de bir süreç olacak. Ki bir diğer krizi yaşamayalım. Sayın Lagarde, sizin yorumunuz nedir bu konuda? Şimdi çok güzel detaylara değindi. Değişim kaçınılmaz ancak hızı artık çok fazla. Dolayısıyla belki yeni ölçüm biçimleri, yeni düşünce şekilleri, yeni araçlara ihtiyacımız var ki en doğru kararı bu yollarla verebilelim. Elbette sonuçlar çok çok önemli. Belki de baktığımız ya da düşündüğümüz senaryoları hafif orta şiddetli şekilde farklı kademe düşünmek de faydalı olacaktır. Aynı şekilde riski her zaman değerlendirme ve detaylarımızda var tutuyoruz, merkezde tutuyoruz. Çünkü bunlar da çok önemli. Enflasyonun üzerindeki ve büyüme üzerindeki riskler hangi yönde? Bunun dengesi nasıl bulunur? Bütün bunlar çok önemli sorular. Birkaç hafta önce tabii bizim de aklımızdaki sorular bunlardı. Ama değişim o kadar hızlı yaşanıyor ki mesela petrol fiyatlarını düşünün. Ne kadar hızlı yükseldi, ne kadar hızlı düştü. Şu an 72 dolar seviyelerini konuşuyoruz. Daha hemen Mart ayında 120 dolar seviyelerindeydi. Yani değişim hızı çok arttı. Dolayısıyla buna en doğru zamanda, en uygun şekilde tepki verebilmeyi, karşılık verebilmeyi de öğrenmek ve bulmak durumundayız. Yapay zeka tarafıyla ilgili değerlendirmeniz nedir? Şimdi tabii Merkez Bankası başkanlarına doğrudan yapay zeka sormak ne kadar makul bilmiyorum ama bunun da dönüşümsel bir teknoloji olduğunu kabul etmemiz lazım. Çığır açan ve tabana yayılabilecek potansiyelde bir teknoloji bu. Dolayısıyla bizim açımızdan analiz edilmesi gerekiyor. Hem kendi adına neler yaşanacak, hem aynı şekilde gelişim hızı ne olacak, ne kadar çabuk yayılacak, nereleri etki edecek ve biz merkez bankacılar olarak nelere dikkat etmeliyiz? Bunlar önemli. Üretkenliği iyi bir şekilde artıracaksa, o zaman belki de gelecekte çok radikal değişiklikleri de beraberinde getirebilir. Ki merkez bankacılar olarak bizlerin bunu ölçümleyebilmesi de gerekiyor. Mesela bu gelişmeler enflasyonda kademeli bir düşüşe sebep açar mı ya da bunun yan etkileriyle enflasyon nasıl etkilenir? Bütün bunları dikkate almak durumundayız. Yani arka planda takip edilecek çok şey var. Aynı şekilde meselenin yatırım boyutu, şirketler seviyesinde neler yapılıyor, hangi adımlar atılıyor, bunların hepsine bakmak durumundayız ve bir taraf diğer tarafı kötü etkilememeli. Elbette şirketler dediğimiz kadar burada pazarlar, piyasalardan da bahsediyoruz. Bu hyperscale'lerin çok ciddi bir kısmı pek çok farklı sektörü besliyor. Yani bu oyunda da yine hep beraber varız ve bu tedarik zincirini düşüneceksek o zincirde herkesin sağlıklı bir şekilde var olabilmesi lazım ve birbirimize bağlıyız. Aslında bir tarafı diğerinden ayrı tutamayız. Yani gelir kaynakları da benzer bir durumda. Dolayısıyla herkesin aynı noktada olması gerekir diye düşünüyorum. Peki
Sayın McClellan, Kanada

da durum nasıl? Yapay zeka tarafında gerçekten orada da bir patlama yaşanıyor mu ya da ticaret hayatını ne kadar etkiliyor? Şimdi elbette şu an ekonomimizin yumuşadığını söyledik. Tabii ihracat ve ABD tarifelerinin de burada bir miktar etkisi var. Ama yatırım tarafına dönecek olursak, bu tarafta aslında ABD'den gelen ciddi bir rekabetçi baskı var. Çünkü o tarafta yatırımlar çok çok yoğun gerçekleşiyor şu anda. Ve entegre bir şekilde hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten iş modelleri de entegre durumda Kuzey Amerika'da. Dolayısıyla belirsizlik yaşandığında bu Kanada'yı da etkiliyor. Ve Kanadalı şirketleri de etkiliyor. Ve gidişat buysa demek ki bir noktada Kanadalı şirketlerin de aynı seviyede rekabetçiliğe ulaşması gerekiyor. Şimdi şirketlere mesela anketler yapıyoruz. Yapay zeka kullanıyor musunuz? Evet, kullanıyoruz diyorlar. Peki, kullanırken bütün üretim sürecinizi ne kadar değiştirdiniz acaba ve yapay zeka faaliyetlerinizin ne kadar merkezinde? Bu işte bu soruyla beraber şu an seviyenin %10, %15 civarlarında olduğunu görüyoruz. Yani erken dönemleri ama potansiyel çok yüksek. Ve enflasyon yaratır mı, yaratmaz mı? Şimdi bu tarafa geldiğimizde ise nihayetinde genel amaca hizmet eden bir teknoloji olduğunu düşünmemek için hiçbir sebep yok. Hatta bunun ötesine de geçebilir. Çok daha büyük bir noktaya da gelebilir. İnovasyon, keşif gibi tarafları da çok ciddi destekleyip hızlandırabilir, daha ileriye taşıyabilir. Peki bunlar yaşanırsa, bunlar realitemize dönüşürse enflasyon olur mu olmaz mı? Bu çok büyük, çok geniş bir soru. Ve bu noktada aslında biraz mütevazı düşünmeliyiz diye düşünüyorum. Belki biraz baskı göreceğiz ki siz de söylediniz mesela CPI verilerine baktığımız zaman durum farklı, sektör bazlı durum farklı. Mesela bilişim tarafında, bilgisayar parçaları tarafında. Evet, mesela hafıza tarafı, bellek tarafı kesinlikle burada resim çok farklı. Hemen şimdi görmesek bile peki yapay zekayı bir noktada istihdamı öldürecek ya da yaratacak bir güç olarak mı görüyorsunuz? Şimdi bunu tarihsel boyuta da değerlendirmemiz lazım. Şimdi genel amaçlı teknoloji ve inovasyon dediğimizde evet, yani genel amaca hizmet edecek şekilde kullanıyoruz bunu şu anda. Ama bunun istihdamı etkisi olacak mı? Şimdi çok genelleyerek bakmamalıyız diye düşünüyorum. Belli kanallarda, belli noktalarda istihdam yaratacaktır. Belli taraflarda belki istihdamı mahvedecektir. Belki bazı işlerin, pozisyonların yerini alacaktır. Şimdi burada resim nasıl bir karmayı gösterecek bize? Önemli olan şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Şimdi genel çapta da aslında bir seçimimiz var. Yani nasıl bir karma olsun, hangi bilgi beceriler gerekecek, nasıl eğitimler gerekecek bu yapay zeka çeşitlerini kullanmak için? Bunların hepsi çok önemli ve çok geniş sorular. Bir de bu gelişmelerin etkisi ve geçiş etkisi olacak. Şimdi bir iş gücü piyasası olacaksa bu ne kadar sürecek, ne kadar sürede gelecek? Bu da yine farklılık gösterecektir diye düşünüyorum. Şimdi bir de tabii seçeneklerimiz var farklı kanalları, farklı olasılıkları değerlendirmek adına. Yani çok genellememeliyiz. Şimdi mesela ülke çapındaki gezilerimde mesela işletmelerle görüştüğümde kullanılıyor mu? Kullanılıyor. Ama hala bence deneysel süreçteyiz. Biz erken aşamalarını yaşıyoruz. Ama kullanılacak, yaygınlaşacak. Peki sonuçları ne olacak? Şu an için genel olarak ekonomiyi çok etkilediğini görmüyorum ve görmemek de şu an sürpriz yaratmıyor. Sayın Morsch, siz ne düşünüyorsunuz özellikle iş gücü piyasası için? Evet, bu çok önemli bir soru ve herkesin aklında olmalı. İstihdamı nasıl etkiler, enflasyonu nasıl etkiler? Bunlar önemli sorular. Çünkü değişim ve model iyileştirme ihtiyacı muazzam bir seviyede. Akıl almaz bir hızda ilerliyor bu taraf. Ve işletmeler şu an için sorun değil. Ben de modelleri kullanıyorum diyor ama resim tersine de dönebilir. Şimdi ABD tarafı yüksek ihtimalle orta vadede bu konunun çok büyük bir kazananı olacaktır. Ama biz üretkenliğin öncülediği ekonomi
ekonomik büyümeden de korkmuyoruz ABD olarak. Ama tabii detaylar önemli ve biz böyle iyi bir büyüme yaşarken, ilerleme yaşarken farklı

ülkelerin bundan kötü etkilendiğini de görmek istemeyiz. Elbette ki küresel bir iyileşme olsun isteriz ama şimdi şunu sormak istiyorum. İnternet ortaya çıktığında işlerin buraya gelebileceğini kim akıl edebilirdi ki? O zaman nasıl bir devrim yaşandıysa yine bir paradigma değişimi, yine bir devrim yaşanıyor. Ve bence istihdam çok çok iyi olacak, refah seviyesi çok artacak ve evet şu an bence önemli olan detay bu ne zaman yaşanacak? Şimdi biz ABD olarak ve FED olarak ikili yükümlülüğümüzün olduğunu tekrardan ifade etmek istiyorum. Fiyat istikrarı ve maksimum istihdam hedefimiz var. Bunu her zaman merkezde tutacağız ve aslında pesimist olmak da istemiyorum gelecekle ilgili. Yani potansiyelleri memnuniyetle karşılamayı tercih ederim. Şimdi bu noktada bizim istikrar ve esnekliğe de ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Kesinlikle muazzam bir gelişme. Bu yapay zekanın ortaya çıkması ve gelişmesi ve kullanılması. Ki canlı bir ekonomi istiyorsak bu noktada tabii modelleri çalışmamız gerekiyor. Olabildiğince farklı faktörü dikkate almamız gerekiyor. Ama şimdi bazen bazı meselelerde bu modeller çalışılmadan gün yüzüne çıkmıyor. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek gerekiyor ve koordinasyonu yine eş güdümün de bu noktada herkese fayda sağlayacağını düşünüyorum. Önce katılıyorum sana, bunu eklemeden edemeyeceğim ki yakında ABD ve Avrupa yetkilileri bir araya gelecek ve geleceği konuşacak. Ve kesinlikle hepimizin geleceği ve güvenliği için çok önemli olacak diye düşünüyorum. Şimdi ekonomik büyümeye biraz odaklanmak istiyorum Sayın Başkan. Bunu birkaç senedir sürekli soruyorum. Bunun farkındayım. Siz de çok profesyonel bir şekilde geri püskürtüyorsunuz sorumu ama stagflasyonu size sormak istiyorum. Peki o zaman önceki cevaplarımdan ben de tekrar size bir demeç sunayım. Şu an böyle bir resme bakmıyoruz. Şu an özellikle işsizlik düşük, iş gücüne katılım iyi. Ha belki önceki senelere kıyasla artık önümüzdeki dönemlerde farklı iş pozisyonları konuşuyor olabiliriz. Ama özellikle de şunu söyleyelim. Biz en doğru adımları atıyoruz ki fiyat istikrarımız olsun. Yani enflasyonun biz kötü bir etki yaratmasına izin vermeyeceğiz. Gerekli adımları atacağız. Evet, istihdam gerçekten Avrupa'da iyi bir hikaye sunuyor şu anda. Keza ABD'de de durum öyle. Siz son gelişmeleri nasıl yorumluyorsunuz? İki hafta önce görüştüğümüzde komite yükümlülüğümüzün istihdam tarafını da ele aldı ve iş gücü talebinin şu an güçlü olduğuna karar verdik. Özellikle CAPEX ve üretkenlik tarafında iyi, sermaye harcamaları da şu an gayet iyi. Yani bu taraf güçlü, hani bir Wall Street basın bülteni gibi gözükmek istemiyorum ama gidişat iyi, trendler iyi, sinyaller iyi ve Başkan Lagarde'ın da söylediği gibi fiyat istikrarı bizim için elzem olmazsa olmaz ki bu konuda da son birkaç gündür çok açık fikirlilikle açık yapay zeka değerlendirmeleri ortaya konuyor forumda. Şu anda bazı taraflarda fiyatların çok yüksek olduğunu görüyoruz ve şüphesiz ki bizim hedefimiz fiyat istikrarı, bunun altını tekrar tekrar çizmek isterim. Yani son şahin tutumlu basın toplantınızı teyit ettiniz. Onu ya bazı detaylar konusunda evet belki de yapmasam daha iyi olurdu diyen meslektaşlarım oldu ama bu dönemin ilk 4 haftasında enflasyonu çok yakından takip edeceğim ve düştüğünü görmeye başlayacağız diye düşünüyorum. Ancak hane halkı tarafında da, işletmeler tarafında da, finans dünyasında eğer ki bu enflasyonun %2'nin üzerinde kalmasından memnun olan
kesimler görürsek bu da gerçekten çok şaşırtıcı olur. Komite olarak, kurum olarak bizim hedefimiz budur. Hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Başkan ne isterse istesin mi? Bakın biz çok uzun bir süredir bağımsız bir merkez bankasıyız ve bağımsız bir merkez bankası olma konumumuzu koruyacağız ve bunu değiştirmeyeceğiz. Stagflasyonu da bu noktada geri

kurtulduk bundan. Büyük bir resesyon yaşandı. Beklentileri de yeniden çıpaladık ve böyle geride bıraktık. Bunu tekrar yaşarsak işimizi yerine getirmede muazzam derecede başarısız olmuşuz demektir. Ekonomi zayıflayabilir, enflasyon bir miktar yükselebilir. %3.2'yi görüyor olabiliriz. Olabilir ama beklentiler iyi çıpalanmışsa, iyi kontrol altındaysa yine de bir şekilde toparlayacaksınızdır. Yani o zamanlara kıyasla çok farklıyız. İşsizlik, enflasyon, stagflasyon bunlar aynı şeyler değil. Yani yavaş büyüme, yüksek enflasyon direkt bu anlama gelmiyor diyorsunuz. Bundan çok daha fazlası gerekir. Peki Sayın Meili, sözde yönlendirme konusuna biraz değindik ama biraz da değişiklik var gibi gözüküyor önceki yıllara bakarsak. 2021 yılında yanlış hatırlamıyorsak artık sözde yönlendirmeyi geride bırakacağız demiştiniz. Ama o reaksiyon fonksiyonu ve sözle yönlendirme arasındaki farkları bize biraz anlatabilir misiniz? Şimdi evet, bu panelin sorularını çok titizlikle cevaplamak gerekiyor. Burada bunu anladım. Şimdi bu sözde yönlendirmenin yorumlanması bile bir meseleydi. Bir de tabii geliştireceğiniz politikaların gelecek etkisini de düşünmek durumundaydınız. Bunun da biraz etkisi var diyebilirim. Şimdi sözde yönlendirme zor oldu. Ve buna çok kolay kapılabilirsiniz. Yani bunu daha önce de söyledim, komitemiz tarafında da söyledim. Yani bir şey ağzınızdan çıktıktan sonra bunu geri almanız da çok zor oluyor. Ve zaman ilerledikçe yönetmeniz gereken şeyler çok problemli bir alana da gidebilir. Dolayısıyla neler söylüyoruz, neler paylaşıyoruz bu konuda da çok ihtiyatlıyım. Ama ekonomi konusunda söylenen, açıklanan şeyler tabii geleceğe de yansıyacaktır. Buna da çok dikkat etmek durumundayız. Mesela faiz oranları konusunda neler söylüyoruz, neler açıklıyoruz, bunlar çok önemli detaylar. Peki düşünce yapısı nasıl? Yani sözle yönlendirme olmasa bile bu reaksiyon fonksiyonu, yani politikaları nasıl şekillendireceğinizle iletişimi nasıl dengede tutuyorsunuz? Şimdi iletişim araçlarımız var, modellerimiz var. Bunlar bizim toplantılar gerçekleştirip o hararetli tartışmaları yapmamıza ve yükümlülüğümüzü yerine getirmeye engel olacaksa bir kenarda bekleyebilirler. Son haftalar içerisinde söylüyoruz, evet, reaksiyon fonksiyonunu da artık bir noktaya yerleştirip orada bırakabiliriz. Şimdi mesela tahvil piyasalarına ya da farklı piyasalara bakın. Volatilite şu an çok yoğun değil ve getiriler de çok kötü bir noktada değil. Enflasyon beklentileri düşüyor. Bunlara baktığımız zaman bence herkes durumu çok iyi anlıyor. Ki ben de eminim, bunu henüz içselleştirememiş bile olsak, meslektaşlarım ve Merkez Bankası kurumu tarafından içselleştirilen bir şey var. Elimizden gelen şartlar dahilindeki en iyi kararı vermeye çalışıyoruz. Elbette 2008 krizinden çok ders çıkarttık ama elimizdeki nadir fırsat ise her şeyi sorgulayabilmek, geçmişe dönüp dersleri hatırlayıp buna göre geleceğimizi şekillendirmek ve buradan cesaret alabilecek bir fırsatımız var. Tabii hepimiz kendi para politikamızı kendimiz şekillendireceğiz ama bir para politikası diğer ülkeyi de muhakkak ki etkiliyor. Meslektaşlarımız olarak bunun da farkındayız. 15-20 senedir zaten bunun bilinciyle bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Ve hedefimiz her zaman için verdiğimiz sözleri tutmak. Görev güçlerinizle ilgili daha fazla detayı ne zaman duyabiliriz? Önümüzdeki haftalar içerisinde bunların açıklamaları yapılacak. Ve katılımcılarımız arasında da akademi dünyasının çok iyi isimleri var. O en zeki, en parlak zihinleri bulmaya çalışacağız. Bir araya getirmeye çalışacağız. ABD dışından isimler de dahil olabilir. Onları fiziki olarak ABD'ye taşımayacağız elbette.

Ama resmi biraz daha net görebilmeleri için ara sıra belki ziyarete davet ederiz. Ve ilerleme kaydettikçe aldığımız dersler sadece Fed için değil, bence bütün dünya için de iyi örneklere dönüşebilir. Peki siz Sayın Lagarde, biz de benzer bir süreç içerisinde strateji değerlendirmesini yapacağız ve bu zaman gerektiriyor. Ve şüphesiz ki baş ekonomistimiz Philip Lane olmadan gerçekleşemez ve belki bunun adına biz görev gücü demeyeceğiz ama bir uzmanlar meclisi diyeceğiz. Buna benzer bir yapı kuracağız. Ama bir araya geleceğiz ve durumları değerlendirmeye alacağız. Ana prensiplerimiz neler? Reaksiyon fonksiyonumuz tarafında neler yaşanıyor? Ne gibi arz şoku ya da benzer durumlar yaşanırsa araçlarımız neler? Bunların hepsini değerlendirmemiz gerekiyor. Vakit alacak ve çok karmaşıklar. Basit meseleler değil bunlar. Bütün bir süreç karmaşık. Dolayısıyla bu çerçevede bu görev gücünü uygulayacak, pratiğe dökecek olmanız gerçekten çok memnun edici. İş güdümün, atılan adımların birbirinizi etkilediği gerçeği, bunları duymak çok güzeldi ama politika tarafında sizce ayrışıyor musunuz? Sizce bir noktada farklı taraflara yönelmeniz mümkün olur mu? Böyle bir şey yaşanırsa da nihayetinde İyi sonuçlar mı getirir ya da kötüleştirebilir mi durumu? Şimdi bu noktada sanıyorum hem Tiff hem Andrew söylemişti. Bizim zaten meselelere yakalandığımız zaman durduğumuz noktalar farklıydı. Enflasyon seviyelerimiz farklıydı, büyüme seviyelerimiz farklıydı ve piyasaların beklentisi pek çok tarafta faiz indiriminin gelmesiydi. Ama şu an çok farklı bir resme bakıyoruz ve ben bunu bir ayrışma olarak görmüyorum. Nihayetinde hedeflerimiz aynı. Hedefimiz fiyat istikrarı ve maksimum istihdam. Bazen bazı gelişmeler yaşandığını ki mesela 30 senenin zirvesine tırmanan dolar yen. Yani böylesi şeyler yaşandığında etkileri sizce çok büyük olmuyor mu? Umuyorum ki önümüzdeki aylarda daha kapsamlı paneller de gerçekleştirebiliriz. Merkez Bankası elbette para politikası tarafında çok yoğun düşünecektir ama dolar yen tarafına ne kadar düşüneceğiz Merkez Bankası olarak bilemiyorum. Yo, elbette siz de haklısınız. Şimdi Sayın McLean, yapay zekayı, ticaret tarafını, spekülasyonları, bunları size tekrar sormak istiyorum. Siz genel olarak ekonomide ne gibi sinyaller görüyorsunuz? Şimdi bizi endişelendiren iki şey var. Andrew tabii istikrar komitesinin de başında. Ben de kırılganlıklar tarafını temsil ediyorum. Şimdi Kanada açısından da küresel açıdan da değerlendirmek isterim. Şimdi kırılganlıklar diyeceksek. Mesela üretkenliği destekleyebilecek potansiyel çok ciddi yapay zeka tarafından. Ne kadar tabana yayılır, ne kadar geniş ölçüde kullanılır. Bunlar güzel potansiyeller. Ancak biz bunu daha önce de yaşadık. Yani yeni böyle çığır açan bir teknoloji geliştiği zaman benzer şeyler yaşanıyor. İnternetin doğuşunu hatırlayın. Kimsenin hayal edemeyeceği şeyler yaşıyoruz. Şimdi bir de dotcom balonundan bahsediyoruz. Burada da çok farklı yorumlar var. Yani hangi tarafta durmak istediğinize bağlı piyasalarda. Yani bankacılık tarafı olarak biz elbette yatırımları yakından takip edeceğiz ama finansal istikrar açısından da konuşacak olursak, tarihi göstergelerimiz, PE rasyolarımız elbette bu tarafları da yakından takip edeceğiz ve hemen bir problem olduğu söylenemez bazı taraflarda soğuma ya da yumuşama görüyorsak. Ama tabii yakından takip edeceğiz. Bir diğer

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Kartın jest
1: yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Festival sponsoru Garanti BBVA.
2: Bloomberg HT katkılarıyla.
3: Reklam. Kamu spotu.
4: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
5: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyor.
6: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde. Gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
7: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
8: Bloomberg HT Radyo.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Evet, Finans Merkezi'ni bugün ağırlıkla küresel merkez bankalarının başkanlarına ayırdık. Avrupa Merkez Bankası'nın düzenlediği forumda, oturumda konuştular. Portekiz'deki Merkez Bankacılığı Forumu'nda hem Lagarde konuştu, hem Fed Başkanı Walsh konuştu. İngiltere Merkez Bankası Başkanı, Kanada Merkez Bankası Başkanı'nın mesajlarına da kulak verdik. Şimdi tabii Walsh'un ne diyeceği önemliydi. Özellikle de geldiği, yani göreve geldikten sonra yaptığı ilk toplantıda, ilk Fed toplantısında forward guidance meselesine ilişkin söylediklerini burada da tekrar etti. Yani sözlü yönlendirmeyi bir kenara bıraktığını. Forumun en çok telaffuz edilen cümlesiydi sözlü yönlendirme bölümü. Lagarde da aslında bir miktar destek verir tonda idi Walsh'un bu yaklaşımına. Bundan sonra da bu tavrın devam edeceğini anlıyoruz. Elbette özellikle ekonomiye ilişkin verdikleri mesajlardı. Bu arada ABD'de imalat PMI gelmiş. Haziran'da 53,9 beklentinin altında gelmiş, 55,7 beklenirken. Önceki de 55,1 iken. İşte böyle verilere odaklanacakları mesajını da verdi. Zaten tarım dışı istihdamı alacağız Cuma günü. İstihdam tarafında genel olarak görünümün iyi olduğunu, sağlam olduğunu, iş gücü talebinin güçlü olduğunu düşündüklerini söyledi Walsh. Baktığımızda yapay zeka konusu yine ağırlıkla gündemdeydi. Yapay zekanın ne kadar paradigma değiştirici olduğu noktasında tabii bunun, bu temanın, yani biliyorsunuz bunu çok konuşuyoruz, Walsh bu temayı bir dezenflasyonist etki teması olarak gördüğünü söylüyor. Daha önce bunun üzerine kalem oynatmış bir isim. Lagarde ise bu konuda önce dezenflasyonist, sonra enflasyonist olabilir. Zaman içinde göreceğiz, değerlendireceğiz, koşullara göre tepki vereceğiz açıklamasını

yaptı. Şöyle kısaca bir özetlemiş olayım ben. Baktım şöyle bir başka notlarıma ne var söylemediğim, pek bir şey kalmamış. Bir ara daha verelim, devam edelim.

0: devam edecek.
1: Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Finans Merkezi'nin son bölümüne geldik. Ağırlıkla dediğim gibi Merkez Bankası başkanlarının mesajlarını ayırdık. Küreseldeki, Portekiz'deki Avrupa Merkez Bankası'nın düzenlediği Merkez Bankacılığı Forumu'nda mesajlarını verdiler. Şunu da soruldu Fed Başkanı Warsh'a, onu da aktararak kapatayım. Trump'ın faiz indirim talebi beklentisi, cevabı Fed her zaman bağımsız bir merkez bankası olmuştur. Bu konumuzu da koruyacağız şeklinde oldu. Bu notu da eksik bırakmış olmayalım ve burada tamamlayalım Finans Merkezi'ni. Yarın görüşürüz, hoşçakalın.
1: Yatırımın adresi QNB Invest, Finans Merkezi'ni sundu.
2: Bloomberg GT Radyo.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saat başında kapanışa doğru programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Tabii Avrupa'da yani Portekiz'de Merkez Bankacılığı Forumu'nda konuşan Avrupa Merkez Bankası Başkanı, İngiltere, Kanada ve Amerika Merkez Bankası Başkanları'nın söylemleri piyasalarda oldukça yankı uyandırdı. Hemen bir fiyatlamalara göz gezdirelim. Merkez Bankalarının başkanlarının fiyatlamalarında aslında söylemlerinin fiyatlamaları etkilerine şu an bakıldığında içeride BIST endeksi 14.364 puandan işlem görüyor. %1.5'ünde üzerinde bir prim olduğunu seansın sonuna doğru izliyoruz. Dolar TL, Euro TL tarafı güne yatay şekilde fiyatlanarak devam ederken Euro Dolar çaprazına baktığımızda aslında JP Morgan, Morgan Stanley ve Bank of New York Mellon gibi kurumlardan Euro Dolar'ın önümüzdeki yıl %3'ün üzerinde bir değer kaybedeceği öngörüsü paylaşıldı. ING ise aslında burada 1.14'ün de altı görülebileceğini söylerken bir alım fırsatı yaratabilir açıklamasında bulunmuştu. Şu anda fiyatlamaya bakıldığında 1.14'ün hafif altında seyreden yatay negatif bir işlem hacminin Euro Dolar çaprazında ilerlediğini görüyoruz. Biz Avrupa tarafına göz gezdirmek lazım. Çünkü İngiltere Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın söylemlerinde aslında Fed Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh'a dair bir yönlendirme vardı. Kevin Warsh'un projeksiyonu paylaşmamasıyla beraber iki Avrupa Merkez Bankası Başkanı da burada Kevin Warsh'a destek çıktığının altı çizilmişti. Bu da Merkez Bankacılığı tarafından acaba farklı bir perde mi açılıyor soru işaretlerini an itibariyle akıllara getiriyor diyelim ve hemen Avrupa borsalarındaki son seyre bakalım. Negatif ilerleyen bir seyir var şu an. Bugün Euro bölgesi enflasyon geldi. %3'lük beklentinin altında %2,8'lik bir veri açıklandı. Fakat yine %2'lik hedefinde oldukça uzağında olan bir rakam olduğunu sizlere aktarmak lazım. Londra, Paris, Frankfurt ve İtalya füstü tarafında yatay negatif bir seyrin hakim olduğunu görüyoruz. Peki Amerika tarafında açılış nasıl başladı? Bir de o tarafa göz gezdirmek lazım. Çünkü taze başkan Kevin Warsh'un ilk toplantısından sonra böyle aslında yüksek isimlerin olduğu bir forumda konuşması da hem döviz hem de ABD borsalarına dair mesajları yakından takip edeceğimiz bir söylemi de ortaya getirmişti. Şu an bakıldığında aslında Avrupa'dan da farklı olmayan negatif bir tabloyla açılış sergilendiğini görüyoruz ki Amerika borsaları derken direkt akıllara teknoloji tarafı geliyor. Çünkü ABD, İsrail ve İran savaşına rağmen teknolojide bir rally olduğunu o dönemde görmüştük. Fakat yine dotcom bolanını akıllara getiren bir süreçte çok yüksek değerleme olduğu için bir geri çekilme de yaşanmıştı. Fakat iyi gelen bilançoların arkasından burada bir yükselişin de olduğunu gördüğümüzde aslında Nasdaq tarafında bir destekleyici ivmenin de olduğunu izliyorduk. Fakat bugün itibariyle yatay negatif bir seyrin hakim olduğunu Amerikan borsaları açılışında izliyoruz. Peki emtia tarafında nasıl bir süreç var? Çünkü güçlü dolar hikayesinin ardından emtia tarafında da ons altını spot piyasada 4000 dolar bandında ilerlettiğini görmüştük. Sabah saatleri 4000 doların da altını gören bir ons altın fiyatlamasıyla karşı karşıya kalmıştık. ADP özel sektör istihdam rakamı geldi. 120 binlik artış beklentisinin altına 98 binlik bir artış kaydetti. Önceki 122 binlik bir artışla dikkat çekmek lazım. Bu tarafta bir aslında beklenti altı gelen seyrin olduğunu gördük ve hem veri hem de Kevin Warsh'un yapay zeka sözlü yönlendirme ve projeksiyon paylaşmayacağım söylemleri emtialarda yine etkili olduğu bir fiyatlamayla karşı karşıyayız şu an. Ons gümüş bugün gördüğün en yüksek seviyesini gördü ve %2'nin üzerinde hatta 3'e varan bir primin de olduğunu izliyoruz. Bitcoin tarafından baktığımızda 59 bin dolarda olduğunu gördük. 21 ayın en düşük seviyesi demiştik. 2025 yılında ABD Başkanı Donald Trump'ın da Bitcoin varlığıyla beraber burada kripto para faaliyetlerinden en az 1,2 milyar dolar gelir elde ettiği de haber başlıklarında sabah saatleri yer almıştı, aktarmakta fayda var diyelim. Bir de petrol tarafına göz gezdirmek lazım. Çünkü İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf da bir açıklama yaptı. Petrol yaptırımlarının kaldırıldığını belirttikten sonra İran'ın petrolü %20 daha pahalıya sattığını ve 10-12 günde kısa sürede 40 milyon varilinde bu taraftan Hürmüz'den geçtiğini açıklamıştı. Petrol fiyatlarına şu an bakıldığında Brent 72 dolar seviyesinde %1'in de üzerinde bir geri çekilmeyle fiyatlanırken Amerikan tipi ham petrolde ise 69 dolarları izliyoruz. Bu düzenli ilerlerken bir de araştırma masasına göz gezdirmekte fayda var.

0: Evet, araştırma masasında bizlere Bloomberg ETİ araştırma analisti Elif Cansever'in eşlik ediyor. Elif merhabalar, yayınımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk Alara, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Elif, aslında çok da hareketli saatlerde beraberiz seninle diyelim. Çünkü Portekiz'de Merkez Bankacılığı Forumu'nda Avrupa Merkez Bankası Başkanları ve özellikle taze FED Başkanı Kevin Warsh'un konuşmalarını izliyoruz. Ve hala devam ettiğinde izleyicilerimize aktarmak lazım. Bu tarafta Kevin Warsh'un söylemlerinde enflasyon riskleri son haftalarda azaldı açık. Açıklaması yapıldı ve yapay zekanın dezenflasyonist bir sürece doğru adım attırabileceğinin de altı çizildi. Fiyatlamalara da bu söylemlerin yansıdığını izliyoruz. Peki şu an nasıl bir tabloyla karşı karşıya kaldık? Detayları biraz senden dinleyelim.
1: Aslında bugün sabah saatlerinde konuşurken Kevin Warsh'un bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nda gerçekleştireceği, Avrupa Merkez Bankacılığı Forumu'nda gerçekleştireceği konuşmayı ve yarın gelecek

0: olan tarım dışı istihdam verisinin öneminden bahsediyorduk. Bugün geldiğimiz noktada Kevin Warsh'un açıklamaları ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı ve Christine Lagarde'da yaptığı açıklamalarla beraber piyasanın bir miktar daha özellikle altın tarafında sabah saatlerinde 4000 doların aşağısını yaparken, ki burada altını çizmemiz gerekiyor. Biz dün bir çeyrek kapattık ve altın 10 yılın en kötü performansını sergiledi. Bugün yine 4000 doların üstüne gelmiş ve hatta şu an 4100 dolarlara doğru giden bir altın performans söylüyoruz. Evet, Warsh'un söylemlerinde ileriye dönük bir mesaj yoktu. Keza bunun da kendi altını çizdiği Merkez Bankası'nın politikasının yeni bir politika rejimine gideceğini ve yeni bir rota çizeceklerinden bahsetti. Senin de az önce aktardığın gibi aslında birazcık Amerika tarafındaki yapay zeka yatırımlarının öneminden bahsetti. Bunun yanında 4 hafta sonra gerçekleşecek olan Merkez Bankacılığı toplantısında bir aile kaosu görmek istediğini söyledi. Aslında bir miktar daha Warsh'un söylemlerinin net bir faizle ilgili net bir yanıt alamamakla beraber piyasalar beklenildiği kadar şahin bulmadı diyebiliriz. Çünkü net bir yansımasını göremiyoruz. Sadece 10 yıllık tahvil faizlerinde şu an bir miktar daha geri çekilmeler görüyoruz ama 4.50'lere kadar gelip bir miktar daha alıcılı tarafa geçtiğini bu saatlerde söyleyebiliriz. Keza gümüş tarafında da, emtialar tarafında da özellikle altın ve gümüşte bir miktar daha primlenmeler gördük Warsh tarafında. Bugün aslında yarın gelecek tarım dışı istihdam verisinin öncesinde bugün özel sektör istihdam verilerini karşıladık alara ve Haziran ayında işe alımların güçlü seyredin koruduğunu ve 3 aylık ortalamanın son 1 yılın en iyi seviyesine çıktığını gözlemledik. Burada şunun altını çizmemiz gerekiyor. 98.000-120.000 beklenirken 98.000 kişi istihdamı gördük özel sektör tarafında bugün. Burada bir miktar şunun altını çizmemiz gerekiyor. Beklenenin çok üstünde ya da çok düşük seviyelerdeki oranların Fed'in şahin kalacağı düşüncesini tetiklemesi olası ihtimallerden bir tanesi. Yani yarın gelecek tarım dışı istihdam verisinde beklenenin çok üstünde gelmesi ya da çok altında gelmesi Fed'in şahin duruşunu bir miktar daha netleştirebilir. Keza bugün Warsh'un yaptığı konuşmadan sonra şu an Eylül ve Ekim ayındaki fiyatlamaların bir miktar daha piyasaların beklentilerine daha da girdiğini söyleyebiliriz. Buradan hemen geçmek istiyorum. Aslında bugün öğlen saatlerinde gelen Euro enflasyon verisine Christine Lagarde'ın bugünkü konuşmaları da birazcık politika faizinin nereye doğru ne yöne doğru gideceğini bize gösterdi ama şu an baktığımız noktada enflasyon verisinin beklentilerin hem manşet enflasyonunda hem de çekirdek enflasyonunda altında kaldığını söyleyebiliriz. Verilere baktığımızda ise enflasyonun Mayıs'taki %3.2 seviyesinden Haziran'da %2.8 seviyesine gerilediğini söyleyebiliriz ki burada hatırlatmamız gerekir. Piyasa beklentisi %3 civarındaydı. Çekirdek enflasyonunda ise Mayıs'taki 2.6 seviyesinden 2.4 seviyesine düştü ve yine piyasa beklentilerinin altında kaldı. Aslında burada analistlerin daha da dikkatini çeken bir durum var. Çünkü ECB yetkililerinin manşet enflasyonu ve çekirdek enflasyonundan ziyade hizmet sektöründeki enflasyonun ne kadar o da beklentilerin altında kalsa da 3 aylık ortalamasına bakıyorlar. Bu veri aslında bize şu an hizmet sektöründeki fiyatların ne aralıkla hızlandığını, ne aralıkla yukarı yönüne gittiğini gösteriyor ve şu anda geçen yıl görünen yüksek artışlarla beraber bir miktar daha yukarı yönlü momentumunu koruduğunu söyleyebiliriz. Bu da acaba ECB üyelerinin ileriye dönük, ki burada da hatırlatmamız gerekir, Eylül'de önümüzdeki aylardan faiz artırımı bekleniyor ECB tarafından. Bir miktar daha enflasyon görümündeki şahinleşmeyi tetikleyebilir mi diyorlar. Yine tekrar hatırlatalım. Burada ne kadar enflasyon verisi altında kalsa da beklenilenin hizmet enflasyonundaki, yani fiyatlardaki yukarı yönlü momentumun hızlanması ECB üyelerinin bir miktar daha şahin kalacağını tetikleyebilir. Biz de önümüzdeki süreçte aslında yarın gelecek olan tarım dışı istihdam verisinde sonuçlarına göre ileriye dönük projeksiyonların ne yöne çevrildiğini yine analiz ediyor olacağız.
1: Evet, o zaman yarın gözler tarım dışı istihdam rakamında olacak Amerika özelinde diyelim. Elif, çok teşekkürler değerli katkıların için.
2: Reklam.

0: ve yapay zeka teknolojileri şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
1: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Net %10 hepsi para kazanmaya hazır ol.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Festival sponsoru Garanti BBVA.
4: Bloomberg HT katkılarıyla.
5: Aa, anne dedi.
6: Hadi canım, baba dedi.
5: Bez dedi.
6: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
7: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Reklam. Öncelikli yayın.
9: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
10: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
11: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
12: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
13: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
14: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
15: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
16: Bloomberg HT Radyo.

0: Kapanışa doğru programı kaldığı yerden devam ediyor. Piyasalardaki son gelişmeleri ve Merkez Bankacılığı Forumu'ndaki son söylemleri konuşmak üzere bizlere hattımızda Euro Portföy Yönetimi Genel Müdür İsmail Erdem eşlik ediyor. İsmail Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler İsmail Bey. Bu haftanın geneline bakıldığında içeride enflasyon rakamlarını takip ederken dışarıda ise hem Amerika'dan istihdam rakamlarını hem de Avrupa'da yapılan Merkez Bankacılığı Forumu'nu takip ediyor olduk ve bugün de bir saat öncesinde başlayan Portekiz'deki Merkez Bankacılığı Forumu'nda bir panel çokça göze çarptı. Avrupa, İngiltere, Kanada ve burada FED, yani taze başkan FED Merkez Bankası başkanları bir araya geldi ve burada önemli söylemlerde bulundular. Yapay zeka konuşuldu, sözlü yönlendirme çok dile getirildi ve bunun dışında veri odaklı bir yönetimin olabileceği de altı çizildi. Şimdi hem buradaki detayları ve görüşünüzü merak ediyorum hem de tabii taze başkan Kevin Warsh FED Başkanı'nın açıklamaları da çokça gündeme geldi. Kendisi her seferinde sözlü yönlendirme tarafında projeksiyonlarını paylaşmayacağını ve toplantıdan toplantıya konuşacağını altını çizdi. Veri odaklı gidileceğini söyledi ki diğer Merkez Bankası başkanları da özellikle Andrew Bailey, yani İngiltere Merkez Bankası Başkanı da Kevin Warsh'a destek vererek açıklamalarda bulundu. Şimdi Warsh'un bu söylemleri sizce Fed'in diğerki adımları nasıl etkileyecek ve bir yandan da enflasyon riskleri son 4 haftada oldukça azaldı ve yavaşladı dedi. Bu söylemle beraber Fed'in burada artışa gitmeyeceği ve daha farklı bir piyasayla karşı karşıya kalabileceğimiz mesajını mı veriyor sizce bize?
1: Yani tabii yeni bir başkan geldi Fed'e ve özellikle Trump'ın kuvvetli desteğiyle eski Fed yönetimini ciddi şekilde eleştirerek Trump'ın atadığı bir başkan geldi ve bir takım yapısal değişiklikler yapmayı planlıyor Fed'de. Burada tabii yani şu ana kadar geçtiğimiz açıkçası son 15 yılın Fed'i beklentileri yönetmeye çalışan, piyasalara sürpriz açıklamalar yapmayıp olabilecek ihtimalleri ortaya koyarak sürekli ileriye dönük beklentiler doğrultusunda bir FED politikası takip etmeye çalışan bir yaklaşım içindeydi FED. Yeni başkan Warsh biraz daha rakamlara bakarız, karar veririz. Ben piyasayı önceden çok bilgilendirmeyi tercih etmiyorum diyor. Bunun artıları var, eksileri var. Belki bir miktar daha piyasada acaba oynaklığı artırabilir mi diye düşünüyorum. Zira bir önceki yönetim tarzında beklentilere sürekli yönlendirerek bir açıklama geldiğinde, bir faiz hareketi geldiğinde zaten onun beklentiler doğrultusunda olmasına bir bakıma önü yapılıyordu diyeyim. Bu belki yeni sistemde bir miktar daha oynaklık yüksek olabilir. Ama özet itibariyle verilere bağlı olması açıkçası eski sisteme göre çok da farklı bir şey değil. Yani eski sistemde de verilere bağlı olarak takip ediliyordu, her şeyle kararlar veriliyordu ama biraz daha piyasa yönlendirmesi ön plandaydı. Enflasyon beklentisine gelince bir kere son bir ayda petrol fiyatları ciddi şekilde geriye geldi. Yani evet, bakarsak şöyle bir 100 dolardan 70 dolara indi petrol fiyatı ve bu da Amerika'daki tabii enflasyon beklentilerinin hızlı bir şekilde aşağı gelmesi anlamına geliyor. Amerika'daki pompa fiyatlarının, benzin, akaryakıt fiyatlarının hızlı bir şekilde aşağı gelmesi anlamına geliyor. Ve bu doğrultuda tabii Fed'in faiz arttırma ihtimali de biraz düştü. Zaten aslında bakarsak Fed'in bence genel karar verme politikasında öyle yeni başkan geldiği için çok radikal bir değişiklik olmayacak diye düşünüyorum. Trump eski başkanı faiz indirmiyor, çok geç kalıyor diye çok sert eleştiriyordu. Ve kendi atadığı başkanlık toplantısında faiz indirmedi. Dolayısıyla Fed kurumsal bir yer, rakamlara, ekonomik modellere bakarak karar veren bir yer ve bu ana tema bence devam edecek ama nüanslar da başkandan başkana tabii ki değişiklikler olacaktır. Fed'in bu sene faiz artırma ihtimalini ben düşük görüyorum. Yani çok fazla artıramaz, hatta olduğu yerde kalır, belki çok az bir miktar indirir sene sonuna kadar. Özellikle Amerika'daki ara seçimlere doğru belki bir miktar faiz indirebilir mi diye de düşünüyorum.
0: Kevin Warsh bu toplantıda Amerikan Başkanı Donald Trump'ın faiz indirme çağrısına rağmen Merkez Bankası'nın bağımsızlığına vurgu yapmıştı. Peki bu söylemler, bu toplantı üzerindeki konuşmalar tahvil ve ABD doları yatırımcısını ne denli etkileyecektir sizce?
1: Tabii faiz artmayacaksa ve aşağı gelecekse eğer dolar daha zayıf olacak göreceli olarak ve Tahvil piyasası için biraz daha karışık bir isim bence ortaya çıkar. Sonuçta Fed'in yönettiği faizler kısa vadeli faizler. Kısa vadeli faizleri indirdiği zaman 10 yıllık faiz yukarı çıkabilir. Zira enflasyon beklentileri bozulabilir. Ama ben Fed'in enflasyon beklentilerini bozacak şekilde faiz indirimine gideceğini hiç zannetmiyorum. Yavaş yavaş kademeli olarak belki indirecekse bunu yapacaktır. Dolar zaten bir miktar kuvvetlendi. Yani sonuçta
0: Evet.
1: 1.60, 1.16, 1.17'lerden 1.13'lere indi. Biraz da belki Fed'in faiz indirme ihtimaliyle birlikte burada parite, dolar euro paritesi biraz tekrar 1.16'lara 1.17'lere doğru gidebilir. Bu da bu arada Türkiye için iyi olur. Malum Türkiye için dolar euro paritesinin yukarı gitmesi tercih ettiğimiz bir şey. Ama özellikle Amerika'da seçimlere gidilirken Fed'in böyle çok beklenmedik, ortalığı karıştıracak şeyler yapacağını hiç zannetmiyorum. Onun altını çizmek isterim.
0: Farklı bir tablo olmayacak diyorsunuz. Aslında bu hafta gözlerle yarın gelecek Amerika'da tarım dışı istihdam rakamlarında olacak diyelim. Fakat Avrupa'da ise bugün gözler Euro bölgesi enflasyon rakamlarındaydı. %3'lük bir artış beklentisi varken %2,8 geldi. Tabii hatırlatmakta fayda var. %2'lik hedefinde oldukça uzanda olduğunu Euro bölgesinin hala görüyoruz. Bu tarafta bu konferansta Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde de konuşma yaptı ve kendisi enflasyon ve büyümeye dair hislerin artık muhtemelen daha dengeli olabileceğini öngördüğünü söyledi. Şimdi Fed ile ECB'nin şu an farklı bir politika izlediğini görüyoruz. Peki yakın zamanda bu söylemle beraber ikisi eş güdümlü gidebilir mi sizce?
1: Gidebilir. Yani ECB de enflasyon tedirginliği azaldıkça daha büyümeyi destekleyen bir tutum takip edecektir diye tahmin ediyorum. Burada biraz geçen seneden başlayan Trump'ın Avrupa Birliği ile başlattığı ticaret savaşı diyeceğim ve buna NATO konusundaki tartışmalar da dahil. Tabiri caizse biraz Avrupa'yı böyle bir kendine getirdi. Yani Avrupa'nın biraz daha kendi dinamikleriyle büyümesi, kendi harcamalarıyla hem kamu harcamaları hem özel sektör harcamalarıyla bir ekonomik büyümeyi hızlandırması motivasyonunun arttığını görüyoruz. Burada savunma sanayi harcamaları lokomotif olacak gibi gözüküyor ama genelde bir böyle daha bir ekonomik dinamizme doğru sanki gitme ihtiyacını duyacak Avrupa Birliği. Savaşın bitmesiyle birlikte enflasyon beklentilerinin de aşağı gelmesi bu Avrupa Birliği'ndeki bu çabayı olumlu şekilde destekleyecektir, buna katkı verecektir diye düşünüyorum. Özet olarak baktığımızda sanki biraz daha böyle enflasyonun tedirginlik yaratıcı seviyelerden yavaş yavaş aşağı geleceği ve faiz artırımları yerine biraz daha sabit faiz, belki hafif indirimlerin olacağı bir Fed ve ECB dünyasına doğru gidiyoruz gibi gözüküyor.
0: Peki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nasıl bir dünyaya adım atıyor? Bir de o tarafı konuşmak lazım sizinle. Çünkü bu hafta içeride Cuma günü enflasyon rakamlarını alacağız. Bloomberg HT anketine bakıldığında aylık %0,97, yıllık ise %32,10'luk bir enflasyon artışı beklentisi hakim. Peki siz de aynı kanıda mısınız? Ve biz Nisan'da %4'ün de üzerinde bir aylık enflasyonla karşı karşıya kalmıştık. Tabii işlenmemiş gıdanın da pozitif katkısıyla Mayıs'ta bir geri çekilme olmuştu. Haziran'da nasıl bir tablo öngörüyorsunuz ve bu iyileşecek bir tablo öngörünüz varsa Merkez Bankası 23 Temmuz'a nasıl bir adım atacaktır sizce?
1: Bir kere tabii bir savaş şoku yaşadık. Yani bundan da en çok enflasyon tarafında en çok etkilenen birkaç ülkeden biri Türkiye oldu. Zira biz yakıt ihtiyacımızın, enerji ihtiyacımızın önemli bir kısmını ithalatla karşılamak zorunda olan bir ülkeyiz. Bunun üstüne bir de diğer ham madde fiyatlarındaki artış da eklendi Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasından dolayı. Bu da bizim Mart, Nisan, Mayıs enflasyonlarımızı yukarı itti. Şimdi Haziran'dan itibaren bir bu petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki tedarik ve fiyat baskısı, yavaş tedarik problemi ve fiyat baskısı ortadan kalkıyor veya çok azalıyor. Bir de yaz mevsimi etkisiyle mevsimsellikten dolayı enflasyonun daha düşük geldiği bir döneme giriyoruz. Bu açıdan baktığımızda Haziran ve Temmuz aylarında enflasyonun düşük ihtimali bence yüksek. Tabii yıllık rakam 30'lar mertebesinde ama sene sonuna doğru ben yıllık enflasyonun 25'e yakın sayarak gelişeceğini, ilerleyeceğini tahmin ediyorum. Bu da Merkez Bankası'nı tekrar faiz indirimlerine yönlendirecektir. Temmuz ayında Merkez Bankası'nı faiz indireceğini zannetmiyorum. Muhtemelen aynı seviyeyi korurlar. Belki gecelik borçlanmayı 40'tan 38'e tek 38-37'ye indirebilirler ama politika faizlerinin değişeceğini zannetmiyorum. Bir sonraki toplantıda yanlış hatırlamıyorsam Eylül'deydi o. Orada bir indirim gelebilir, evet. Ve ondan sonra da indirim döngüsüne tekrar dönebiliriz. Yani çok böyle büyük indirimler olmayabilir ama en azından o döngünün başlaması ve istikametin aşağıya doğru olması piyasalara olumlu etki yapacaktır.

0: Şimdi tabii piyasalar tarafından bakıldığında yabancı yatırımcının da görüşü bir noktada da önemli. Merkez Bankası'nın rezervleri bir yılın en düşük seviyesinden yükselişe geçmiş durumda son haftalara bakıldığında. Merkez Bankası'nın Londra sunumunda dalgalı ve sabit kur rejiminde rezerv biriktirme manevi alanlarından bahsettiğini görmüştük. Peki şu an sizce biriktirmek için bir alanımız var mı ve nasıl bir birikim öngörüyorsunuz önümüzdeki dönemde?
1: Bir kere yaz aylarına giriyoruz. Yaz ayları mevsimsel olarak cari açığın nispeten olumlu seyrettiği aylar ve döviz biriktirmenin daha kolay olduğu aylar. Bu çerçeveden baktığımızda yaz aylarında rezerv artışı daha ihtimal dahilinde. Savaş tedirginliği ortadan kalktığı için işte jeopolitik tansiyon veya enflasyon korkusundan dolayı sistemden çıkan veya dolara yönelen para yerli ve yabancı yatırımcılar nezdinde tekrar daha fazla TL'ye dönecektir. Bir miktar rezerv birikecek diye düşünüyorum önümüzdeki aylarda. Enflasyonun aşağı gelmesi burada çok kritik ve enflasyon başını aşağı doğru çevirirse tekrar o zaman sene sonuna doğru rezervleri daha yükselen bir Merkez Bankası ile karşılaşma ihtimalimiz yüksek.
0: Kredi trade tarafında da bir hareketlilik olduğunu son dönemde görmeye başladık aslında İsmail Bey. Bloomberg KT'nin Merkez Bankası ve BDDK verilerine dayandırdığı haberine bakıldığında 19 Haziran'da kredi trade büyüklüğü 50 milyar doların yine üzerine çıkmış ve haftalık 7,5 milyar dolarlık bir giriş sağlandığı açıklandı. Peki sizce bu ilgi kalıcı olacak mıdır?
1: Ya orada biraz artık sanki elde edilecek kazançların büyük kısmı elde edildi gibi düşünüyorum. Zira vadeli dolar-TL kontratlarına baktığımızda yani hem Viyop'ta hem de tezgah üstü spreadlerde işte Ağustos vadeli veya Aralık vadeli dolar-TL kontratlarındaki aşağı gelme potansiyeli bayağı azaldı. Yani orada forward dolar kurları aşağı geldiği için elde edilecek karın önemli bir kısmı elde edildi diye düşünüyorum. Ha burada tekrar bir yükseliş olmaz muhtemelen. Yani yine makul bir carry trade karı elde edilebilir ama oradaki esas çekici karların büyük kısmı gerçekleşti. Biraz şu noktadan sonra ilave carry trade pozisyonu açmak bir miktar riskli olabilir diye düşünüyorum.
0: Tabii yabancıların bu denli hafif çaplı son zamanda girişi varken ve ilgisi biraz daha artmış olarak yorumlarken diğer taraftan 17 Temmuz'da ise Fitch'ten bir Türkiye değerlendirmesi beklentiler dahilinde takvime alınmış durumda. Merkez Bankası'nın faiz kararından önce gelecek bu açıklamada ve değerlendirme sizce neler yer alacak ve bakıldığında şu an görünümün durağan notun da BB eksi olduğunu gördük. Peki 17 Temmuz'da sizce Fitch'ten nasıl bir karar gelecek?
1: Muhtemelen mevcut görüşü korurlar. Belki durağını pozitife çekebilirler mi diye düşünüyorum. Zira Merkez Bankası bu yaşadığımız çalkantılı savaş döneminde sıkı para politikasından geri adım atmadı ve uygulanmak genelde ekonomi yönetimi uygulamakta olduğu politikanın arkasında durdu. Bu da Fitch gibi kredi notu kurumlarının açıkçası takdirini toplayan, beğenisini toplayan bir politika. Bundan dolayı belki bir görünüm pozitife çekilebilir ama bir not artışı herhalde beklememek lazım. Yani ya durağan ya olduğu gibi tutar görüşünü ya da sadece görünüşü pozitife çekebilir Fitch diye düşünüyorum.
0: Şimdi yabancıların carry trade'de ilgisi biraz daha geçtiğimiz haftalarda artarken Temmuz ayına giriş yaptık. Peki borsa tarafındaki ilgi nedenine gidecek? Bir de o tarafı konuşmak lazım. Çünkü endeks yapı CMSCI'den geçtiğimiz haftalara çok enteresan bir haber başlığı geldi. Türkiye tarafında bilgi akış kriterini aşağı yönlü revize etti, düşürdü ve diğer yandansa somut bir adım görünmezse burada bir düzenleme veya bir aslında araştırma yapılacağı, düzenleme yapılabileceğini söyledi. Peki bu tarafta somut adımlardan kasıt ne olabilir ve nasıl bir adım bekliyorsunuz MSCI tarafından?
1: MSCI muhtemelen bekleyip biraz daha görecektir Türkiye'deki durumun ne şekilde geliştiğini. Bu noktada da Türkiye'deki düzenleyici kuruluşun SPK'nın üzerinde çalıştığı bir yeni fon tebliği var malum. O konuda da çalışması devam ediyor. Benim tahminim o tebliğ ile birlikte MSCI'nin kafasındaki soru işaretlerinin büyük ölçüde cevaplanacağı ve MSCI'nin ilave bir adım atmasına gerek kalmayacağı doğrultusunda. Bu muhtemelen bir süre alacaktır. Yani bir 3-6 ay zarfında tekrar MSCI bir konuda yeni bir açıklama veya analiz yayınlayacaktır diye düşünüyorum. O süre içerisinde de muhtemelen SPK gerekli adımları atacaktır.
0: Peki. O raport ve yönetimi Genel Müdürü İsmail Erdem, çok teşekkürler değerli katkınız için. Sizlere de kolaylıklar dileyelim.
1: Teşekkürler, sağ olun.
0: Değerli izleyenler, altın tarafındaki fiyatlamalarda aslında önemli bir açıklamanın da geldiğini görüyoruz. Kapanışa doğru da özel bir röportaj.

0: Konuşmak üzere bize katılan kişi 91 Doğal Kaynaklar Portföy Yöneticisi George Chevelli. George, yayınımıza katıldığın için memnun olduk. Aşağı yönlü hareketin devamını görmeyi beklemeli miyiz?
1: Kısa vadede altının gerçekten zorlu bir çeyrek geçirdiğini gördüğümüzü düşünüyorum. 200 günlük hareketli ortalamanın altına teknik bir kırılma gördük. Ve insanlar açıkçası Walsh'un açılış konuşmasının şahin doğası konusunda endişeli ve ABD'de enflasyon hala tehdit oluşturmaya devam ettiği için muhtemelen daha fazla aşağı yönlü hareket görebileceğimizden endişe ediyorlar. Sanırım kısa vadede teknik göstergeler altın üzerinde baskı oluşturuyor. Fakat yıl sonuna doğru bakarsak özellikle merkez bankalarından altın alımına yönelik hala büyük bir ilgi olduğunu görüyoruz. Aslında yakın zamanda yayımlanan son Merkez Bankası anketi şimdiye kadarki en yüksek oranı gösterdi. Bankaların %45'i önümüzdeki 12 ay içinde varlıklarını artırmayı planladıklarını belirtti. Ayrıca ilginç bir şekilde ETF piyasasında da gördük ki altın varlıkları yaklaşık 2 ay önce 101 milyon ons civarındaydı. Satış dalgasında bu rakamlar geri geldi ama sadece 96 ila 97 milyon ons civarına indi. Yani o piyasada da gerçek anlamda bir satış dalgası yaşanmadı. Yani yılın başında gerçekten çok güçlü bir başlangıç yaptık. Altın biraz toparlandı ve burada yapılacak biraz iş var gibi görünüyor. Ama bence önümüzdeki birkaç ay içinde altının toparlanmaya başladığını göreceğiz. Gerçek şu ki Fed'in faiz artırması istese bile çok zor olacak. Çünkü onlara maliyeti oldukça yüksek.
0: George, merkez bankalarının agresifçe alım yapması sence önceki döngülere göre fiyat için daha yüksek bir taban sağlar mı?
1: Evet, bence her seferinde bu tabanın yukarı çıktığını gördük. Burada açıkça yeni bir taban oluşturuyoruz bence ve bu biraz zaman alabilir. Ama genel olarak evet, bu olduğunda altın geri çekiliyor ama yeni bir taban buluyoruz ve oradan itibaren ilerliyoruz. Ve bence bu döngüde işimiz bitmedi. Yani bu tür bir satış dalgası gördüğünüzde her zaman endişe olur. İşte zirve buydu ve döngü bitti diye düşünülür. Ama bence makro arka plana ve dünyadaki bütçe açıklarına baktığınızda, ayrıca Asya'da altın alma isteğine ve tabii ki Çin'in ve diğer bazı ülkelerin altın rezervlerini artırmak istemesine baktığınızda bu çok açık. Bence bu uzun vadede altın üzerindeki alım baskısını sürdürecek.
0: Evet. Ve Çin'e dönmek istiyorum ama ondan önce başka bir metalden, bakırdan bahsetmek istiyorum. Burada yapısal talebin oldukça güçlü olduğunu görüyoruz. Peki gümrük vergisi hikayesi bu talebi nasıl etkiliyor?
1: Evet, yani bakır tamamen Amerika'da tarifelerin getirme potansiyeline odaklanmış durumda. Bir açıklama bekliyoruz. Belki de dün bekleniyordu. Geçen yılki gibi çok spekülasyon var, o zaman olmamıştı ve herkes temkinli. Yine de gümrük vergisi beklentisi kesin. %10-15 konuşuluyor. Gelecek yıl yürürlüğe girecek. Eğer olursa Ocak ayından itibaren başlayacağını söylediler. Bence bir noktada bu durumun ABD'ye çok fazla bakır çektiği açık. İnsanlar buna hazırlık yaparken stokların esas olarak ABD'ye de arttığını gördük. Bence odaklanmamız gereken asıl nokta ise borsadaki toplam stokların son 12 ayda yaklaşık 800 bin ton artmış olması. Yani bakırın sıkı olduğu, talebin güçlü olduğu söylenirken son 12 ayda borsalarda bir stok birikimi gördük ve aslında bunun 400 bin tonu bu yıl ortaya çıktı. Yani dikkatli olmamız gerekiyor. Biliyorsunuz insanlar çok kısa vadeli bir gümrük vergisi hikayesi üzerinden işlem yapıyor. Bakır arzının kesintiye uğramasına rağmen bunu göz önünde bulundurmalıyız. Toparlanıyor.
0: Ve George, Çin'in nadir toprak elementleri üzerindeki işleme gücüyle ilgili olarak bu anda bugünün jeopolitik ortamında ne kadar güç sağlıyor?
1: Kısa vadede bu ona çok fazla güç veriyor ve kritik mineral tedariki konusunda açık

0: Ya çok fazla endişe var. Biliyorsunuz iki hafta önce Paris'te G7 öncesinde bunu tartışmak için bir toplantı yapıldı. Ama kısa vadede bence yine de bir adım geri atmamız gerekiyor. Yine bu bir işleme sorunu. Bu cevherin bulunabilirliği ile ilgili bir sorun değil. Ve Batı bu sorunu çözebilirse ki bunu yapmak ve tesisleri kurmak için yoğun şekilde çalışıyorlar. Bu sorun nispeten hızlı bir şekilde çözülebilir ama bir ya da iki yıl içinde değil. Ve tabii ki bu dönemde insanlar bu kritik nadir toprak elementlerinin arzı konusunda endişeli. Ama bence bir noktaya kadar bu uzun vadeli bir sorun değil. Bu Batı'nın bu malzemeleri nasıl işleyeceğini gerçekten çözmeye çalıştığı kısa vadeli bir sorun.
1: Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest
1: oldu. Anadolu'nun üreten gücü. Golda Gıda halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 1-2 Temmuz. Halka arz liderleri Gedik Yatırım, Misyon Bank.
2: Hızlı bir

0: Vakıf katılım.
1: Reklam. Kamu spotu.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Seans notlarından herkese merhabalar efendim. Bugün Didem Arslanoğlu yerine ben sizlere eşlik etmeye çalışacağım seans notlarında. Seans notlarına başlarken her zaman olduğu gibi fiyatlamalara göz atacağız. Aslında bir miktar risk iştahının yüksek olduğu bir gündeyiz. Hafta ortasında Borsa İstanbul tarafında yükselişler %1,37'yi bulmuş durumda. 14.315 puandan geçiyor işlemler. Dolar TL cephesinde 46.66, Euro TL cephesinde 53.21 ve Euro Dolar çaprazında 1.13.97 seviyelerindeyiz ki bu tarafta ING gibi çeşitli aracı kurumlarının tekrardan 1.15 seviyelerini işaret eden beklentileri olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Avrupa borsalarına baktığımızda topyekun kırmızıların olduğunu görüyoruz. Burada özellikle Paris CAC 40 endeksi %1'e yakın aşağı yönlü hareketiyle dikkat çekerken Londra'da %0,39'luk, Frankfurt'ta %0,12'lik ve İtalya borsasında %0,23'lük aşağı yönlü hareketler var. Buradan geçeceğiz ABD borsalarında. Burada bir miktar daha karışık bir seyrin olduğunu söylemek mümkün. Aslında hafta boyunca daha pozitif bir hava vardı. Şu anda Dow Jones'a baktığımızda %0,15'lik yukarı yönlü bir hareket olmasına karşın S&P 500'de %0,18'lik, Nasdaq'ta da %0,64'lük aşağı yönlü bir gidişat var. Ve tahvil cephesine baktığımızda ABD 10 yıllık tahvillerinde getiri an itibariyle %4,46'ya işaret ederken 2 yıllık tahvillerde getiri cephesinde %4,14 seviyeleri ekranlara yansıyor. Ve son olarak en çok konuşulan emtia tarafına geliyoruz. Altın tarafında şu anda 4090 dolar seviyelerindeyiz ki %2'nin üzerinde bir yükseliş var. Geçen haftanın ardından bugün bir kez daha 4000 doların altını test ettiğini görmüştük altının. Oradan bir miktar düzeltme hareketinin olduğunu söylemek mümkün. Gümüşte de aynı şekilde yukarı yönlü hareketler var ki burada da 60 doların altındaki seviyeleri konuşuyorduk bir süredir. Orada da %3'e yakın sayan bir yukarı yönlü hareket var. Bitcoin'de 60 binin altındaki hareketlilik devam ederken %1,42'lik kazanımlar mevcut ve petrol cephesinde bir yandan doğadaki görüşmeleri takip ederken aşağı yönlü seyrin devam ettiğini görüyoruz. Brent petrolde $71.82 seviyeleri, Amerikan tipi ham petrolde de $68.56 seviyeleri ekranlara yansıyor. Piyasaların ardından şirket haberleriyle devam edeceğiz hemen. İlk haberimiz Ford Otosan'dan geliyor. Ford Otosan, Koç Finansman AŞ paylarının devralınma sürecini tamamlayarak şirketin tek hissedarı oldu. Şirket, Koç Holding'in %50, Arçelik'in %47 ve diğer Koç topluluğu şirketlerinin %3 oranındaki Koç Finans hisselerini devraldı. Avrupa Kent GYO portföyünde yer alan Forum Trabzon Alışveriş Merkezi'nin kiralanabilir alanını ve portföy değerini arttırmak amacıyla AVM dışında yeni bir proje geliştirilmesine karar verdi. Projenin geliştirme ve yapım süreçleri için Artaş İnşaat ile müteahhitlik sözleşmesi imzalandı. Göknur Gıda yeni soğuk hava deposu yatırımı gerçekleştirecek. Göknur Gıda, Afyonkarahisar Dinar'daki üretim kampüsünde artan depolama ihtiyacının karşılanması ve operasyonel verimlilik amacıyla 6840 metrekare kapalı alana sahip ilave soğuk hava deposu yatırımına başlamasına karar verdi. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından Mehmet Özdemir ile birlikte olacağız.
0: Öncelikli yayın.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Bloomberg TR Radyo.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Arzın detaylarını Bloomberg HT'den Dilan Erdemir'e değerlendirdi, izleyelim.
2: Halk arzın detaylarıyla başlayalım. Talep nasıldı burada, hem yerli tarafta hem yabancı tarafta?
3: Biz öncelikle ben de teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz. BET Enerji'nin %15'ini halk arz ettik. 2 milyar 430 milyon TL civarında bir hacim ve arz elde ettik. Biz burada %60'ımızı zaten bireysel yatırımcılarımız için ayırmıştık. Bunun içerisinde %10 olarak da yüksek bireysel olarak ayırdık. %1 beta enerji çalışan arkadaşlarımıza ayırmıştık. %39 da kurumsal yatırımcılarımıza ayırdık. Talep çok şükür insanların teveccühü çok bizi de gururlandırdı, çok iyi. Biz toplam arz büyüklüğünün yaklaşık 14 kat civarında bir talep geldi. Özellikle yüksek bireyselde yaklaşık 88 kat civarında bir talep geldi. Kurumsalda da 10 kat civarında bir talep geldi. Bu da bizi daha da kendi işimizle ilgili şevklendirdi. Hepsine teşekkür ediyoruz.
2: Peki elde ettiğiniz gelirleri nasıl kullanacaksınız? Yani halka açılmaktaki motivasyonunuz neydi?
3: Biz Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 130 milyon dolarlık bir enerji kampüsü kurduk. Bu kampüsümüzün yaklaşık %85'ini biz hayata geçirdik. Bununla birlikte bu bedelin yaklaşık %45'ini biz bu yatırımın tamamlanması için kullanmış olacağız. %55'ini ise mevcut işletme sermayemize aktaracağız.
2: Peki 6 kıtada 80 ülkeye ihracatınız var. Burada biraz daha ihracat performansınıza yönelik beklentilerinizi konuşalım. Bir de ilk yarı yılı nasıl geçirdiniz, ilk 6 ayı? Özellikle siz enerji sektöründesiniz. Savaşı konuştuğumuz şu günlerde yenilenebilir enerjiyi daha çok konuşuyoruz. Burada siz nasıl bir performans sergilediniz? Beklentileriniz nedir?
3: Şöyle, biz normalde 6 kıtada 80'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu seneki hedeflerimiz, orta vadedeki hedef doğrultusunda biz bu sayıyı ilk etapta 100 ülkeye çıkarmak, 5 yıllık planda da 130 ülkeye ihracatımızı çıkarmayı planlıyoruz. Bu yapmış olduğumuz ihracatların tüm dünyada özellikle yeşil ekonomiyle birlikte, yeşil enerji dönüşümüyle ilgili taleplerin her geçen gün arttığını zaten hepimiz biliyoruz, görüyoruz. Bir taraftan elektrikli araçların artması, bir taraftan nüfusun artması, bir taraftan yapay zeka teknolojisi, kullanmış olduğumuz ChatGPT bile aslında elektriği en fazla kullanan sistemler. Biz de tam bu noktada üretmiş olduğumuz transformatörler bu işin olmazsa olmazı. O yüzden bunun üretimiyle ilgili yeni fabrikamızda kapasitemizi yaklaşık 30 kat civarında artırıp hizmet vermeye devam edeceğiz.
2: Peki orta uzun vadede duyurmayı düşündüğünüz yeni yatırım planlarınız var mı?
3: İlk hedefimiz bizim mevcut fabrikamızın yatırımını tamamlayıp tam kapasite devreye geçirdikten sonra inşallah yatırımcılarımızla bunun paylaşımını yaparız.
2: Peki şirketiniz hem Ar-Ge tarafında hem sürdürülebilirlik tarafında neler yapıyor?
3: Biz Ar-Ge konusunda zaten Adana'nın 4. Ar-Ge merkeziyiz biz genel sektörler içerisinde. 2017'de Ar-Ge merkezimizi kurduk. Orada yaklaşık 100'e yakın mühendisimiz çalışıyor. Her gün Ar-Ge çalışmaları, ürünümüzün geliştirilmesiyle ilgili, teknolojiye ayak uydurmasıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Sürdürülebilirlik tarafında da biz zaten sürdürülebilirlik raporlarımızı 2023'ün bu yana yayınlamaya başladık. 2025 raporumuzu da zaten geçen iki hafta içerisinde yayınlamış olduk. Bu konuda biz sürdürülebilirlik tarafında ayrıca bir departmanımızı kurup bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz.

0: Bloomberg HT Araştırma Analisti Mehmet Özdemir bizimle birlikte. Mehmet hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ece.
0: Şimdi bugün kritik bir gün, yani daha doğrusu şöyle bir piyasalara baktığımızda bizim pozitifte olduğumuzun yurt dışında biraz daha negatif havayı gördüğümüz bir gündeyiz ki son birkaç gündür bunun tam tersini konuşuyorduk. Dolayısıyla detaylarını merak ediyoruz. Ayrıca Walsh'un da konuşmaları, açıklamaları var. Oradan çıkan başlıklar da önemli olacaktır. Neler söylersin? Yurt dışını dilersen bir toparlayalım, oradan içeriye geçeriz.
1: Ya korelasyonumuz zaten koptuğu bir ortamdaydık. Özellikle son 7-8 işlem gününde bugün biz iyiyiz ama şöyle bir baktığında Ece, bugün son dönem şu daha orta vadede diyelim, biz emtiaların ciddi anlamda aşağı geldiği, hisse senetlerinin çok da bununla koreli olmadığı ve yukarı doğru gittiği fiyatlamayı takip ediyorduk. Bugün Portekiz'de hem Walsh'u hem Lagarde'ı hem BOE'yi dinledik. İngiltere, Kanada, bütün merkez bankalarını o tarafta biraz daha takip ettik. Ama tabii Walsh'un açıklamaları burada fiyat baskılarının bir miktar daha azaldığına ilişkin görünüm. Ve işte sözlü yönlendirmenin artık bundan sonra eskisi kadar olmayacağını anlıyoruz bu taraftan. Ama dolayısıyla aynı zamanda vermiş olduğu o bağımsızlık mesajları vesaire derken piyasa bunu bir miktar daha iyi tarafından algılamış gibi gözüktü ki ondan yaklaşık bir saat önce gelen ADP özel sektör istihdamının da beklentilerinin altında kalması tekrar biraz daha son dönemde ciddi aşağı doğru geldiğini gördüğümüz işte altını, gümüşü, hatta şu an Bitcoin'i de içerisine koyabiliriz. Yukarı doğru taşımış gibi gözüküyor. ABD tahvillerini belki bunun en tepesine koyabiliriz. Şimdi o tarafta hisse senetleri tarafında zaten biraz daha realizasyon geldiği zaman özellikle bunun Nasdaq cephesinde olduğunu ve işte teknolojiye yayıldığını bu tarafta takip ediyorduk. Dow Jones tarafında 52.000 seviyelerin üzerindeki o rekorları konuştuğumuz çerçeve devam ediyor Ece. Ama tekrar döneceğim. Ons altın tarafında 4.100 doların üzerine test ettiğimiz bugün de yine %2 civarında o tarafta yukarı doğru bir hareket var. Şimdi bunun kalıcılığını biraz sonra konuşuruz ama gümüşe bakıyorsun işte 58 dolar derken oralarda biraz daha böyle 2-3 gün geçirdi derken bugün tekrar %3'ün üzerinde rally ediyor gümüş tarafı. İşte diğer sanayi metallerine baktığın zaman da o tarafta biraz daha Fed'in faiz indirim arttırım beklentilerinin ne denli kuvvetli olabileceği biraz daha fiyatlamaların içine girecek gibi gözüküyor. Ama diğer risk parametrelerine bakacak olursan işte hem VIX'e baktığın zaman o tarafta işte 16 seviyelerine doğru artık iyice gerileyen bir fiyatlama var o tarafta. Keza tahvil tarafındaki fiyatlamayı gösteren MOVE tarafına baktığın zaman orada da yine aynı şekilde böyle iyiden iyiye bir miktar daha endişelerin sönümlediğine ilişkin opsiyon fiyatlamalarını görüyorsun. Şunu söylemek lazım ki Walsh'un mesajını piyasalar bir miktar daha en azından iyimser karşıladı ve buna ilişkin de şu anda fiyatlamayı tercih eden bir görünüm var. Şimdi ilk etapta Portekiz'de konuşurken önce 101.50'lere doğru giden bir dolar endeksi çerçevesi görmüştük. Çok da böyle hani doların kuvvetlenmeye devam ettiği bir seanstı. Hemen oradan geri dönüşün geldiğini gördük. Dolayısıyla dolar endeksi de tekrar böyle 101'lere doğru bir en azından bir gevşeme içerisinde diyebiliriz. Ama şu anda küresel tarafta bugünün biraz daha özeti hisse senetlerinin yerini değerli metaller ve ABD tahvillerindeki hareketin aldığı oldu. Dolayısıyla buradaki fiyatlamalar yarınki tarım dışı istihdama kadar iyice. O tarafta şimdi burada altının nedenli yukarı doğru tekrar yani şimdi biz 5500'lerin üzerinden buralara gelen bir altın fiyatlaması var. 50 günlük ortalamanın 200 günlük ortalamayı aşağı doğru kestiği o dead cross dediğimiz olayı altın ons altın tarafında gördük. Bu ciddi anlamda bir iştahsızlığa işaret ediyor. Bunun kalıcılığı olup olmayacağını yarın istihdam verilerinden bir miktar daha anlayacağız. Şimdi cuma günü ABD tatil, o yüzden işte istihdamda 110 binler 115 binler civarında bir artış bekleniyor. Geçen ay hatırlayalım, beklentilerin iki katı gelen neredeyse bir ABD istihdam verisi almıştık. Buna benzer bir veri gelirse yine beklentilerin üzerinde, o zaman biraz daha faiz arttırım ihtimallerinin kuvvetlendiği, swap fiyatlamasının tekrar yukarı doğru geldiği bir düzlem olabilir. Bunu da altın, gümüş başta olmak üzere Bitcoin'de çok seveceğini zannetmiyoruz. Faiz arttırım ihtimallerinin yukarı geldiği bir fiyatlamayı. Diğer taraftan şunu da söylemek lazım Ece. Geçtiğimiz ayki gelen tarım dışı istihdam verileri, özellikle konaklama sektöründeki istihdam artışı, Dünya Kupası etkisi vesaire derken onları bir miktar daha içeriyordu. Hı hı. Şimdi bunun normalize olup olmayacağını biraz daha göreceğiz ama küresel piyasalardaki görünümü yarın biraz daha dikkatli takip edelim.
0: Biraz daha istihdam piyasalarına odaklanılmış durumda diyelim. Şimdi içeriye baktığımızda da biz yukarıya yönlü hareketler var diyoruz ama şöyle bir baktığımda yine aynı hisseleri konuştuğumuz bir günde olduğumuz dikkat çekiyor. Yine Aselsan tarafında ciddi bir yükseliş var. Sen detayları aktarırsın ama bugün içeride biz neyi konuşuyoruz Mehmet?
1: Biz bugün özellikle işte İTO'dan gelen enflasyon verisi, orada bir onların bir miktar daha üzerinde geldi. Bizim de cuma günü enflasyon verilerimiz var ama Ece yaklaşık 8 işlem gününde 14.700 seviyelerinden 14.000'lere kadar neredeyse gerileyen ana endeks tarafında bugün en azından bir yukarı doğru hareketi 8 işlem günü sonunda görebildik. Neden görebildik Ece? Sen fiyatlamanın başında anlattın. Endekste en yüksek ağırlığa sahip Aselsan bugün %8. Zaten 221 puanın 100 puanı Aselsan'dan geliyor. Şimdi destek finans faktöringinin %3,5'luk artısı 35 puanlık bir katkı sağlıyor. Dün TÜPRAŞ'taki dönüşü bir miktar daha Didem'le özellikle grafikler üzerinden göstermiştik. Orası bugün yine %4'e yakın katkıyla sadece 30 puana yakın, 27 puan civarında katkı sağlıyor. Enka İnşaatı, Akbank'ı derken bu arada bugün bankalar, sanayi birlikte yükseliyor diyebiliriz ki 61 hissenin yukarı doğru yönünü çevirdiği bir gün. Baskılar tarafına da baktığın zaman aslında Ece biraz daha hizmetler tarafındaki, işte Migros tarafında bir geri çekilme var %2'ye yakın. Pasifik Euroja belki bir miktar daha hani endeksi aşağı çekiyor diyebiliriz ama hani çok sınırlı baskılar. 4 puan, 3 puan, işte BİM'in yatay hareketindeki 1 puanlık negatif katkı.

0: derken daha böyle yönünü yukarı çevirmiş bir hareket var. Tabii biz de biraz daha endeks açısından şunu söyleyebiliriz. Şimdi biz daha endeksin şu 8 günlük hareketine baktığımız zaman satıcılarda biraz daha yabancıların işlem yaptığını bildiğimiz kurumlardan Bank of America tarafından satışların ağırlaştığını görmüştük. Bugün Bank of America satışlar tarafında yok. Bugün baktığımız zaman alıcılarda Yapı Kredi'nin bir ağırlığı var. O tarafta 4,5 milyar TL civarında alım tarafındaydı Yapı Kredi. Dolayısıyla bugünkü işlem hacimlerinde bir miktar daha önde olduğunu söyleyebiliriz. O tarafta biraz daha bu hareketlerin dikkat çektiği bir fiyatlama var. Ama biz tekrar Cuma günü saat 10'da bu enflasyon verisine bir miktar daha bakacağız. O zaman enflasyon %1'in altında mı? Ya da hala %1'in üzerinde gelmeye devam mı ediyor? Piyasa bunu biraz daha sorgulayacak ama zaten beklentilerin işte 0,90'lar civarında biraz daha şekillendiği bir ortam var. Yaz aylarında enflasyonun bir miktar daha gerilemesi ve hani son çeyrek rakamlarında da daha böyle %30'lar civarında biraz daha konsensusu oturmasıyla birlikte bir fiyatlamayla çalışıyor piyasa. Onu da söylemek lazım. Zaten gelen strateji raporları da bir gelenler bunu biraz daha teyit eder nitelikte diyebilirim.
1: Peki strateji raporlarıyla, görünüm raporlarıyla devam edelim o halde. Tacirler yatırımın ikinci yarı görünüm raporu var ki bugün itibariyle 1 Temmuz'a da girmiş bulunuyoruz. İkinci yarı yılda açmış bulunuyoruz. Dolayısıyla neler söyler rapor, neler şekilleniyor beklentilerde?
0: Şimdi şöyle bir genel anlamda 80 sayfalık bir rapor. Yanlış hatırlamıyorsam önce epey uzun. Ben hemen ön planları çıkanları aktarayım. Şimdi ikinci yarı için birinci yarıda işte savaşın getirmiş olduğu bir miktar daha fiyatlamalar arasındaki değişiklikten vesaire bahsetmişler. Ama ikinci yarı yılda jeopolitik stresin yatıştığı, büyüme beklentilerinin bir miktar daha dengelendiği, enflasyon endişelerinin kısmen azaldığı, ancak hepsinden önemli olarak Fed'in faiz arttırım indirim beklentilerinin yerini artış beklentileri olarak bıraktığı bir piyasa atmosferinde başlıyoruz derler ikinci yarıya. Ek olarak şimdi biraz daha temalara döndüğümüzde yapay zeka odaklı iş modelleri ve ABD ara seçimleri, özellikle Kasım ayında göreceğimiz bir miktar daha ön planda olacak diyorlar yılın ikinci yarısında küresel piyasalar açısından. Gelelim yurt içi tarafa. O tarafta da Türkiye tarafında Temmuz'dan sonra yeniden dezenflasyon patikasına döneceklerini düşünüyor tacirler yatırım analistleri. Özellikle fonlama oranlarına baktığımız zaman bu tarafta ilk toplantıda 40'tan 37'ye yakınlaştırmasını bekliyorlar. Politika faizinin faiz indirimlerini indirim sürecine ek olarak bir miktar daha TL'de reel değerlenme sürecinin devam edeceğini, ülke risk primindeki CDS'lerdeki iyileşmenin de katkısının bir miktar daha görülebileceğinin altını çizmişler. Şimdi döviz piyasaları açısından da aynı zamanda bu yılın ilk yarısındaki rezervlerdeki bir miktar daha oynaklığa dikkat çekmişler ama yılın ikinci yarısında Ece rezervlerde kademeli bir artış öngörüyorlar. Reel pozitif faiz uygulamasının devamı nedeniyle de TL'nin reel açıdan değerli kalmaya devam etmesini bekliyorlar. Bunlar benim çıkardığım önemli notlar. Şimdi 49 lira 60 kuruş olan yaklaşık sepet kuru için senet sonu tahminleri 55 lira 40 kuruş. 2026 yılı içinde TL'de %15,9 değer kaybını işaret ediyor. Sene sonu enflasyon beklentileri de %28'ler civarında. Dolayısıyla 2026'da sepet bazında %7,5'a yakın bir reel değer kazancı bekliyorlar bu tarafta da. 2026'nın geri kalanında politika faizine ait beklentileri de %35'e faizlerin inmesi. Yani bu tarafta da normal haftalık repoya geçtikten sonra da 200 bas puanlık bir indirim bekliyorlar. Dolayısıyla bunun da bankaların kaynak maliyetleri ve finansman olanaklarında bir iyileşmeyi kademeli olarak da öngörüyorlar. Gelelim içeriye. Borsa İstanbul tarafına. Bu tarafta da BIST 100 endeksi için güncel hedef fiyatları yaklaşık bir yıl sonraya yönelik 19.800. Bu da yaklaşık %40 civarında bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Şunun uyarıda bulunmuşlar. Fakat bu hedefe yönelim konusunda yılın kalan kısmında katalist eksikliği sürebilir ve şirketlerin karlılıklarını iyileştirmeleri durumunda 2027'nin ilk yarısında daha bir yukarı doğru belirgin bir hareketin gerçekleşeceğini bekliyorlar. İkinci yarıya ilişkin beklentilerde daha yatay yukarı bir şekilde kademeli bir ilerleyiş olarak gerçekleşmesini bekliyorlar. Şimdi şöyle bir BIST'in, eğer biz bir grafik hazırlamıştım, rapordan bir grafik aldım, onları da verebiliriz. Şimdi BIST'in çarpı

0: Pan karşılaştırmasına bakacak olursak. Bu tarafta da Borsa İstanbul'un ileriye yönelik 8.1 tahmini fiyat kazan çarpanı ile küresel çapta en düşük çarpanda işlem gören borsalardan biri konumundadır demişler. Enflasyon muhasebesi nedeniyle şirketlerin gelecek dönemde elde edebilecekleri karlara yönelik beklentileri ve bu tahmini karlar üzerinden hesaplanan çarpanları dikkate almak gerekse de bu etkinin artık normalize olduğunu bu tarafta görüyorlar. Genel anlamda biraz daha şeyleri bu yönde. Şimdi model portföylerine baktığımızda da o tarafta Ece. Şimdi 2023 yılındaki başlattıkları model portföyde 3 yılda %252'lik bir nominal getiri sağlanmış. BIST yüzde %163 yükseliş performansıyla bir miktar daha önünde. Özellikle bu %34'lük bir pozitif katkıya işaret etse de genel performanslarına baktığımızda ve şu anda giriş sıralarına göre model portföyü incelediğimizde Migros tarafı, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Coca-Cola İçecek, Mavi Giyim, Ford Otosan, İş Bankası, TAV Havalimanları, Türksel, Garanti Bankası, Sabancı Holding gibi, MLP Sağlık ve Astor Enerji gibi hisseleri model portföylerinde bulundurduklarını da söyleyebiliriz. Şimdi bankalar çerçevesinde oraya bir parantez açmak lazım. CDS'lerdeki önümüzdeki süreç için söylüyorum. CDS'lerdeki gerileme ve TL'de reel değerlenmenin de bankalar için destekleyici olabileceğini düşünüyorlar. Yılbaşından bu yana BIST 100 endeksine göreceli olarak %15 değer kaybeden ancak 22 Mayıs'tan bu yana %19 pozitif ayrışan Exbank bankacılık endeksinin bu ivmesinde 2027 ortalarına kadar devam etmesini o tarafta bekliyorlar. 12 aylık hedef fiyatları 26.000 seviyesi bankacılık endeksine ilişkin. Bu da yaklaşık %45'lik bir getiri potansiyeline işaret ediyor. Şunun notunu düşmüş derece. İş Bankası, Garanti Bankası, Vakıf Bank, TSKB ve Albaraka'nın 12 aylık dönemde bankacılık endeksinin üzerinde performans göstereceğini o tarafta söylüyorlar. Bankacılık endeksi için genel biraz daha kanı bu. Havacılık endeksi için son sözlerimi toparlayacak olursam Türk Hava Yolları'nı Pegasus'a göre bir miktar daha önde görüyorlar diyelim. Bizden hani şu anlık ön plana çıkanlar bunlar. Devamında bir miktar daha ilerleyen dönemde aktarmaya çalışırım.
1: Bloomberg HT Araştırma Analisti Mehmet Özdemir, çok çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ve az sonra Borsa İstanbul kapanışı gerçekleşecek. Bugün bildiğiniz üzere İTO enflasyonunu aldık ama asıl önemli olan biz Cuma günü enflasyon verisini karşılayacağız ki orada %1'in altında bir enflasyon gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla bunun etkilerini Borsa İstanbul'da yakından takip ediyor olacağız. Onun dışında da dışarıda Mehmet Özdemir'le de az önce konuştuk. Tarım dışı istihdam verisi önemli oluyor olacak hafta geneline baktığımızda. Bugün biz Borsa İstanbul'da %1,62'lik yukarı yönlü hareket gördük. 228 puan kadar yukarıda kapandık ve 14.350 puandan kapanış gerçekleşmiş oldu. Hemen Flip Capital'e gidelim. Flip Portföy Fon Yöneticisi Yardımcısı Makoto Mitsuhashi bizimle birlikte. Makoto hoş geldin.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Bugüne dair neler aktarırsın bize? Bugünün hikayesinde senin dikkatini çeken neler vardı?
2: Çok teşekkürler. Öncelikle iyi yayınlar. BIST 100 endeks bugün pozitif ayrıştı diyebiliriz tabii ki. Yani burada bence enflasyon beklentisi, siz de az önce söylediniz, Haziran ayına ait enflasyon verisi 1'in altında bekleniyor. Bu da hani bugünkü sektörel verilere baktığımızda hani bankacılık endeksinin biraz daha ön plana çıktığını gördük. Aynı zamanda enflasyonun biraz daha zayıf olduğu sektörlerin geride kaldığını gördük. Gıdadan bahsediyorum işte. Tabii ki petrol fiyatlarındaki gerileme de bunu etkileyecek diye düşünüyorum. Burada ya aslında yılın başında biz de söylüyorduk kurum olarak. Tabii ki bunu söylediğimizde savaş yoktu. Ya da yani savaş söz konusu değildi ama ikinci yarı yılındaki dezenflasyon süreci biraz daha hızlanabileceğine dair beklentilerimiz mevcut. Dolayısıyla şimdi benim tahminim biraz daha bankacılık endeksi ön plana çıkabilir. Yani sadece bugün değil, önümüzdeki günlerde. Aynı zamanda bugünkü gibi yani sigorta şirketinin biraz daha geride kalabilir diye tahmin ediyorum. Genel endekse baktığımızda da şimdi Nasdaq endeksinde bugün bir baskı var. Amerika tarafına baktığımızda, Kore'ye baktığımızda Kospi endeksinde bir baskı var. Ama BIST BIST 100'de görece yani yurt dışındaki endeksleri kıyasla teknoloji hisselerin, çip hisselerin daha düşük olduğunu görüyoruz. En azından ağırlığının düşük olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla orada bir geri çekilme olursa bize yani görece daha az etkileyeceğini düşünüyorum ben. O yüzden yani emerging markets içerisinde de genel dünya küresel çapta da BIST 100 endeksin biraz daha olumlu ayrılışabileceğine inanıyorum ve inşallah öyle olur. Siz de tarım dışı istihdam verisini vurguladınız. O da bence kritik olacaktır. Az önce Walsh'un konuşmasında aslında istihdam tarafına çok vurgulamadı. Hala güçlü. İstihdam güçlü, ekonomi büyümesi güçlü. Enflasyon tarafında biraz endişelerimiz var ama o taraftaki riskleri de azalıyor demişti. Bundan sonra da yani aslında tahvil faizleri biraz geri geldi. Hala bugün yukarıda seyrediyor ama bir geri çekilme gördük. Dolarda bir geri çekilme gördük. Yani Nasdaq Endeks söylediğim gibi biraz düşük seyrediyor. Bugün zayıf seyrediyor ama orada da bir toparlanma çabasını görüyoruz. O tarafta yani aslında geçen günkü FED toplantısı sonrasındaki basın toplantısında gerçekleşen tondan biraz daha güvercin konuştuğuna dair belki algı var yatırımcılar arasında. Şimdi beni korkutan şey ise tabii ki tahvil faizlerindeki hala 10 yıllık tahvil faizinin hala 4.5 seviyesinde seyretmesi Amerika'da. Bu risk iştahı biraz sınırlayabilir diye düşünüyorum yakın zamanda. Türkiye tarafında ise zaten 2 yıllık tahvil faize baktığımızda 40'lardan 35-36 civarına kadar inmiş durumda. Bence bu yine söylediğim gibi Türkiye için olumlu bir sinyal olarak vurgulayabilirim. Şimdi tarım dışı istihdam verisi geçen aya göre bir tık daha yavaşlama yani bir yavaşlama gösteriyor olabilir yatırımcılar beklentisi bu yönde. Ama hala güçlü bir yerde seyrediyor. İşsizlik oranı ise hala 4.3 bekleniyor. Dolayısıyla bu sene faiz indirim beklentilerin artık yani yok olacağını düşünüyorum ben. Faiz artışı ise çok da gerek kalmayacak gibi ama tabii ki fiyat istikrarlığını vurgulamıştı FED üyeler. Dolayısıyla onu da takip ediyor olacağız. Çok teşekkürler ve iyi akşamlar sizlere.
3: Makato çok teşekkür ediyoruz biz de katkıların için ve seans notlarını noktalıyoruz efendim. Kısa bir aranın ardından günden kalanlarda buradayız.
4: Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Kartın jest oldu.
1: Anadolu'nun üreten gücü. Golda Gıda halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 1-2 Temmuz. Halka arz liderleri Gedik Yatırım, Misyon Bank.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam.
4: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

0: Reklam.
1: Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simil testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
2: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam.
4: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Günden kalanlarla tekrar karşınızdayız efendim. Günden kalanlarda çarşamba günü olması sebebiyle enerjide görünüm diyerek başlayacağız. Enerjisa Commodities Müşteri Çözümleri Müdürü Efe Özgören'le birlikteyiz. Hoş geldiniz.
2: Ece teşekkür ediyorum. Uzun zamandır program yapmamıştık beraber. Burada olmak çok keyifli. Dünyada da enerji anlamında pek çok değişen önemli gelişmeler var. Bugün üzerinde keyifli bir sohbet yaparız diye düşündüm.
1: Evet, keyifli olacaktır elbette. Üstelik de keyifli bir konudan başlayalım bugün. Sizin yapmış olduğunuz bir sosyal sorumluluk projesi var. Momentum isimli, ki kadın istihdamına yönelik de değerli bir proje. O tarafa dair bir gelişme var galiba. Aktarırsan seviniriz, öyle başlamış olun.
2: Ece, her şirketin önemsediği bir takım konular var üzerinde yoğunlaştığı. Enerjisi üretim için de kadınların iş hayatında daha yoğun yer almaları gerçekten önemli bir öncelik. Bununla alakalı olarak kadınlarda istihdamda eşitlik ve adalet sağlanması bizim için önemli bir proje. Daha önceki yayınlardan bir tanesinde sadece kadın çalışanlarımızın işlettiği bir enerji santralinden bahsetmiştik. Bu santralimizde güvenlik görevlilerinden mühendislere kadar bütün arkadaşlar kadın meslektaşlarımız. Bir diğer projede Momentum, biraz önce senin bahsettiğin. Türkiye'de 81 ilde yüzlerce kız öğrenciyi ilgilendiren bir proje bu. Üniversitelerin 3. 4. sınıflarında okuyan ve 1-2 sene içerisinde iş hayatına atılacak kız öğrencilerin iş hayatlarına atılması sürecinde onları daha donanımlı hale getirmek üzerine bir proje. Bilmiyorum en son ne zaman iş mülakatına girdin ama bazen iş mülakatları çok stresli, zorlayıcı, evet, anlar olabiliyor. Dolayısıyla burada öncesinde yapacağın bir hazırlık, ileride gerçekten önemli sonuçlar yakalayabiliyorsun bununla. Biz enerji üretim yöneticileri olarak geçtiğimiz haftamızı buna adadık. Çok sayıda kız üniversite öğrencisine, daha işe girmelerine bir sene var, işe alım mülakat simülasyonları yaptık. Sanki gerçekten işe giriyormuşçasına onları zorlayan sorular sorduk ve zayıf yönlerini tespit ederek kuvvetlendirmeleri için tavsiyelerde bulunduk. Bu çalışmanın sonunda hedefimiz şu ki 1-2 sene içerisinde gerçek bu mülakatlar olduğu zaman bu öğrenciler bu farkındalıkla belki diğer yarıştıkları rakiplerine bir adım önde gidecekler ve iş hayatında kadınların daha yoğun yer alması adına biz de en azından bir katkıda bulunmuş olacağız. Bizim için mutluluk verici bir proje bu.
1: Peki, hayırlı olsun diyelim. Gelişmeleri yakından takip ediyor olacağız biz de sizinle beraber. Şimdi buradan geçelim elektrik piyasalarına. Son Türkiye'deki elektrik piyasalarında son dönemde ne gibi gelişmeler yaşandı? Şu an hangi noktalara dikkat etmeliyiz?
2: Bugün 1 Temmuz 2026.
1: Evet.
2: Türkiye'deki elektrik piyasası açısından önemli bir gün bugün. Biliyorsun elektrik fiyatları Türkiye'de elektrik borsasında günlük olarak oluşuyor. Bugün oluşan fiyat 3.289 lira, 2026'nın en yüksek fiyatı bu. Bununla alakalı geçmiş olan dönemi incelediğimiz zaman fiyatların çok daha düşük olduğunu görüyoruz. 3.289 lira yaklaşık 70 dolar ediyor. Bu 70 doları anlayabilmek için bunu kıyaslamamız lazım. İlk etapta yakın coğrafyada bulunan ülkelerle bir kıyaslama yapacak olursak, Balkanlarda elektrik fiyatlarının aynı dönemde 200 dolar civarında olduğunu görüyoruz. Tabii 200'ün yanında 70 sanki düşükmüş gibi, evet, geliyor ama 70'e nereden geldiğiniz de önemli. Mayıs ayında Türkiye'de elektrik fiyatları 13 dolar olarak gerçekleşti. Tarihin en düşük elektrik fiyatlarından birini gördük. Peki şunu sorabilirsin. Ne oldu da 13 dolardan 70 dolara geldik?
1: Evet.
2: Şimdi bununla alakalı şunu söyleyebiliriz. Özellikle mevsim koşullarının değiştiğini görüyoruz. Mayıs döneminde Hatta Mayıs dönemini biraz daha genişletip 2026'nın ilk 6 aylık döneminde yenilenebilir enerji santrallerinin üretimde çok daha yoğun olduğu bir dönem yaşadık. Yenilenebilir enerji santralleri ucuza ve bol enerji üretiyorlar ama sıcaklar başladı. Kar sularının erimesi gerçekleşti. Artık barajlara daha az su geliyor. Hidroelektrik üretiminde bu Nisan-Mayıs ayında gördüğümüz rekor seviyeleri çok içinde yüksekti. Bulduğumuz dönemde göremiyoruz. Öbür taraftan rüzgar enerjisiyle alakalı soğuk ve kuvvetli kış rüzgarları yerine hafif yaz meltemlerine bıraktı. Dolayısıyla özellikle içinde bulunduğumuz hafta rüzgar enerji santrallerinde de yoğun üretim görmüyoruz. Havalar ısındı, bir taraftan taleple alakalı da bir artış var. Klimalar çalışmaya başladı. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz dönemde elektrik üretiminin yavaşladığı ama talebin arttığı bir dönemdeyiz. Bu da şu demek, şimdiye kadar çok yoğun çalışmayan doğal gaz santralleri ve kömür santralleri devreye girdi demek. Bu santraller her ne kadar gaz ve kömür yakıyormuş gibi görünse de aslında dolar yakıyorlar. Zira bunların yakıtları ağırlıklı olarak yurt dışından dövizle alınıyor ve yenilenebilir enerji kaynaklarına kıyasla çok daha maliyetli bir enerji üretim şekli bu. Artık 1 Temmuz itibariyle bu aşırı rekor düşük enerji fiyatlarını bir tarafa bırakmalıyız. Önümüze bakıp bu artan fiyatlara, artan maliyetlere kendimizi ayak uydurmak zorunda olduğumuz bir döneme giriyoruz.
1: Yani bunları faturada da yansımalarını görecek mi tüketici, nasıl olacak?
2: Eskiden sadece fabrikalar görüyordu. Artık...

0: meskenlerin de yüksek elektrik tüketen grupları, yani aylık faturaları 1000 lira ve üzerinde olan meskenler de artık elektriği borsa fiyatından alıyor. Dolayısıyla yüksek tüketim yapan meskenlerin de faturalarının senenin ikinci yarısında ciddi şekilde yükseldiğini görebiliriz.
1: Peki az önce biraz doğalgaz piyasalarına da değindiniz ama o tarafta başka detaylar varsa orayı da paylaşmanızı rica edeceğim bu ay özelinde.
0: Biz vatandaşlar doğalgazı nerede kullanıyoruz diye baktığımız zaman evsel tüketim diye bir şey var. Bu evdeki kombilerde vesaire kullanılan doğalgaz. Bu doğalgazın bir alanı. Biraz önce kısaca bahsettik, doğalgazla elektrik üretiyoruz. Doğalgaz santralleri var. Bu da ciddi ikinci bir alan. Son kısım ise sanayi. Sanayi doğalgazı ağırlıklı olarak buhar üretmek için kullanıyor. Yani bir ambalaj fabrikası üretmiş olduğu bir pet su şişesini doğalgazdan üretilen ısıyla üretiyor. Gıda tarafında eğer o süt peynir oluyorsa o doğalgazla ısıtılan bir proses sonucunda oluyor. Tekstil tarafında bir boyahane düşünün, ipliklerin boyanması sanayi tarafında gene doğalgazla gerçekleşen bir proses. Peki bu doğalgaz nereden geliyor diye bakacak olursak, öncelikli olarak komşu ülkelerden boru hatlarıyla doğalgaz getiriyoruz. Bu ucuz ve bol olan bir doğalgaz tedarik şekli. Malum bizim kendi ülkemizde de limitli olsa gene bir doğalgaz üretimimiz var. Bunu da göz ardı etmemeliyiz. Son olarak çok uzak coğrafyalardan gazı sıkıştırarak, sıvılaştırıp gemilere koyduğumuz, daha sonra Türkiye'ye geldiği zaman o sıvı gazı yeniden gazlaştırarak boru hatlarına verdiğimiz LNG doğalgaz tedarik metodu var. Bu üç metotla gaz alıyoruz. Bunun fiyatı nasıl belirleniyor diye soracak olursak, bir referans fiyata ihtiyaç var. Ülke olarak bir doğalgaz fiyatı pazarlığı yaptığımız zaman genelde Hollanda borsasında işlem gören TTF doğalgaz fiyatına endeksli olarak bir alım yapıyoruz. İran savaşı öncesinde 30 euro seviyesinde olan TTF endeksi İran savaşı ile beraber 60 euronun üzerine çıktı. Şimdi bu ateşkes haberleriyle beraber 43-45 euro seviyesinden işlem görüyor. Yaz ayındayız. Artık ısıtmayla alakalı doğalgaz talebi normalde çok yok. Ama gene de talep yüksek. Neden? Ülkeler kara kışta istedikleri zaman doğalgazı bulamıyorlar. Ondan dolayı yaz gününde bunu toplayıp depolamak zorundalar. Bunu yapan en önemli ülkeler de Avrupa'dalar. Avrupa'da şu anda doğalgaz depoları %48 civarında bir doluluk oranındalar. Ve kış başlamadan sonbaharda bunu %90'lar seviyesine kadar yükseltmeyi planlıyorlar. Bu da demek oluyor ki piyasada şu anda yaz olmasına rağmen talebi Avrupalı tüketicilerden, Avrupalı devletlerden doğalgaz depolarını doldurmak için görüyoruz.
1: Peki kapatacağım ama sadece böyle bir iki cümleyle, hani doğalgazın sanayideki kullanımına değindiniz ama elektrikteki payı nedir sanayinin diye sorayım.
0: 2025'ten 2026'ya girerken sanayi tarafında elektrik tüketimi %1 civarında arttı. Her sektörde bu artış yok. Tekstilde küçülme var, gıda sabit gidiyor. İnşaat malzemeleri ağırlıklı olarak demir, çelik ve çimentoda artış var. Bu artışın bir kısmı Hatay depreminden sonra gerçekleşen inşaat seferberliğinden kaynaklanıyor. Bir diğer kısmı ise Türkiye'den yurt dışına çok yoğun gerçekleşen çimento ve demir çelik ihracatıyla alakalı.
1: Peki, Enerjisa Komoditiz Müşteri Çözümleri Müdürü Efe Özgören, çok teşekkür ediyorum.
0: Mersi.
1: Ve enerjide görünümü noktalıyoruz. Ve Bloomberg HT Avrupa Piyasaları Analisti Ceren Dilekçi Köseoğlu bizimle birlikte. Ceren, hoş geldin yayına. Bugün Avrupa piyasaları açısından baktığımızda şöyle bir negatifte olduğunu görüyoruz. Neler aktarırsın bize bugün ve sonrasında, hangi gelişmelere odaklanıyor piyasalar?
2: Merhabalar Ece. Evet, Avrupa borsaları bugün Almanya borsası dışında düşüşle tamamlamaya hazırlanıyor. Fransa borsasında %0.7'lik bir kayıp var. Aslında dün endeksler ikinci çeyreği 2020 sonundan bu yana en güçlü çeyrek olarak tamamlamıştı. %10 değer kazanmıştı STOXX 600 endeksi. Fakat bugün dünkü yükselişin ardından yeniden endeksinin satışa döndüğünü görüyoruz. Bugün savunma hisseleri daha iyi performans sergiliyor. İngiltere'nin açıkladığı savunma harcama planının etkisi bunda etkili oldu. Diğer tarafta sektörel bazda baktığımız zaman kamu hizmetleri ve enerji sektörleri %1.8'e ulaşan düşüşle en kötü performans sergileyen iki sektör konumunda. Fakat otomotiv sektöründe primler %1'in üzerine çıktı. Bugün otomotiv sektörü en güçlü yükselen alt sektör konumunda Avrupa'da. Bugün gözler Merkez Bankası başkanlarının Portekiz'de yaptığı

0: yapmayacağını yineledi fakat enflasyon risklerinin son 4 haftada azaldığını belirtti. Aynı zamanda Lagarde da bu sempozyumda açıklamalarda bulundu. Lagarde'a sorulan soru neden faiz artıran tek kişi olduğuna dönük bir soru geldi. Ve önümüzdeki dönemde faiz artırımlarına devam edip etmeyeceği konusu soruldu. Lagarde o dönemde enflasyon göstergelerinin yükselişe işaret ettiğini ve kararın oy birliğiyle alındığını hatırlattı. Fakat bugün bakıldığı zaman hem enflasyon hem de büyümeye dönük risklerin çok daha dengeli olduğunun altını çizmiş oldu Lagarde. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey de panelde konuştu. Geçtiğimiz toplantıda İngiltere Merkez Bankası faizleri sabit bırakmıştı ve Bailey bu karara gerekçe olarak ekonomideki yavaşlamayı gerekçe gösterdi. Aynı zamanda İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentilerini biz gerilediğini görüyoruz. Hem Walsh'tan enflasyon risklerinin azaldığına dair gelen açıklamalar hem de ABD'den gelen ISM verisinin etkisiyle İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentisi 20 bas puan seviyesinin altına geriledi ilk kez. Yani Mart ayından bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu. Avrupa Merkez Bankası'ndan ise bugün gelen enflasyon verisine rağmen piyasa bir faiz artışını daha tam fiyatlamaya devam ediyor. Euro bölgesinden Haziran ayı enflasyon verisini aldık ve beklentilerin üzerinde bir yavaşlamaya işaret etti enflasyon. Tüketici fiyatları yıllık bazda %2,8 ile beklentinin altında arttı. Beklenti %3'lük artış yönündeydi. Bir önceki ayki artış oranı ise %3,2 seviyesindeydi. Burada alt kalemlere bakacak olursak özellikle hizmet enflasyonu ve gıda enflasyonunda 0,3 puanlık bir düşüş meydana geldi. Çekirdek enflasyon %2,6'dan %2,4 seviyesine gerilemiş oldu. Diğer tarafta tabii gözler Avrupa Merkez Bankası'nın 23 Temmuz'da yapacağı para politikası kurulu toplantısında olacak. Bu toplantı için pas geçme ihtimali daha fazla öne çıkıyor ki Avrupa Merkez Bankası üyesi Kazakistan'da bugün gelen açıklamalar bu yöndeydi. Fakat piyasalar Eylül ayına biraz daha fazla ağırlık veriyor gibi gözüküyor diyebiliriz Ece.
1: Ceren, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Ve bir haberimizle devam edeceğiz. Resmi Para ve Finans Kurumları Forumu raporuna göre önümüzdeki 10 yılda doların rezervlerdeki payının azalması, euro ve yuan'ın payının artması bekleniyor. Detayları izleyelim.
2: Küresel merkez bankaları önümüzdeki 10 yılda rezerv portföylerindeki dolar varlıklarının payını azaltmayı planlıyor. Resmi Para ve Finans Kurumları Forumu raporuna göre merkez bankaları 10 yıl sonra ortalama rezerv portföylerinin %52'sinin dolar, %23'ünün euro ve %5'inin yuan cinsinden varlıklardan oluşacak. Ankete göre merkez bankaları kamu emeklilik fonları ve devlet varlık fonlarının euro ile yuan'ın cazibesinin arttığını kabul ederken, her iki para biriminin de dolar seviyesinde küresel rezerv para konumuna ulaşmasını engelleyen yapısal sorunların sürdüğünü değerlendirdi. Bu eğilim altına olan talebe de yansıdı. Resmi Para ve Finans Kurumları Forumu, altının söz konusu risklerin en belirgin kazanını olarak tanımlarken, bu değerli metal kısa vadeli alım niyetlerinde başı çekiyor ve jeopolitik risklere ve uluslararası para sistemine ilişkin endişelere karşı bir koruma aracı olarak rezerv stratejisinin merkezine yerleşmiştir değerlendirmesinde bulundu. Ankete katılan merkez bankalarının %82'sinin fiziki altın bulundurduğu belirtilirken bu oranın geçen yıl %71 seviyesinde olduğu kaydedildi. Resmi Para ve Finans Kurumları Forumu, dolar portföylerde hakimiyetini sürdürüyor ve güvenlik ve likidite açısından hala rakipsiz olarak görülüyor. Ancak merkez bankaları özellikle gelişmekte olan piyasalarda hem kısa hem de uzun vadede dolar tahsisatlarını azaltmayı giderek daha fazla bekliyorlar değerlendirmesinde bulundu.
1: Ve devam ediyoruz efendim. Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
3: Ece merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hocam bir miktar sanayi tarafını konuşarak başlayalım dilerseniz. Çünkü PMI verilerini aldık. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI'da 47,1 seviyesi dikkat çekiyor ki zaten 50 seviyesinin altında olması daralma bölgesinde olduğuna işaret ediyor ki biz 27. aya ulaştık kötü giden sanayici için. Dolayısıyla orada anket katılımcılarına sorduklarında aldıkları cevaplara baktığımızda bir Orta Doğu Oradaki savaşın yol açtığı aslında belirsizliğe dikkat çekiliyor. Yeni siparişlerde süre gelen düşüşe dikkat çekiliyor. Ve fiyat artışları gibi birçok faktör var bunun altında yatan. Size göre hangi faktörler daha belirleyici ve bundan sonrası için ne işaret veriyor hocam?
3: Evet Ece, en azından

0: Mayıs ayında 49,8'i görmüştük. Biraz toparlanma var diye yorumlamıştık bunu ama tabii ki o yorum şu anda tamamen tersine dönmüş durumda. Tekrar 47,1'lere geriledi. Bu da özellikle siparişlerin yavaşlaması, tabii ki ona bağlı olarak üretimin yavaşlaması, onun yansıması olarak da istihdamın azalması gibi sonuçlar ortaya çıkıyor. Tabii satın alma faaliyetleri düşmeye başlıyor. Dolayısıyla bu ciro olarak yansıyor. O nedenle burada temelde baktığımızda hem ihracat siparişlerindeki azalma hem iç talepteki daralma maalesef PMI endeksini olumsuz yönde, yani satın alma yöneticileri endeksini olumsuz yönde etkiliyor ve 50'nin altında tutmaya devam ediyor. 19 aydan bu yana istihdamda sürekli bir azalmadan söz ediyoruz sanayide. Dolayısıyla burada baktığımızda temel problemin aslında talep kaynaklı olduğunu görüyoruz. Gerek dış talepte gerekse iç talepte ciddi bir daralma, zayıflama var. Şimdi Körfez Savaşı evet bir nebze etkili oldu mu? Tabii ki etkili oldu. Ama bir de şunu da düşünmemiz lazım. Bu kadar çok tedarik zincirlerinin kırıldığı bir noktada Türkiye stratejik olarak çok önemli bir yerde, Avrupa'ya açılan kapı, işte Orta Doğu'ya açılan kapı, yeni lojistik kanalları çalışmaya başladı. Mersin Limanı ve onun üzerinden akan, Körfez'e kadar akan yol. Bunlar aslında bizim için avantajlardı ama sanayide en azından bunun çok fazla yansımalarını maalesef görmüyoruz. Satın alma yöneticileri endeksi gerilerken sanayi üretiminde de yavaşlama devam ediyor. Demek ki burada temel problemin, yani bir yerde üretim niye daralır, istihdam niye daralır? Bunun nedeni demek ki yeteri kadar talep yok. Birincisi bu. İkincisi tabii ki ithalatla rekabet edememesi. Sanayinin ithalatla rekabet edememesi de ayrı bir problem. Çünkü nereden gelecek? İçeriden talep gelecek, dışarıdan talep gelecek. Ama Türkiye eğer rekabet gücünü, özellikle kur ve yüksek maliyetler, içerideki yüksek maliyetler nedeniyle rekabet gücünü yitirmeye başlamışsa, ki Türk lirasının hızla değerlenmeye devam ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla içeride işte enflasyon göstergeleri de ortaya çıkıyor yavaş yavaş. İstanbul Ticaret Odası da açıkladı bunu. İçeride maliyetler yükselirken bir taraftan kur yavaş seyrediyorsa doğal olarak içerideki sanayiye, imalat sanayine olan talep ne olmaya başlıyor? Azalmaya başlıyor. Gittikçe artan oranda daha fazla ithalata bağımlı bir yapıya doğru yöneliyor firmalarda. Daha az üretimi yaparak, belki firmalarda dışarıdan taleplerini artırarak buna devam ediyor. Zaten ihracat, ithalat rakamlarında da görüyoruz. İşte 6 aylık rakamlara baktığımızda ihracattaki artış 0,2 ama ithalat %1'in üzerinde artış göstermiş. Demek ki burada bir sıkıntı var demektir. Temel problem talep yetersizliği ve bunun yanı sıra maliyet kıskacıdır. Maliyet kur kıskacı. Bir de tabii işletmelerin kar yapamaması, teslimatla ilgili problemler, nakit akışlarının bozulması, yüksek finansman maliyetlerini de bunun içine koyarsak sanayi doğal olarak bu şekilde biraz daralma trendine girmiş gibi görünüyor Ece.
1: Hocam şimdi dediniz ki talep düşük, burada bir soğumadan bahsediyorsak eğer bunun bize enflasyona yansımasını ne kadar hissediyoruz diye baktığımızda Cuma günü enflasyon verisini alacağız ama onun öncesinde İTO enflasyonu geldi %1,14 olarak gerçekleştiğini görüyoruz ki bu ayınki önemli, zira Temmuz ayına girdik, o da emekli maaş zammı dönemine girmiş oluyoruz. Emeklilerin de bir hayli merak ettiği bir rakam çıkacak. Dolayısıyla hem %1'in altında bekleniyor. O tarafta %1'in altında gelmesini bekler misiniz diyeyim. İkinci bölümde de belki sonrasını konuşuruz. Orada da yeni gelen zamlar var çünkü.
0: Evet, gerçekten hani yeni gelen zamlar bugün herhalde köprülere, işte yollara yeniden ikinci zam yapılmış oldu. %47, yani yıllık bakıldığında %45-47 civarında hesaplayabildim.

0: ben ikinci zamdan sonra. Yani enflasyon hedefinin işte belli %24 enflasyon hedefi var. %47 zam yapıyoruz. Doğal olarak yani kamu yapıyor bu zamı, bu düzenlemeyi. O zaman tabii ki emekli maaşlarına bunların ne yapması lazım? Doğal veyahut da genel olarak ücretlere yansıması lazım. Asgari ücrete de yansıması gerekiyor ki İstanbul Ticaret Odası'nın işte aylık enflasyon verisi açıklandı. %1,14. Yıllıklandırırsan %35,95, yani %36 İstanbul Ticaret Odası'nın. Diğer taraftan yılbaşından bu yana, hani asıl zammı belirleyecek olan enflasyon, yılbaşından bu yana 6 aylık enflasyon, o da %19,11 olarak açıklandı. Bakalım TÜİK nasıl bir rakam açıklayacak? Birin altında diye bekliyoruz ama diğer taraftan da yani %1,14 artan ve zaten insanların büyük çoğunluğu büyük şehirlerde yaşadığına göre enflasyondan en fazla etkilenen tabii ki şehirler, daha çok büyük kentler. Burada da özellikle işte konut harcamalarına bakarsan yıllık %53'ler seviyesinde ortalaması, yıllık ortalama konut maliyetleri %53'ler seviyesinde artmış İstanbul'da. Gıda enflasyonu %37,89 civarında. Yıllık ortalamaları veriyorum. Burada daha doğru rakamlar. Şimdi bu kadar yüksek artışlar söz konusuyken veyahut da 6 aylıkları verebiliriz. Yine İstanbul Ticaret Odası'ndan gıdada %19,35, Ece, konutta %23,10, sağlıkta %24,86. Yani bu şekilde baktığımız zaman ortalamalara burada ciddi bir problem var. Özellikle gıda, çünkü geniş kesimlerin en çok hassas olduğu şey biliyorsun gıda ve ulaşım. Ulaşım biraz daha düşük, en azından bu ay gerilemiş gibi görünüyor ama sonuçta %19'lar seviyesinde bir enflasyon, 20 diye biz onu yuvarlayalım. Bakalım ne kadar kamuya veya kamu zam yapacak çalışanlarına, bunu da göreceğiz önümüzdeki dönemde. TÜİK biraz daha herhalde aşağıda ne yapacaktır, bunu belirtecektir. Bir de işin şöyle bir tarafı var. %24 diye hedef belirlemişti Merkez Bankası. Şimdi zaten %19'u aşan bir enflasyondan söz ediyoruz ki 6 ay boyunca toplamda 6'yı geçmemesi lazım ki enflasyon rakamının işte %30 olmasın. Yani herhalde gene bir %30'lara doğru gidiyor gibi görünüyor enflasyon rakamları da.
1: Hocam, şimdi siz otoyol ve köprü ücretlerine olan zamma ilişkin detayı söylediniz. Onun dışında sağlık tarafında da Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık uygulama tebliğinde yapılan değişiklikle o tarafta da bir fiyat artışı var. Onu da hatırlatmış olalım. Bir de konuşurken dediniz ki bakalım ne kadar yansıyacak maaşlara gibi bir minvalde konuştunuz. Orada öyle bir beklentiniz var mı? Araya
0: yani
1: girelim.
0: herhalde, yani benim beklentimde bir refah payı da koyarlarsa %19'lar civarında bir artış zaten olması lazım otomatik olarak. En azından kamu çalışanlarında böyle bir düzeltme yapılması gerekiyor. Emeklilere de aynı şekilde 6 aylık yapılması gerekiyor. Gerçi asgari ücrette biliyorsun 6 ayda bir yapmayacağız. Artık bundan sonra yıllık yapacağız gibi bir açıklama geldi ama şimdi enflasyonda o zaman %16 hedef vardı. Şimdi %16 hedefi %24'e çektik. O da büyük olasılıkla gerçekleşmeyecek. %24'ler 6 puandan daha yüksek olacaktır enflasyon. Bu da tabii ki 30'lar civarında bir şey, sürekli aslında satın alma gücünün eridiği bir dönemden geçiyoruz. Bunun şuradan kaynaklandı, buradan kaynaklandı. Bunların şeyine girmiyorum. Ama bu kadar yüksek bir enflasyon ortamında, ki 20'nin üzerinde, bakın Amerika, Avrupa %2'yi tartışıyor. Efendim işte Avrupa'da biraz enflasyon zayıf geldi. 3,2'den 2,7'lere, 8'lere geriledi. İşte Amerika'da %4,2 enflasyon var. Orada da işte enflasyonda bir yumuşama bekleniyor. Aşağıya doğru bir hareket bekleniyor. Burada yıllık düzenlemeler yapabilirsin. Ama %20'nin üzerinde enflasyon, ya 6 ayda %19 enflasyonlar varsa,

0: Burada tabii ki yıllık enflasyonun yıllık olarak ücretleri belirlemek çok da adil gelmiyor açıkçası.
1: Evet, yapılması gerekiyor diyorsunuz sonuç olarak baktığımızda oradaki
0: Evet.
1: alım gücüne bağlı, oradaki alım gücündeki düşüşe bağlı olarak. Peki,
0: Evet.
1: şimdi
0: Ya
1: bize...
0: Ece, şurada bir şey daha söyleyelim.
1: Evet hocam.
0: Yani bu işte tetikliyor enflasyonu falan diyoruz ama ya zaten dikkat edin, yani talep yetersizliği var. Yani problem enflasyonda talep değil. Yani talep olsa o zaman bu niye PMI böyle çıkıyor? Yani
1: Doğru.
0: veyahut da sanayi üretimi aşağıya doğru geliyor. Yani bunun nedenini ücretlere bağlamak. He, buradan yararlanıp da işte ücretler arttı ben de zam yapayım diyenler tabii ki olacaktır. Ama enflasyonun temel nedeni gerçekten sıkışan piyasalar, bu kadar yüksek finansman maliyetlerinin olduğu ortamda, krediye ulaşımın son derece sıkıntılı olduğu bir ortamda, yani zaten hangi talepten söz edeceğiz ki? Ya belli bir kesimin zaten harcaması var. O yani %10'luk, %20'lik bir kesim diyelim. Zaten o satın alma gücünün belli bir kesimde yüksek olduğunu biliyoruz. Bu gelir dağılımı ile ilgili, servet dağılımı ile ilgili bir konu. Ama zaten o kesim harcayacaktır. Ama bunun %80'lik kesim, ki bunların çoğu sabit gelirli, bunların talebi olmaksızın sadece %20'lik kesimin talebine dayanarak ekonomi hareket edemez. Yani
1: Evet.
0: faaliyetleri sürdüremez. Bir de en kötüsü, bütün dünyada kabul edilen şey şudur: sanayide her zaman ücretler hizmet sektörüne kıyasla daha yüksek, daha sürdürülebilir ve daha da gerçekten nasıl diyelim, sürdürülebilir ve ayakta tutar ekonomiyi. Çünkü insanlar büyük ölçüde belirsizlik ortadan kalkar ve uzun vadeli iş yapılır sanayide. Ama şimdi siz sanayideki işi tamamen biz hizmet sektörüne kaydırıyorsak, yani sanayide istihdam azalıyor ve şey oluyorsa, burada bir kayma oluyorsa istihdamda, bu ciddi bir problem demektir. Yani çünkü hizmet sektöründe ücretler biraz daha düşük. Bir de biliyorsun mevsimlik çalışmalar var. Geleceğe yönelik daha sürdürülebilir bir şekilde istihdam yaratıyor sanayi. Sanayi istihdamını kaybediyor. Neden? Talep yetersizliği. Şimdi böyle durup dururken biz hala enflasyonun nedenini talep üzerinden tartışırsak zaten bu işi çözemeyiz. Özellikle arz kısmında problem var. Ölçeği kaybediyoruz. Az ürettiğimiz için ölçek kaybediyor. Onun getirdiği maliyetler var. İşte biraz önce söyledim, işte otoyollara %47 zam yapıldı.
1: Evet.
0: Şimdi otobüs firmalarından tut, birçok firma, lojistik firması, taşımacılık firması bu yollardan gelip gidiyorlar. Bunlar da bu ürünlerle, işte domatesi daha pahalı yiyeceksin demektir. İşte Antalya'dan mal taşıyoruz. Bunlar daha yüksek fiyatla tüketiciye ulaşacak
1: Evet.
0: demektir.
1: Hocam çok çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Süremizin sonuna geldik maalesef.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Ve noktalayalım efendim günden kalanları. Kısa bir aranın ardından 60 dakikada tekrar görüşmek üzere.

Bloomberg ET Radyo. Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: ...60 dakikadan bir kez daha merhabalar efendim Ece Maat. Ben 60 dakikada bugün Aydın Ticaret Odası Başkanı ve Top Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken bizimle birlikte olacak. Sanayinin durumunu değerlendirmeye çalışacağız ki önemli verileri de aldık bugün sanayiye dahil, üretim tarafına dair. İkinci bölümde Kamalo Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu bizimle birlikte olacak. Bugün 1 Temmuz olması sebebiyle Kabataş Bayramı, hem bu tarafı konuşacağız hem de denizciliği, deniz turizmini, turizmi konuşacağız kendisiyle. Ve son bölümde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Göktuğ Şahin bizimle birlikte olacak. Kendisiyle de yine jeopolitik riskleri konuşacağız ki bugün Doha'da görüşmeler gerçekleşmesi açısından önemli. ABD tarafından, Trump tarafından olumlu mesajlar da geliyor bu saatler itibariyle. Değerlendirmeye çalışacağız. Bunun ekonomik konjonktürde etkilerinin ne olduğunu, makroya nasıl yansıyabileceğini konuşmaya çalışıyor olacağız. Hepsinin öncesinde günün öne çıkan gündem başlıkları diyelim efendim. 60 dakika başlıyor. İTO verilerine göre İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi Haziran'da aylık %1,14 arttı. Yıllık %35,94 artış gösterdi. Haziran ayında aylık bazda en yüksek artış %4,28 ile haberleşme harcama grubunda gerçekleşti. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI Haziran'da 47,1'e gerileyerek imalat sektörünün faaliyet koşullarında belirgin bir yavaşlamaya işaret etti. Böylece sektörün performansında zayıflama eğilimi üst üste 27. aya ulaştı. ADP verilerine göre Haziran'da özel sektör istihdamı 98 binle tahminlerin altında arttı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi 120 bin artıştı. Buna rağmen istihdam artışı devam ederek iş gücü piyasasının güçlendiği görüşünü destekledi. Portekiz'deki Merkez Bankacılığı Forumunda konuşan Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh, yaklaşan faiz oranı politikasına ilişkin herhangi bir söz

yönlendirme sunmayacağını yineledi. Borç ayrıca enflasyon risklerinin son 4 haftada azaldığını belirtti. ABD Başkanı Trump, İran ile devam eden görüşmelere ilişkin İran ile mükemmel bir toplantı yaptık, çok iyi anlaşıyoruz değerlendirmesinde bulundu. İranlı Bakan Yardımcısı Garibabani ise mutabakatın uygulanmasını takip edecek çalışma grupları ile nihai anlaşmaya yönelik müzakere gruplarının oluşturulduğunu fakat bu mekanizmalar çerçevesinde henüz herhangi bir müzakerenin başlamadığını belirtti.

0: Ve bir son dakikamız var. İran'ın belli başlı ürünlerde ihracat yasağının kaldırdığına ilişkin petrol kimya ürünlerinde diyelim ve gündem başlıklarının ardından gündem dışıyla devam edelim.
1: ...2026'nın üçüncü çeyreğine başladığımız bu günlerde aslında ilk iki çeyrekte üzerinden sık sık konuştuğumuz özellikle OpenAI, SpaceX, Anthropic gibi büyük şirketlerin halka arz süreçlerinin yanı sıra satın alma ve birleşme işlemlerinin de öne çıktığını söyleyebiliriz. 2026'nın ilk iki çeyreğinde burada gerçekten ciddi bir ivmelenme gördük. Keza verilere baktığımızda da özellikle Bloomberg verilerine göre yılın ilk 6 ayında 2.6 trilyon dolara ulaşan M&A işlemleri gerçekleştirildi. Ki bu geçen senenin bu dönemine kıyasla %30'luk bir hacim büyüklüğünü işaret ediyor. Bu noktada baktığımızda geçmiş yıllara oranla özellikle 2021'de kırılan rekor sonrası en yüksek seviyeleri işaret ediyor. Aslında dikkat çeken nokta sadece bu M&A işlemlerinin hacim büyüklüğü değil, kaç şirket üzerinden yapıldı? Çünkü totalde 2026 yılının ilk 6 ayında 38 mega satın alma işlemi gerçekleştirdi. Ki bu şu ana kadar gerçekleştirilen satın almalar arasındaki ilk iki çeyrekteki en yüksek performanslardan bir tanesi. Bu da bize aslında şirketlerin artık yalnızca yatırım yapmadığını ve sektörlerin yapılarını direkt değiştirdiklerini gösteriyor. Peki baktığımız bu tabloda bu güçlü tabloyu destekleyen unsurlar neler? Bir tanesi aslında jeopolitik risklerin de hayatımıza girmesiyle beraber volatilitenin arttığı bu ortamda şirketlerin artık bu volatil ortama uyum sağlayıp da biz bu kararı hızlıca vermeyiz akımına bir miktar daha kendilerini kapılması. Diğer bir tane unsur ise düzenleyici ortam. Özellikle ABD tarafında birleşme ve satın alma işlemlerine yönelik daha olumlu bir yaklaşım ve bunun da büyük işlemlerin önünü daha açıcı yapıya gelinmesi bir miktar daha bu işlemlerin önünü açan unsurlar arasında. Ama belki de en önemli unsur yapay zeka. Yapay zekanın hayatımıza girmesi bu yatırımları destekleyen en büyük unsurlardan. Goldman Sachs'ın değerlendirmelerine göre ise şirketler artık önümüzdeki birkaç yılı değil, ondan sonraki onlarca yılda yatırım yapmak istedikleri için satın alma işlemlerini hızlandırıyorlar. Bunun yanı sıra sınır ötesi işlemler de hız kazanmış durumda. Özellikle küresel hisse senedi performanslarında gördüğümüz yapay zeka yatırımları ile beraber ABD'ye doğru akan küresel akışın satın alma işlemlerinde de yapay zeka yatırımlarını önceliklendiren firmalarda ABD'ye doğru geçtiğini görüyoruz. Tabii ki de bu her sektörde bu şekilde akmıyor. Özellikle private equity tarafına baktığımızda zayıf faiz dönemlerinde o tarafa kayan yatırımcıların şu an istediğini elde edememesiyle beraber, yani yüksek faiz oranlarıyla beraber oradan çıkışını sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra 2026'nın ikinci yarısı için baktığımızda ertelenen birleşme ve satın alma işlemlerinin yaz döneminin arkasından tekrar gündeme geleceğini ve hız kazanacağı öngörüler arasında. Tabii ki de burada jeopolitik riskler ve makro göstergelerin etkisini de yansımamak gerekir. Mevcut tablo gösteriyor ki şirketlerin belirsizlikten kaçmak yerine büyümeyi tercih etmeleri yeni bir politika düzeni haline gelmiş durumda.
0: Aydın Ticaret Odası Başkanı ve Top Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken bizimle birlikte. Hakan Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Ece Hanım.
0: Şimdi aslında PMI verileriyle birlikte konuşarak başlayalım. Çünkü 47.1 olarak gerçekleşti. Burada baktığımızda ciddi bir yavaşlamanın devam ettiğini görüyoruz. 27. aydayız bu faaliyet koşullarında. Kötümser havaya baktığımızda. Şimdi geçtiğimiz ay bir toparlanma oluyor mu diye konuşuyordu. 49'lar yine 50'nin altındaydı ama 50'ye çok yakın gelmişti PMI verisi. Ne oldu da bu ay tekrardan böyle geldi veri diye sorayım.
2: Valla bu veri hiç hoşumuza giden bir veri değil malumunuz. Çünkü PMI verileri 50'nin altında kaldığı her rakamda, hatta daha da uzaklaştığı, aşağı yönlü uzaklaştığı her ortamda sanayideki durağanlığı ve sanayideki üretimin yavaşlamasını işaret eder. Hatta 50 durağanlıktır. 50'nin üstünü isteriz. Maalesef 47.1 çok kötü bir oran. Ve benim endişem bunun devam edecek olması. Yani buradaki temel mesele uygulanan programın, enflasyonla mücadele programının klasik bir formülü var. Nedir bu formül? İşte faiz enflasyondan yüksek olacak. Enflasyonda kurdan yüksek olacak. Yani kur artış oranları açısından bakıldığında. Uzun süredir bu program uygulanıyor ama maalesef %30 seviyesinin altına inemedik. En iyi ihtimalle 25'i göreceğiz yıl sonunda. Bu konuda da beklentiler ki malumunuz enflasyon ve Merkez Bankası'nın temel görevlerinden biri beklentileri yönetmek. Beklentiler de bu konuda çok iyi gelmiyor. Peki Türk özel sektörü buna nasıl bakıyor ve sanayiye bağlayacağım konuyu. Doğal olarak burada bir dayanıklılık sürecinin sonuna doğru geldik. Hatta sonu başladı. Bu dayanma gücü Türk özel sektörünün zayıfladı ve bunu da artık bu verilerde görmeye başladık. Çünkü hızla sanayisizleşmeye doğru da gitme riskiyle karşı karşıya. Bununla ilgili önlem almamız lazım. Bununla ilgili alınacak önlem paketlerinin de hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi lazım. Türkiye bir karar aşamasında enflasyonla mücadele programı ile ilgili bu askıda kalan yüksek faizlerin nereye evrileceği ama bir yandan da kur meselesi. Bunların hepsi özellikle ihracat yapan sanayicilerimiz özelinde çok ciddi baskı oluşturuyor. Malumunuz aylık %1,5 seviyelerinde kurda bir artış ama maliyetler enflasyon özelinde bakıldığında yaklaşık 2 katı TL bazında artıyor. Böylece tabii biz dış pazarlarda rekabet şansımızı da yitiriyoruz. Ve sanayide bu yansıyor. İnşallah ben temenni ediyorum bu böyle sürmez ama bu PMI yani malum taleplerin ve bununla ilgili siparişlerin planlandığı siparişler üzerinden ve gelen bu veri bizim sanayide gördüğümüz, gözlemlediğimiz, sahada kokladığımızı rakamsal olarak da açığa çıkarmış durumda.
0: Peki Hakan Bey, şimdi dayanma gücü azaldı sanayicinin dediniz ve tırnak içinde sanayisizleşme probleminden, böyle bir riskten bahsettiniz. Şimdi böyle bir ortamda bazı adımlar da atılıyor. Bir bu tarafı da soracağım, anlamlandırmaya çalışalım. Mesela bazı sanayi ürünlerinin gümrüksüz vergi ithalatına ilişkin talife kontenjanları tespit edildi diyor. İşte bazı ürünlerde fermuar var, onun dışında dizel üretiminde kullanılan bazı zincir dişleri var. Böyle böyle ürünler var. Şimdi ürün gamından ve teknik yerinden ziyade böyle adımlar bekliyor muydu sanayici? Bunları nasıl okumamız lazım böyle bir dönemden geçerken diye sorayım.
2: Bekliyorduk çünkü bunu talep ettik. Hı. Şöyle Odalar Birliği olarak biz sanayicimizin ve ihracatçımızın sorunlarının çözümü noktasında farklı argümanlar geliştirme ihtiyacı hissettik. Çünkü uygulanan program kurun belli bir seviyede sabit kalması veya dediğimiz gibi enflasyonun altında artış göstermesi. Şimdi siz ihracatçı olarak sattığınızda aldığınız kur rakamında dezavantajlı duruma düşüyorsanız bunu başka yerlerden çözmeniz lazım. Devletin bununla ilgili de kamu iradesinin de bununla ilgili farklı argümanlar geliştirmesi lazım. Madem ki kur tarafında bir gelişme, kur tarafındaki ihracatçı beklentisi gerçekleşmiyor makroekonomik politikaları bozmamak adına. O zaman ham madde temininde ve dış ticaretle ilgili ihracatçının üretim safahatinde farklı kodlarda çözüm üretmek lazım. Bu da bunlardan biri. Bu daha bir başlangıç. Aynı zamanda bu Reskom kredilerinden tutun Exim kredileriyle ilgili de farklı çözüm önerilerimiz var. Malumunuz ihracatçıların kurumlar vergisiyle ilgili bir olumlu yönde düzenleme gerçekleşmişti ama kurumlar vergisi doğal olarak kar üzerinden alınan bir vergi. Zaten mesele şu an karlılığın düşmüş olması. O nedenle direkt üretim

0: üretim proseslerinde ham maddeden başlayıp işçilik de dahil olmak üzere teşviklerin terzi misali ihracatçılar üzerinde uygulanması lazım. Bu bölüm ihracatçı ve sanayici, ama tabii şu an finansmana erişim ve dayanma gücündeki sınırın aşılı noktaya gelmiş olması daha çok KOBİ'leri de ilgilendiriyor. Yani bütün bir iklimle ilgili bu dayanma gücü meselesi karşımızda duruyor.
1: Peki finansmana erişim dediniz, KOBİ'ler dediniz. O tarafta bir nefes kredisi verildi. İşte ikincisi konuşuluyor. Onlar bir rahatlama sağlamadı mı?
0: Yeterli değil. Yani biz bununla ilgili bütün imkanlarımızı seferber ettik. İlk 25 milyar liralık paket çıktı ve hemen sabah tükendi. Merkez Bankamızın onayıyla, malumunuz biz tek başımıza bunu yapamıyoruz. Yani devletin onayı lazım, hazinenin. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bir 75 milyarlık 3 parti halinde de nefes kredisi devam edecek ama yetmeyecek. Yani bu 100 milyar lirayla Türk özel sektörünün bu kadar büyüdüğü bir ortamda, Türkiye'deki iç ticaret hacminin bu kadar genişlediği bir ortamda bu rakamlarla sadece adı üstünde nefes aldırırız. Palyatif çözüm bile olmaz. O nedenle kredi kanallarının mutlaka açılması lazım. Az önce de ifade ettiğim gibi faizler askıda, yetmiyormuş gibi kredi kanalları da kapalı. Yani kapalı demeyelim de yeteri kadar açık değil. Hal böyle olunca finansmana erişim bütün bir ekosistemi negatif yönde etkiler durumda. Nefes kredisini evet biz büyük ortak olarak KGF üzerinden üyelerimize sunuyoruz ama yetmiyor. Çok fazla talep var. O nedenle 100 milyar liralarla bu işi çözmemiz mümkün değil. Ha, bunu yaparken makroyu bozmamamız lazım. Evet, programı bozmamamız lazım ama 2 yılı aşkın bir süredir programla ilgili Türk özel sektörü gereken desteği zaten kamu alanına da veriyor. Yani hem dayanma gücünü hem de sabrını bu noktada bayağı iyi yönetti Türk özel sektörü. Ama artık makroyu bozmadan şirketlerimizi kaybetmemek adına, üretim bantlarımızı kaybetmemek adına, sanayisizleşmemek adına bir kanal açılması şart. Kaldı ki büyüme rakamlarına bakarsanız potansiyelimiz bizim 4,5'tur. Üçlerde 3'e yakın bir büyüme öngörülüyor yıl sonuna kadar. Tahminlerimiz o yönde. Ve bu büyüme rakamlarının içerisinde bugüne kadar hizmetler sektörü biraz alıp götürüyordu. Sanayi daha aşağıda kalmıştı. Tarım da keza aşağıda kalmıştı. Artık hizmetler sektöründeki büyüme de durağan yatay seyre geldi. O nedenle bu soğuma, ekonomideki bu soğumanın artık biraz ısınmaya doğru götürülmesi gerektiği bir dönemdeyiz.
1: Orada da çözümü anladığım kadarıyla finansmana erişim kısmından başlanması gerekiyor diyorsunuz. Orada Reskont ve Exim Bank'la ilgili de öneriler sunduk dediniz. Burada tam olarak beklentinizin ne olduğunu paylaşabilir misiniz bizimle?
0: Yani şu döviz dönüşümdeki %3'ün en az %10'a evrilmesi lazım ve Exim kredilerinin de Kasım ayına kadar sıraya girdiği bir dönemi yaşıyoruz. Bunların daha kolay, daha böyle efektif bir şekilde hızlı bizim üyelerimize erişmesi lazım. Bunları da konuştuk, bunları da Sayın Bakanımıza son yapmış olduğumuz toplantıda ilettik. Aynı zamanda Merkez Bankamıza da ilettik. Bunlarla ilgili de artık döviz dönüşümünü çok zorlayacak işlere de gerek yok an itibariyle. Yani uzun bir süredir döviz stabil, enflasyonun altında artıyor. O nedenle zaten ihracatçı ham madde temininde ve bir kısmını da doğal olarak dışarıdan temin ediyor. İthalatın da ihracatın yaşadığı probleme rağmen çok artmadığını görüyoruz. Çünkü talep de düştü. Normal şartlarda kurun çok yüksek olmadığı dönemlerde ithalat patlar malumunuz. İçeride üretmektense kur düşükse, TL reel olarak değerliyse dışarıdan almayı tercih edersiniz. O da o kadar artmıyor. Hatta yatay seyirde devam ediyor. O nedenle burayı öncelememiz lazım.
1: Peki son olarak biraz ithalat tarafını daha çok konuştuk. Buradaki atılan adımları konuştuk ama ihracat tarafında da hani rekabetçi olamadığınız bir dönemden geçtiğinizi biliyoruz. Burada kur tarafı çokça konuşuluyor ama o tarafta iç piyasanın dengesini korumak adına atılmasını beklediğiniz adımlar var mı?
0: Böyle iç piyasanın dengesini korumak adına ihracat yasağı konmamalı. Yani çok somut söylüyorum. Yani dönemsel olarak anlık kararlar alıyoruz ama bunların orta ve

0: uzun vadede negatif etkilerini düzeltmek adına da daha büyük efor sarf etmek zorunda kalıyoruz. Yani sektör örneğini ben hep zeytinyağı örneğinden veriyorum. Bölgemizde de çok yoğun olduğundan mütevellit. Bizim geçmiş dönemlerde işte piyasada fiyatların artışından kaynaklı iç piyasadaki fiyatları dengelemek adına zeytinyağı ihracatını yasakladığımız bir dönem oldu. Israrla ifade ettik. Bunun yapılması doğru olmayacaktır. Raflar kolay kazanılmıyor ve iç piyasadaki tüketim rakamları bu diğer muadil ürünlere de çok etki edecek bir durum değil dememize rağmen bu yasak kondu. Bugün zeytinyağı fiyatları maliyetlerin çok altında. Üretmemek daha karlı hale geliyor bazı yerlerde ve ihracat pazarlarında da daralmamız söz konusu. O nedenle hani örneği zeytinyağından verdim ama biz iç piyasadaki fiyat dalgalanmalarını düzeltmek adına ihracatla ilgili bir yasak koymamamız lazım. Bizim ihracatımızı evet çok stratejik ürünlerimiz hariç. Bunlar başka, onları biliyoruz zaten. Devletimizin de elinde. Biz de bunları kabullendik ve öyle olması lazım ama genel çerçevede bakıldığında ihracat yasaklarının, ihracat kısıtlarının kesinlikle akla gelmemesi lazım. Yani son çare olarak bile değil, hiç akla gelmemesi lazım.
1: Peki, Aydın Ticaret Odası Başkanı ve Top Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Ve hemen bir sonraki konuğuma geçeyim. Kamelon Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu bizimle birlikte. Emrah Bey, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Şimdi bugün 1 Temmuz Kabotaj Bayramı. Dolayısıyla denizlerdeki bağımsızlığın simgesi olan bugün de biraz bu tarafı konuşarak başlayalım. Üzerinden 100 sene geçmiş. O günden bugüne Türk denizciliği nerede, neler değişti?
2: Evet, bugün 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı. Aslında bu bir tarih. Denizciliğimiz açısından çok önemli bir dönüm noktası. Çünkü 1926'da yürürlüğe giren kabotaj kanunuyla birlikte biz Türkiye kendi limanlarında, karasularında deniz taşımacılığı yapma hakkını tamamen kendi kontrolümüze aldık. Yani denizlerdeki bağımsızlığımızı fiilen kazanmış olduk. Bu tabii ki sadece gemilerde ibaret de değil, ticaretin, ekonominin, turizmin ve ülke güvenliğinin en önemli unsurlarından biri oldu. Çünkü bakarsanız üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke ve bu böyle bir zenginliğimiz var ve biz burada artık hür olarak hareket etmekteyiz. Ben de tabii bu vesileyle başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının saygıyla anıyorum. Denizde ve karada emek veren tüm denizci arkadaşlarım, benim gibi kaptan ve mühendis olan arkadaşlarım, gemi insanlarımızın hepsinin 1 Temmuz Denizcilik Kabotaj Bayramı yürekten kutluyorum ve denizcilerimizin provası net olsun, denizlerimiz sakin olsun diyorum.
1: Biz de Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygı ve özlemle anıyoruz bu vesileyle ve biraz da denizcilik tarafını konuşalım o halde. 2026 yaz sezonu denizcilik açısından nasıl başladı diye soracağım. Marina ve limanlarda beklediğiniz gibi mi doluluk oranları?
2: Evet, bu yıl kruz turizmi daha çok bizim kruvaziyer turizmi açısından oldukça olumlu bir tablo gözüküyor. Yani sezon beklentilerin üzerine başladı. Biz daha önceki yıllarda 2 milyonlu hedeflere ulaşmayı hedeflemiştik. Biz geçen sene 2.1 milyonu yakaladık 2005 yılında. Ve bu yılki hedefimizde 3 milyon olarak 3 milyon yolcuya ulaşmak istedik. Buna da adım adım yaklaşıyoruz. Bunlar tabii biz Türkler rakamlara inanırız. Yani 2026 yılın ilk 5 ayında Türkiye limanlarında 324 kruz gemisi yanaştı. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 317 idi. Yani hem gemi sayısında bir artışımız var hem de aynı şekilde rakamsal gene konuşacak olursak ilk 5 ayda 455.580 kruz yolcusu geldi. Şimdi ise çok daha fazla 480 binlere yaklaştık. Bu da tabii ki bir artış. Hedefimiz 3 milyon demiştik. 3 milyona doğru ilerliyoruz açıkçası.
1: 480 bin kruz yolcusu geldi dediniz. Şimdi aslında gelen yolcunun biraz profilini de merak ediyorum. Yani bir geminin limana ulaştıktan sonra oradaki şehri ziyaret etmesinin ekonomiye nasıl bir katkı sağladığını merak ediyorum. Şimdi ilk çeyrek rakamlarına baktığımızda geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması $102 olarak gerçekleşmiş bu sene için. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların da gecelik ortalama harcaması $72 seviyesindeymiş. Mesela bu rakamlara baktığınızda cruise turizminde bir farklılık var mı turist profili açısından?
2: Tabii ki biraz daha elit kesim gelmekte kuruş turizmine ve daha çok yaş ortalaması yüksek. Daha çok 50 yaş ve üstü yolcular gelmekte. Ama dediğimiz gibi tabii ki bu ülkeye bıraktığı ekonomik değer çok önemli. Kuruş yolcuları alışverişten gastronomiye, ulaşımdan kültüre, sanata, etkinlikleri birçok alanda harcama yapıyor. Özellikle ana liman olan şehirlerde bu ekonomik katkı çok daha yüksek seviyelere ulaşıyor. Yani yolcular seyahat süresinde ve sonrasında otellerde konaklıyor, hava yollarını kullanıyorlar ulaşım olarak da. Restoranlarda vakit geçiriyor ve şehir ekonomisi ciddi bir döviz girdisi sağlıyor. Bu nedenle kruz turizmi biraz daha üretken, biraz daha katma değeri daha yüksek kalıyor açıkçası. Normal dışarıdan gelen turistlere binaenaleyh.
1: Peki kruvaziyer turizminin aslında turizm içindeki payı ne kadar Türkiye içerisinde?
2: Şu an için istediğimiz rakamları tabii ki yakalayamadık. Bunun en büyük sebebi artık home port, yani ana liman kısmına geçmek zorunda oluşumuz. Home port'u yakaladığımız zaman gerçekten çok büyük rakamlara oluşacağımıza inanıyorum. Yani İstanbul artık sadece bir uğranılan bir liman değil, seyahatin başladığı ve sona erdiği bir merkez olma yolunda ilerliyor. Home port olmak çok önemli bir durum. Çünkü yolcular birkaç gün şehir içinde konaklamak zorunda kalıyor. Bu sayede tabii ki oteller, restoranlar, ulaşım ve alışveriş kullanılıyor. Ekonomi çok çok daha fazlası oluyor. O yüzden biz ana limanı yakaladığımız zaman çok büyük oranlara ulaşacağız. Ama şu anki oranlara bakarsak, tabii ki genel olarak Türkiye turizmindeki olanlara bakarsak yaklaşık %15 civarındayız. Ama eğer ki ana liman kalkışını yakalarsak bu oran çok çok daha artacak.
1: Peki bu oranın arttırılması doğrultusunda aslında denizcilik ve turizm rotalarına baktığımızda, Doğu Akdeniz'de değişen rotalara baktığımızda Türkiye'yi nerede görüyorsunuz?
2: Türkiye home port olma yolunda çok önemli mesafe kaydetti. Bunun en büyük etkisi Türkiye'nin siyasi ve bölgesel izlemiş olduğu politikadır. Şimdi elbette bölgemizde yaşanan savaşlar var ve jeopolitik gelişmeler kruz turizmini doğrudan etkiliyor. Kruz sektörü güvene dayanılı bir sektördü. Yolcular ve kruz şirketleri en ufak güvenlik riski gördüklerinde rotalarını çok hızlı şekilde değiştirebiliyorlar. Son dönemde Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle bazı şirketler seferlerini iptal etti. Bazıları ise rotalarını değiştirdi. Ancak Türkiye bu süreçte güvenli limanda olduğu için çok büyük bir avantaja sahip oldu. Ve o yüzden gitgide bizim kruz yolcu sayımız ve gemimiz artmakta. Yani bir geminin gelişiyle birlikte şöyle düşünün, buradaki limandaki liman çalışanlarından, oradaki hizmet veren kılavuz hizmeti veren arkadaşlarımız, liman masraflarından, bunların hepsi artı bir gelir olarak devlete yansımaktadır. Ayrıca yolcu olarak geldiği için bu sefer esnafa ve yerel halka yansımakta her şey. Yani o yüzden şu an güçlü liman altyapımız var açıkçası ve Akdeniz'deki bizim stratejik konumun sayesinde birçok kruvazer şirketi şu an Türkiye programını tutmaya devam ediyor. Hatta bazı iptal edilen destinasyonların yerine de Türk limanlarını tercih ettiğini görüyoruz. Yani tabii ki bölgemizdeki barışın ve istikrarın sağlanması hem deniz ticareti hem kruvazör turizm açısından çok önemli. Çünkü turizm huzur ve güven ortamına büyür. Biz de sektör olarak en büyük temennimizin bölgemizde kalıcı barışın sağlanması olduğunu söyleyebiliriz.
1: Peki şu anda hangi limanlarımız ve veya hangi rotalar en çok ilgi görüyor?
2: Tabii ki İstanbul tarihiyle harika bir şehir. İstanbul başta olmak üzere Kuşadası ve Çeşme Ege bölgesinde ve güneyde Antalya limanları. Biz tabii kendi şirketimizle, kendi kruz gemimizle daha çok Karadeniz'e yöneldik. Çünkü Karadeniz unutmuşlardı. Hiçbir kruz gemisi Karadeniz'i ziyaret etmiyordu. Ama biz kendi firmamız ve işletmemizde olan gemimizle birlikte bunu yaptık. Yani Trabzon, Samsun, Sinop, Amasra limanlarını hareketlendirdik ve Karadeniz'i bu işe katmak istedik. Ve bunun için 4 yıl çaba sarf ettik ve bunu başardık. Ama genel olarak tabii ki baktığımız zaman

0: dışarıdaki yolcu için, özellikle Avrupalı yolcu için İstanbul tabii ki ana liman olma yolunda. Galata Port çok büyük yatırım yaptı çünkü siz de biliyorsunuz. Ve inanılmaz güzel bir liman ve teknolojiye sahip, altyapıya sahip. Tabii ki bu iş aynı şekilde Kuşadası ve Çeşme'de ana limanlar olarak, kalkış limanları olarak gözükmektedir yani. Daha çok Çeşme ve Kuşadası bölgesinden Yunan adaları ve yakın bölgede bulunan Malta ve İtalya'ya doğru daha çok rota olarak seçecek olursak. Ama İstanbul olarak düşünürsek İstanbul'dan Cebel Tarık Boğazı'na kadar rotalar mevcut. Hatta İstanbul üzerinden Amerika turları bile başlamış durumda. Gerçekten İstanbul bu konuda çok büyük ilerleme kaydetti. Tabii ki biraz önce de bahsettiğim gibi ülkemizin duruşu ve siyasi politikası çok önemli. Etrafımızda bu kadar savaş varken, bu kadar istikrarsız durumlar varken Türkiye tamamen ayakta ve yolcu sayısını arttırmaktadır.
1: Peki Emrah Bey, şimdi biraz da fiyatları konuşalım. Kruz tatili deyince bir miktar pahalılık algısı da var aslında. Dolayısıyla hani biz de hazır cuma günü enflasyon verisini alacakken bu kadar petrol fiyatlarını, yakıt fiyatlarını konuşurken bunların yansıması nasıl oldu turizm tarafında? Geçen seneden bu seneye baktığınızda sizin enflasyonunuz ne oldu fiyatlarda?
0: Tabii ki büyük değişimler oldu. Biz özellikle hani Türkiye üzerinden geminin kumanyasını ve yakıtını tedarik ettik. Tabii yakıt fiyatları inanılmaz derecede arttı ve bizi çok olumsuz etkiledi. Kruz gemileri gerçekten çok büyük yakıt tüketimine sahip. Ben sadece küçük bir bilgi olsun diye sizinle şunu paylaşmak istiyorum. Bizim gemimiz günde sadece 40 bin litre yakıt yakmakta. 40 bin litre. Sadece günlük yakıt masrafı bu. Yani böyle düşünelim. Ve fiyatlar tabii ki ilk başlarda yani geçen seneye oranla yaklaşık 2 katına çıktığı zamanlar oldu. Biz tabii ki bunu yansıtmak istemedik. Birçok kruz firması bunu yansıtmak istemedi. Bu yönde büyük hani kardan zararlara düşen firmalar oldu. Hatta seferlerini iptal eden firmalar oldu. Bu bizi açıkçası çok etkiledi. Yakıt fiyatları çok önemli. Çünkü bütün maliyetlerimiz özellikle yakıt ve personel. Aynı şekilde personel fiyatlarının yükselmesiyle birlikte bu bizim kruzdaki şu anki bilet fiyatlarımızı yaklaşık %40 etkiledi. Aslında kruz turizminde, kruz yolculuğunda yani 5 yıldızlı bir otelle kıyasla çok daha uygundu. Ama şu an artık bunu söyleyemeyeceğim çünkü gerçekten %40 civarında bir artış yapmak zorunda kaldık.
1: Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için.
0: Rica ederim.
1: Kısa bir araya gidelim, aranın ardından buradayız.
2: Bloomberg GT Radyo. Reklam. İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.

0: markette bulacaksın.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Anadolu'nun üreten gücü. Golda Gıda halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 1-2 Temmuz. Halka arz liderleri Gedik Yatırım, Misyon Bank.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızlı.

0: Vakıf katılım.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
2: Şu an bu görünümü tamamlanmış bir normalleşme olarak değerlendirmekten ziyade açıkçası henüz erken olduğu yönünde ve diplomasi hız kesmeden ilerliyor. Fakat masadaki başlıklar oldukça karışık. Hürmüz'ün nasıl yönetileceği, gemilerin hangi kurallarla geçeceği, İran'ın nükleer programı, yaptırımlar ve ilgili dondurulmuş varlıklar konusunda da henüz nihai bir uzlaşma sağlanmış değil. Yani ben bugünkü resmi açıklamak istediğimde piyasalarda bir rahatlamanın var olduğunu fakat bu rahatlamanın hassas bir zeminde ilerlediği şeklinde özetlerdim açıkçası.
3: Hocam peki sizin de dediğiniz gibi barış görüşmelerini konuşuyoruz ama işte daha dün Tahran'dan gelen açıklamalar özellikle İran'ın Hürmüz'deki hakimiyetinin altını çizen yöndeydi. Oradaki kontrolünü sürdürme kararlılığının altını çizen şekilde gelmişti. Şimdi ABD'nin aslında bu görüşmeleri sürdürürken İran'ın gemilerin boğazdan serbestçe geçtiği ve ABD İran saldırısındakidan önceki statükoya dönüp dönmeyeceği konusunda ne beklememiz lazım? Yani kabul eder mi İran bu statükoya dönmeyi?
2: Açıkçası şu anki tabloya baktığımızda Hürmüz şu anda açıklanabilir ve tanker trafiğinde belirgin bir toparlanma görülüyor. Buna rağmen taşımacılık zinciri savaş öncesindeki düzenine henüz dönmedi. Ve burada petrol akışı ile gemi trafiğini de birbirinden ayırmak gerekiyor açıkçası. Körfez'de daha önce birikmiş petrolün taşınmaya başlaması günlük sevkiyat miktarını da hızla yükseltecektir. Fakat yeni boş tankerler Körfez'e yeterince girmiyorlarsa üreticiler ihracatı kalıcı biçimde arttıramayacaklar. Şimdi güncel verilere bakıldığında haftalık tanker geçişleri yaklaşık 250'ye kadar çıkmış olsa da bu savaş öncesinde yaklaşık 700'dü. Navlun maliyetleri biraz gerilemiş durumda fakat hala bunlar da tarihsel ortalamalara baktığınızda belirgin biçimde yüksek karşımıza çıkıyor ve yaklaşık günlük 9 milyon varillik üretim kapasitesinin taşımacılık ve ihracat belirsizliği nedeniyle tam olarak geri dönmediği hesaplanıyor. Şimdi buradaki Hürmüz konusunda normalleşmeyi petrol fiyatına bakarak ölçmek yanıltıcı olabilir açıkçası. Burada naçizane daha sağlıklı göstergeler bence tankerler Körfez'e düzenli biçimde giriyor mu? Navlunlar normale yaklaşıyor mu? Sigorta primleri düşüyor mu? LNG gemileri düzenli seferlere dönebiliyor mu gibi sorular cevaplayarak açıkçası belirtmek gerekiyor. Ve hocam, burada da İran'ın yanı sıra biliyorsunuz diğer büyük ülkeler var. Onların da nasıl hareket edecekleri çok önemli bu üretici ülkelerin. Ve savaş dosyasında burada olduğu gibi de enerji piyasasının bu kritik olacak, hassas olacak noktasında da İran petrolünden çok Hürmüz'ün kendisi diyebilirim burada.
3: Yani orada daha önemli göstergeler var dediğiniz noktada şu anda işte tankerlerin geçtiğini görüyoruz ama daha çok boş tankerlerin geçtiğini gördüğümüz noktada mı biraz daha biz o normalleşmeyi gördük diyebileceğiz?
2: Yani burada yani benim görüşüm normalleşmeye zaten savaş öncesi dönemle karşılaştırıldığında geçildiğini düşünmüyorum açıkçası. Yani burada Hürmüz'deki gemi geçişlerinin başlaması kesinlikle riski ortadan kaldırmadı. Sadece piyasa şu anda bu riski daha düşük bir bedelle fiyatlıyor. Benim görüşüm.
3: Peki o zaman bu işte Brent'te 71 dolarlar, Amerikan tipi ham petrolde 68 dolarlar biraz önce ekrana yansıdı. Bunlar biraz fazla mı iyimser fiyatlar?
2: Söylediğiniz gibi bugün yaklaşık 70 dolarlık Brent, 68-69 dolar civarındaki WTI petrolü bize Hürmüz'ün açıkçası tamamen normale döndüğünü söylemiyor az önce belirttiğim gibi de. Piyasanın önceki haftalara göre daha düşük bir risk primi ödediğini gösteriyor. Fiyatların geri çekilmesinde de bu barış görüşmeleri sizin de bahsettiğiniz gibi Hürmüz'den sevkiyatın yeniden başlaması ve büyük arz kesintisi ihtimalinin azalması etkili olduğunu söyleyebilirim. Yani bu düşüşün önemli bir bölümü de jeopolitik risk priminin çözülmesinden kaynaklanıyor. Şimdi burada savaşın en gergin döneminde piyasa şunu fiyatlıyordu. Henüz tamamen Hürmüz tamamen kapanır mı? Veya işte küresel arz ne kadar azalır ama bugün bu soru şöyle değişmeye başladı. Sevkiyat ne kadar hızlı toparlanacak ve küresel petrol talebi ne kadar güçlü kalacak? Bu değişim önemli olan. Çünkü piyasa yavaş yavaş arz korkusundan biraz talep görünümüne dönmeye başladı. Ve burada Çin'in de önemli bir belirleyici aktör olduğunu açıkçası unutmamak gerekiyor. Ve kısa vadede bir güven.

0: benlik olayı da fiyatı hızla aniden yukarıya çekebilir. Ancak orta vadede incelediğimizde fiyatı kalıcı biçimde taşıyan unsur benim görüşüm küresel talep. Burada da Çin, Hindistan ve diğer büyük ülkeler de ekonomi yavaşlarsa da petrol fiyatı üzerinde aşağı yönlü baskın devam edeceğini düşünüyorum.
1: Yani hem aşağı yönlü hem de yukarı yönlü riskler hali hazırda mevcut diyorsunuz. Orada
0: Aynen öyle.
1: gidişatı takip ediyor olacağız. Peki bu tarafı konuştuk. Onun dışında da Avrupa'nın ABD'den sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatının çok ciddi şekilde arttığını görüyoruz. Öyle ki LNG ihtiyacının yaklaşık %59'unu ABD'den karşılıyor Avrupa. Ki Nisan ayında bu %64'lere kadar çıkmıştı. Şimdi hem süreci değerlendirelim tabii ki, hem de bunun devam etmesine, bu artışın devam etmesini bekler misiniz? Çünkü beklenildiğine yönelik yorumlarda duyuyoruz. Bunu nasıl okumamız lazım?
0: Avrupa doğalgaz piyasasında açıkçası son yılların en belirgin değişimi ABD LNG'sinin hızla büyüyen payı olduğunu söyleyebilirim. Ve verileri incelediğinizde de Avrupa Birliği 2025 yılında sizin de az önce belirttiğiniz gibi ithal ettiği LNG'nin yarıdan fazlasını Amerika Birleşik Devletleri'nden sağlıyor. Ve ABD LNG'sinin hacmine baktığınızda da Avrupa Birliği'nin toplam doğalgaz tüketiminin yaklaşık %25'ine karşılık geliyor. Ama şuna dikkat etmek lazım. ABD'nin Avrupa Birliği'nin LNG ithalatındaki payı yaklaşık %50'den fazla, yaklaşık %57, %58'ler. ABD LNG'sinin Avrupa Birliği'nin toplam gaz tüketimindeki karşılığı yaklaşık %25. Şimdi burada ABD LNG'si Avrupa'nın Rus boru gazına bağımlılığının azaltılmasında çok önemli bir rol oynadı. Ve Avrupa 2022 sonrasında LNG terminallerini, depolama kapasitelerini, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen kargoları kullanarak daha ağır bir enerji krizini açıkçası önledi. Ancak LNG'de bu arz zinciri gaz üretimiyle bitmiyor. Gazın sıvılaştırılması, uygun bir gemi bulunması, kargonun taşınması, Avrupa'daki terminale kabul edilmesi gibi ve hatta yeniden gazlaştırılması gerekiyor ve bu zincirin herhangi bir halkasında kapasite sorunu oluşursa gazın piyasaya ulaşması gerekiyor. Açıkçası LNG bir lojistik problemi temeline baktığınızda. Ve burada da navlun gibi faktörler de savaşın etkisiyle zaten yine etkisini gösteriyor. Ve burada bir taraftan da Katar'daki veya Hürmüz'deki bir kesinti de Avrupa'yı dolaylı bir biçimde etkiliyor. Asya ülkeleri daha fazla LNG talep ettiğinde Avrupa aynı kargolar için daha yüksek fiyat vermek zorunda kalıyor. Ve bunun sonucunda da piyasadaki o hassasiyet göstermesi açısından diğer faktörler daha da önemli hale gelmiş oluyor. Şimdi burada benim görüşüm Amerikan LNG'si Avrupa için önemli bir kaynak haline geldi, gerçekten geldi. Ama buna karşılık bir bağımlılığı azaltırken yeni bir yoğunlaşma da yaratmamak gerekiyor ve önümüzdeki süreçte de yine sizin belirttiğiniz gibi Avrupa Birliği'nin Amerikan LNG'sine talebi devam edecek gibi gözükse de bu diğer bahsettiğim riskler göz önüne alınmalı diye düşünüyorum.
1: Peki burada başka bir çeşitlendirme yapmak için uygun ortam var mı? Orada dediğiniz altını çizdiniz siz de, bir yerden kaçarken başka bir bağımlılık yaratılmış olmuyor mu böyle olunca da?
0: Tabii ki. Ama şu an Rusya ile Avrupa Birliği arasındaki o gergin ilişki çözülene kadar ana kaynak benim görüşüm Amerikan LNG'si gibi gözüküyor Avrupa Birliği'nde. Başka hatlar planlanması vesaire de zaman zaman gün yüzüne geliyor ama bunların hepsinin düzgün bir şekilde Avrupa Birliği lehine sonuçlanması jeopolitik ve onun etrafındaki ve bu bahsettiğimiz risklerin çözülmesine bağlı ama kısa vadede ve de orta vadede yine Amerikan LNG'sine devam edecek Avrupa Birliği'nin bağımlı
1: Peki
0: temel
1: hocam,
0: olarak.
1: sizinle hem işte bu aslında bütün savaşların etkileri üzerinde enerji piyasalarının nasıl şekillendiğine dair şöyle kısa bir özet gibi oldu. Hem işte Rusya tarafını, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ABD tarafına etkisini konuşmuş olduk. Hem küresel piyasalarda petrol fiyatlarının, enerji fiyatlarının nasıl baskılanıp yukarı aşağı yönlü hareket ettiğini konuşmuş olduk. Ama net net de şöyle bir bu 3 aylık döneme baktığınızda hocam, makro üzerinde etkilerinin ne olduğunu söylersiniz? Şimdi Türkiye makrosunu da son dönemde en çok bozan olaylardan bir tanesi bu yaşadığımız savaş. Hem Türkiye için hem de belki küresel için etkilerini nasıl tanımlarsınız, nasıl sıralarsınız hocam?
0: Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. iktisadi anlamda konuşacağımız için birazcık enerji fiyatlarıyla küresel ekonomi

0: arasında açıkçası çift yönlü bir ilişki var ve bu açıkçası tavuk yumurta ilişkisine benziyor. Şimdi burada biliyorsunuz enerji fiyatları yükseldiğinde üretim, ulaştırma, tarım, lojistik, dış ticaret maliyetleri artıyor. Hane halkının satın alma gücü azalıyor. Firmaların kar marjları daralıyor. Merkez bankalarının faiz indirim alanları küçülüyor. Enerji ithal eden ülkelerin cari açığı ve döviz açığı büyüyor. Şimdi küresel ekonomi yavaşladığında ise bu sefer de enerji talebi zayıflıyor ve fiyatlar aşağı geliyor. Şimdi bu nedenle bazen bu sorduğunuz soruya net bir cevap vermek bu tavuk yumurta ilişkisinden dolayı güçleşiyor. Enerji fiyatları mı ekonomiyi yavaşlatıyor yoksa yavaşlayan ekonomi mi enerji fiyatlarını düşürüyor? Şimdi gerçeğe baktığınızda ikisi de aslında aynı anda çalışıyor. Burada Hürmüz konusunda mesela özelinde kısa vadeli fiyat hareketlerini belirliyor. Küresel büyüme ise orta ve uzun vadeli eğilimi oluşturuyor. Buradan baktığımızda tabii ki enerji konusunda Amerika ile İran'ın arasında yaşamış olduğu sorun özellikle lojistik anlamda olsun, üretim anlamında olsun, daha önceki işte arz korkusu olsun, şimdi ortaya çıkan taleple ilgili sorunlar olsun ekonomiyi derinden etkiliyor. Ama şimdi burada enerji şokunun etkisi petrol ve gazla da sınırlı değil. Mesela Körfez'de doğal gaz, gübre, petrokimya, plastik, alüminyum, kimya üretim bunların hepsi birbirine bağlı. Ve burada uzun süren bir arz kesintisi tarımdan otomotive kadar da çok geniş bir maliyet zinciri yaratabiliyor. Ve bunun yanında da enerji dönüşümü olayı biraz daha son zamanlarda yine vurgulanmaya başladı. Burada da yenilenebilir enerji, nükleer, depolama, şebeke ve verimlilik yatırımları enerji güvenliği açısından giderek daha değerli hale gelmeye başladı. Ve bunu dünya bir kere daha gördü ve test etmiş oldu. Fakat burada da dönüşümü yaparken de geçişin iyi planlanması gerekiyor. Yeni kapasite devreye girmeden mevcut kapasitenin hızlı biçimde azaltılması da arz güvenliğinde boşluk yaratıyor. Geciken yatırımlar üretim kapasitesinin yanında mühendislik bilgisini, know-how, teknik uzmanlık, kurumsal hafıza gibi durumları da zayıflatıyor. Burada eleştirinin yönü enerji dönüşümünden ziyade de genel olarak geçişinin yönteminde olması gerekiyor ve enerji dönüşümünde hedef kadar da zamanlama alt etme sistem güvenliğini de bizim ortaya koymamız gerekiyor. Şimdi genel olarak baktığımızda da bu kısa vadeli değerlendirilen bir sorun gibi karşımıza çıksa da genel olarak bu enerji bizim enerji özelinde konuştuğumuz konu bunun orta vadede etkisi yüksek olacak ve ilerleyen zamanda diğer jeopolitik etkenlerle birlikte bu sorun da eğer durulmazsa başka makroekonomik anlamda konuşacak olursak başka başka sorunlara yol açacak ve gerilemeden ziyade birazcık daha durgunluğa neden olacak şekilde dünya ekonomisini, gerekse Türkiye ekonomisini etkileyeceğini düşünüyorum. Burada küçük bir noktaya daha değinmek istiyorum.
1: Lütfen hocam.
0: Türkiye bu konuyu gerçekten iyi yönetti. Hani sorunuzun içinde de belirtmiştiniz ya Türkiye açısından da işte olumsuz etkileri var diye. Tabii ki Türkiye üzerinde de olumsuz etkileri vardı ama süreci Türkiye gerçekten çok iyi yönetti ve olabilecek en az olumsuz etkiyle kapatmayı başarıyor ve umarım ilerleyen süreçte de bunu devam ettirecek ve bu şekilde de ilerlemeye devam edersek de az bir hasar ile bu dönemi atlatacağımızı düşünüyorum. Ve şunu son olarak söylemek istediğim de şu. Şimdi bugünkü özellikle iktisadi olarak bugünkü bu mesela petrol ve türevlerindeki fiyat düşüşü önemli bir rahatlama sağlıyor. Kalıcı istikrar için ise bizim bu güvenli deniz taşımacılığı, çeşitlendirilmiş tedarik, yeterli altyapı, güçlü küresel talep görünümünün birlikte oluşması gerekiyor. Ve enerji piyasalarında da kısa vadeli yönlü jeopolitik gelişmeler açıkçası her şeyi belirliyor. Ve orta ve uzun vadeli yönü ise bizim makroekonomik anlamda büyüme, yatırım ve talep yapısı şekillendirecek. Eğer buralarda biz düzgün bir şekilde konuşlanmayı başarırsak ve esnekliği arttırarak o zaman zaten bizim için ve gerekirse de küresel ekonomi için çok aşırı bir sorun olmayacağını düşünüyorum.
1: Peki hocam
0: ama kısa vadeli düşünmeyelim lütfen.
1: Hocam şurayı merak ettim. Dediniz ki enerji arz güvenliği açısından işte yenilenebilir enerji önemli dediniz. Buradaki ama dediniz geçişin doğru tasarlanması gerekiyor. Bize o tarafı biraz daha açabilir misiniz? Orada doğru tasarlanma dediğiniz noktalarda kritik olan şey nedir?
0: Benim bu konudaki görüşüm şu. Fosil yakıtlar tamam. Çevre açısından, sürdürülebilirlik açısından düşündüğümüzde önemli bir etken. Fakat

0: Şimdi ortada olan duruma baktığınızda direkt olarak işte hemen yenilenebilire geçelim, işte şunları yapalım, bunları yapalım şeklinde acele edilmiş ve altyapının yeteri kadar oluşturulmadığı, know-how'un vesaire işte nükleerden bahsediyoruz. Bunların yeteri kadar altyapısının oluşturup hazırlıklarının yapılmadığı bir durumda eğer bunlara geçişi sağlamaya çalışırsanız o zaman zaten altı boş bir şekilde geçtiğiniz için sıkıntı yaşamaya başlayacaksınız. Daha önceki programlarda da bir tanesinde belirtmiştim. Mesela bizim ülkemiz açısından şu an baktığınızda Nisan ayında ve özellikle de Mayıs ayında elektrik fiyatları rekor düzeyde düşük ilerliyor. Şimdi bizim burada ilgili fosil yakıtlarla yaşanacak sorunlarda zaten alacağımız yara giderek azalıyor. Burada şey de olarak da düşünmeyin. Bir taraftan işte fiyatlar düştü, talep çok arttı gibi de değil. Fiyatlar düştü ama fiyatların düşmesinde zaten arzdan ziyade talep kısmında bir azalmanın etkisinin de yüksek olduğunu görüyoruz Nisan ve Mayıs ayında. Ve burada düzgün bir planlama yapılmadan, politika gerçekleştirilmeden eğer ve sizin altyapınızın özelinde bunlar gerçekleştirilmeden yapılacak olan bir geçişte dönüşümü açıkçası sekteye uğratacaktır. Ben böyle olduğunu düşünüyorum.
1: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Göktuğ Şahin Hocam, çok teşekkürler aktardıklarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.
1: Ve bir röportajımızla noktalayacağız 60 dakikayı. İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Taş, Amerika'da düzenlenen Summer Fancy Food Show'un Türkiye gıda sektörü açısından stratejik önem taşıdığını söyledi efendim. İzleyelim detayları ve noktalayalım. Yarın yine görüşmek üzere.
2: Mehmet Bey, fuarla başlayalım. Neler söyleyeceksiniz fuarla ilgili?
3: Amerika'dayız, New York'ta Summer Pacific Fuarı'nda. Bizim için önemli bir fuar. Amerika bizim için çok önemli bir pazar. Pazarda biz gün geçtikçe her yıl artırarak devam ediyoruz ihracatımızı. Güney Amerika, devletimizin de vermiş olduğu teşvikler ve destekle beraber burada güzel işler yapacağımıza inanıyoruz.
2: Kaç firma katıldı efendim?
3: Toplamda Türkiye'den 62 firmayı getirdi, geldi Summer Fest'a katılmış olarak. Bizler de İstanbul İhracatçı Birlikleri olarak 13 tane Urge ekibimizi getirdik. Geçtiğimiz yılda getirmiştik, çok memnun kalındı. Bu yılda yine aynı şekilde tekrar ettik ve herkes mutlu.
2: Hedef nedir bu fuarda?
3: Hedef işlerimizi daha ileriye taşıyabilmek, ihracatımızı daha üst seviyelere taşıyabilmek. Amacımız o.
2: Nerelerden alıcı gruplar var fuarda?
3: Yani fuarda sadece Amerika olarak düşünmüyoruz. Amerika'daki birçok fuarı çevre ülkelerle beraber Güney Amerika'nın tamamı olarak düşünüyoruz. Bu kapsamda bizim için uzak ülkeler.
2: Bu tarz fuarların sektör açısından önemine vurgu yapacak olursak neler söylemek istersiniz?
3: Yani Türk ürünlerini burada çok ülkemizde uzak noktada tanıtıyoruz. Birçok bizim geleneksel ürünlerimiz olsun, dünya genelinde kabul edilmiş ürünler olsun. Buraları satıyoruz ve ülkemizdeki üreticilerin buraya yardımcı olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.
2: Gıda sektörü Türkiye'de büyük bir sektör. İlk 6 ayı da geride bıraktık. Sizin açınızdan nasıl geçti?
3: Geçtiğimiz yıllara bakarak bir yıl biraz daha iyiyiz. Yani önceki senelere göre daha çok ihracatımızı artırdık. 1.4 milyar dolarları ilk 6 ayda ihracat gerçekleştirdik. Bu da bizim için önemli bir rakam.
2: Önümüzdeki 6 ay için hedefleriniz neler?
3: Önümüzdeki 6 ay içerisinde, hatta 6 ay içerisinde demeyeyim, 1 yıl içerisinde Turgut Antik kapsamında Türk Şekerli Mamulleri'nin tanıtımını ve reklamını yapacağız. Daha ileriye taşımak için farklı fuarlar organize edeceğiz. Yine Amerika bizim için önemli. Bu benim başında Amerika Birleşik Devletleri gibi.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam. Anadolu'nun üreten gücü. Golda Gıda halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 1-2 Temmuz. Halka arz liderleri Gedik Yatırım, Misyon Bank.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Kartın jest oldu.
1: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Festival sponsoru Garanti BBVA.
2: Bloomberg ET katkılarıyla.
3: De bilgisayarın böyle hata sesleri veriyor.

TRT Vakıf Katılım. Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sunar.

0: Şimdi kapı açıldı ve yıllardır birbirini görmeyen iki kız kardeş bir araya. Ana tarafından kardeşler.
1: Aynen.
2: Özledik birbirimizi.
1: Aynen. Annem de özlemiş. Kızımı göremiyorum. Benim yerime sen gör dedi.
0: Ayşe Kırca'nın efendim annesi Oya Başar'ın dizideki analık yaptığı Gülper Özdemir bizlerle birlikte oluyor. İkisini bir araya getirdik. Ama sağ böyle olun. Bir düşünceyle getirmemiştik. Vallahi hiç böyle bir şeyimiz yoktu. Burada öğrendik daha. Tesadüfen oldu bütün bunlar.
1: Sen sete gelmedin hiç değil mi? O zamanlar ben sanırım üniversitede olduğum döneme denk gelmişti. Yurt dışındaydım galiba ben. O zaman denk geldi sanırım aynen. Yoksa gelirdim illa. Yani kardeşimle tanışmak isterdim.
0: Olsun bugüneymiş kısmı.
1: Evet aynen.
0: Hayat çok mücadeleyle geçti mi?
2: Çok. Devam da ediyor aslında.
0: Hala devam ediyorum. Hala mücadele.
2: Her zaman olsun ki zaten. Yoksa sıkıcı olmaz mı hayat?
0: Ama şimdiki mücadele bir tık daha rahat gitmiyor mu?
2: Zorluklar değişiyor bence hayatta. Hı-hı. Yani 20 yaşındaki Gülper'in mücadelesi bambaşkaydı. Şimdi yaşımı söyleyeyim.
0: Söyle.
2: 36 yaşına girdim. Maşallah. Şimdiki mücadeleler de bambaşka yani. Bu da hayatımın sonuna kadar devam edecek bu arada. Ve bence bu da çok güzel bir şey zaten. Kendimi keşfediyorum bu şekilde.
0: Ama şimdi 20 yaşındaki Gülper işte Almanya'dan da geliyor değil mi? Yani kendini belki yabancılaşmış hissediyor. Yani bilmediği bir yerin ortasında kalıyor ve orada var olma mücadelesi veriyor. Ama şimdi var olan bir Gülper var. O başka bir mücadele veriyor galiba değil mi?
2: Çok doğru bir şey söylediniz. O Gülper 25 yaşında, hı-hı, Almanya'dan Türkiye'ye geldi. Anne baba Türk ama Türkiye'ye geldiğinde tabii ki çok yabancı hissettim kendimi burada ve zorluk da çektim bu arada. Bayağı bir zorluk çektim. Sonradan yavaş yavaş alışmaya başladım diye düşünüyorum.
0: Şimdikiler de başka şeyler işte.
2: Şimdi de devam ediyor yani onun sonu yok.
0: Zorluk çektin mi?
1: Zorluk kim çekmiyor ki?
0: Şöyle soracağım. Çünkü genelde insanlar güçlü bir anne babanın ya da soyadı olan bir anne babanın çocuğu olduğu

0: anda. Başka bir yerden gelenin dezavantajı, Gülper'in mesela hikayesine bakıldığında kabul ediyor. Aa, Gülper ne zorluklar çekmiş. Ama soyadı bilinen bir anne babanın Levent Kırca ile Oya Başar'ın çocuğu olduğunda canım ona hayat kolaydır deniyor. Kimse onun da bir dezavantajı olduğunu ve o kişinin de kendini ispat için o soyadlardan arınarak hayatta var olmaya çalıştığını hesaba katmıyor.
1: Tabii ki çok doğru bir şey. Yani hem avantajları var hem dezavantajları var. Çok fazla avantajı var. Yani bu sadece hayattaki zorluk olarak değil de hani sanatla iç içe olan bir ailede büyümenin verdiği avantajlar ayrı. Ama dezavantaj tabii ki var. Yani çok büyük bir yük bu. İki tane çok büyük insan. Bir kere bu ülkenin ailesi gibi olmuş iki insan. O yüzden herkes de bir hani diyor yani şey de oluyor, kıyaslama da oluyor. Hani babası kadar iyi olabilir mi acaba oyuncu olarak, annesi kadar komik olabilir mi, babası kadar komik olabilir mi? Yetenek olarak da bir karşılaştırma oluyor. Aynı zamanda şey de oluyor yani. Evet, ona hayat nasıl zor olabilir ki? Oluyor yani, ama hayat herkes için zor.
0: Bütün kapılar açılır deniyor. Gülper'in zorladığı kapıları Ayşe zorlamıyordur deniliyor.
1: Evet işte, ama öyle olmuyor. Hiç öyle olmuyor işin gerçeğinde.
0: Aslında büyük bir beklentiyle yaşıyor her şeyi.
1: Evet.
0: Burada sıfırdan inşa var. Yani çok değişik dezavantajlar ikisi de.
1: Evet evet. Yani hayatın her şekilde herkese zorluğu var bence. Aynı sektör içinde çalışmak da büyük bir zorluk. Yani aslında bakıldığında dediğiniz gibi her kapı açılır gibi görünüyor ama aslında tam tersi şeyler var işin içinde, yani durumlar oluyor.
2: Sanki her şey bize bağlıymış gibi geliyor artık. Onu ya düşünmeye başladım. Nasıl? Mesela eskiden hep böyle başkalarına, ya başkalarına da çok fazla suç atmazdım bu arada, ama sanki ben dünyayı nasıl görürsem dünyada beni o şekilde görür. Ben uçuruma bakarsam uçurum da bana bakar inancına gelmeye başladım artık. O aynalama diyoruz ya, o karşılaştığımız insanlar da aynı şekilde. Yani benim enerjim artık, ya da ne diyor, ne deniyorsa ona, nasılsa o şekilde o insanlarla karşılaşıyorum. Ben buraya Türkiye'ye geldiğimde çok korkuyordum mesela. Neden korkuyorsun? Çünkü dışarıdan geliyor o bilgiler hep. İstanbul'a geliyorsun, burada oyuncu olacaksın, kimseyi tanımıyorsun, seni yerler Gülper diye başlıyor. Ben de beni yerler, beni yerler. O şekilde ilerlemeye başlıyorum. Sonra beni yiyen insanlar, çok şükür öyle fazla yemediler de.
0: Seni yerler, yerler.
2: Ama bize bağlı gibi düşünüyorum. Kesinlikle. Ya artık. Bu çok da kolaylaştırıyor aslında hayatı.
0: Seni çok yediler mi ama bak? Yiyen oldu mu?
2: Yediler. Yediler ama ben oradan yine çıktım. Tam bir şekilde çık, yani tam bir şekilde değil, tamamen kırıldım ve yepyeni bir Gülper. Oradan o kabuktan çıktım, başka bir Gülper çıktı. Yemesi gerekiyormuş demek ki, çünkü orada bir sınavım varmış, orada öğrenmem gereken bir şey varmış. Onu öğrendim, çıktım oradan.
0: Çok ağladın mı?
2: Çok ağladım. Severim ağlamayı. Ağlamak sanki güzel bir şey.
0: Sanki öyleymiş. Şimdi baktım yüzüne.
1: Duygusaldır ya, değil mi?
0: O durum, evet. Yani o günlerini düşündüm ve dedim ki çok ağlamıştır herhalde. Niye öyle düşündüm bak?
2: Anlatırken belki gözümden görmüştür.
1: Ama güzel bir şey bence o ya. Yani onu içte tutmayıp o duyguyu dışarı vurabilmek. Hele ki zaten oyunculukta bu asıl şey budur yani.
2: Sen
1: bence
2: ağlar mısın?
1: Ben ağlarım ya, ama ben her şeye ağlarım. Yani ben şu bardağı beğenirim, bardağı da ağlarım. Yani ne güzel bir bardak, ne güzel yapmışlar.
2: Burcun ne?
1: Boğa burcuyum. Ha. Aşırı sulu gözüm yani. Güzel bir film, güzel bir kitap, güzel bir şarkı. Yani uçan kuşa böyle şey olurum, şükür duygum da çok yüksek. Hemen böyle Allah'ım bu nasıl güzel bir çiçek, bu nasıl güzel bir kuş, her şeye böyle duygulanırım. Yani illa üzücü bir şey olması gerekmiyor, çok sulu gözümdür.
0: Ailede kimde var?
1: Annem öyledir, annem öyledir. Ben ondan da sulu gözüm ama yani.
3: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
4: Öncelikli yayın.
5: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yanlış çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
11: Ekonomi diyorsunuz, finans diyorsunuz, ben hiçbir şey anlamıyorum, uzaylı gibi hissediyorum, kendimi kötü hissediyorum. Bir anlatın bana, siz ne diyorsunuz?
12: Bloomberg ET Radyo Ekonomi Sözlüğü.

0: ayı piyasası nedir?
1: Fiyatların düştüğü piyasaları anlatmak için kullanılan teknik terimdir.
0: Yani
1: aslında fiyatların %20 ya da daha fazla düştüğü ve burada da 2 ay veya daha uzun süre kaldığı piyasalar için kullanılır. İnanırsanız fiyatın bir bu kadar daha düşeceği görülür. Kelime anlamına bakıp alınılacak bir kavram değildir. Ayı denmesinin nedeni ayının saldırırken ön ayaklarını mümkün olduğunca yukarı kaldırıp pençesini yukarıdan aşağı doğru indirerek darbe vurmasındandır.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
4: Senin burcun ne?
5: Koç.
4: Ay.
5: Arka arka.
6: Yükselenim boğa ama.
5: Öyle mi? Ay.
4: Buyurun siz devam edin ya. Benim aslan.
5: Aa, benim de yükselenim aslan bu arada.
4: Siz devam edin. Vallahi şurada 3 tane kadın, korktum şu anda. Ne kadar güzel bir sergi olmuş Ayşe.
5: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, şu anda da fuardayız. Hı-hı. Yani 2 tane eser var şu an fuarda gerçi. Solo sergim
4: geldi,
5: yeni
4: geldi.
5: Bitti.
4: Bak bak. Aynen. Seninkiler.
5: Evet. Bu maymunu.
4: Evet. Neden maymun yaptın?
5: Ya şöyle, aslında hayvan resimleri yapıyordum. Sonra değinmek istediğim konulara, bir şeyin maymunu olmak Hı-hı. denir ya. Hı-hı. Güzellik kraliçesi yaptım bir tane. Dedim ki güzellik uğruna hepimiz esir oluyoruz ve bu güzellik sektöründeki her şeyi denemek istiyoruz. Herkes tarafından beğenilme Hı-hı. isteği bütün insanlarda var. Bunu dedim, hani güzellik uğruna maymun olmuş bir güzellik kraliçesi yapayım dedim. Ama yani sadece güzellik yarışmalarına hitaben değil de güzellik uğruna maymun oluyoruz hepimiz. Buradan başladı aslında. Sonra dedim ki yani güzellik sektöründe trendler Hı-hı. nabzında hiç, yani her geçen gün yeni bir şey çıkıyor. Ve ben bunu tamamen bir seriye çevirebilirim. Ve maymunlar buradan çıktı aslında. Birazcık da şu düşünceyle çıktı. Ters evrim olarak görüyorum.
4: Tamam,
5: yani
4: diyecektim.
5: Maymundan geldik, maymuna geri dönüyoruz. Yani ben buna kendimi de katıyorum. Bende de var bu istek. Hı-hı. Bende de beğenilme isteği var. Kadınım zaten sonuç olarak. Ama öyle bir hale geldik ki ilk sergimde zaten Eylül ayında yaptığımız Hı-hı. sergide bir önceki güzellik uğruna. Orada bir tane maymunun kafasının içini kesip onun içine kendi suratımı yerleştirdim. Yani ben de aslında bunun bir parçasıyım. İnsanoğlu olarak biz bunun bir parçasıyız aslında. Biraz bunu göstermek istedim ve maymunlar üstünden işliyorum. Bu da biraz sürrealist mizah gibi oluyor. Aslında figüratif çalışıyorum, pop art tarzında evet. ama biraz böyle sürreal mizah da var işin içinde.
4: Hype'lar peki? Hype'lar mı yönetiyor bizi? Onu sana da soracağım aslında Gülper.
5: Hype'lar yani, yönetiyor ya hepimizi.
4: Sen nasıl bakıyorsun diye merak ediyorum.
5: Hype'lar yönetiyor maalesef hepimizi. Çünkü sosyal medya elimizde, kucağımızda, laptopumuzda. Hı-hı. Tüketim dünyası içerisinde yaşıyoruz. Ve ister istemez gözümüz dışarıdaki şeylere çok Hı-hı. hani gidiyor. Yani algı olarak, sürekli olarak gözümüzün önünde billboardlardaki reklamlar, onlar bunlar, güzellik sektöründe ayrı, teknolojide ayrı. Her konuda trendlerin içerisindeyiz ve ne kadar bundan uzak durmaya çalışsak da, ki ben şahsen öyle bir insanım, yani bir şeyi çok fazla insanın yaptığını gördüğüm zaman böyle bir ben yapmayayım ya hadi bunu isteği içerisinde olurum. Ama ben bile mesela bir spor ayakkabıyı çok fazla görüp belki ilk başta beğenmememe rağmen 2 ay sonra güzel gelmeye başlıyor spor ayakkabı. Yani benim de alasım geliyor yani. Bu, maalesef hepimiz hype'ların esiriyiz yani. Bunda yapabileceğimiz bir şey yok. Ama işte farkındalığı arttırmak, insanlardaki farkındalığı bir şekilde arttırmaya çalışmak veya en azından kendi derdimi kendim bir şekilde, hani şey derler ya, yazarak insan meditasyon yapabilir, yazarak terapide hani bir şeyleri atlatabilir. Ben de resmi yaparak aslında derdimi biraz atlatmaya çalışıyorum. Bir şekilde de insanlara farkındalık yaratmaya çalışıyorum aslında.
4: Yine sanattan bir yol seçmişsin ama bu sefer evet. başka bir yol. Yani bizim ailede bilmediğimiz bir yolu sizin ailede seçmişsin. Belki sen içinde biliyorsun.
5: Aslında dedem benim ressammış. Ben hiç tanımadım kendisini. Ben doğmadan vefat etmiş. Ama babam benim yani 7/24 resim yapan bir insandı ya. Sette olmadıklarında, tiyatroda olmadıklarında sürekli tuvali olmasa duvara yapar. Duvarda yer kalmaz tavana yapar. Tavan biter koltuğun üstüne resim yapmaya başlar. Annem bir gelir koltuğun üstünde resim var mesela falan. Ne yaptın Levent falan. Her yer resim.
4: Bayağı yastıkların üstüne falan.
5: Evet, yani böyle Salvador Dali gibi böyle küçükken.

0: evin her tarafında bir yerlere resim yapan bir insan var. Yani ister istemez ben de bir şekilde fırça tutmuşum bir noktada.
1: Bir de hep sergilere gitmişsin büyürken de.
0: Çok çok severim. Hı-hı. Evet. Yani yurt dışında da işte Türkiye içinde de sürekli sergileri takip ederim. İşte bütün müzeleri takip Hı-hı. ederim. Zaten ilk Amerika'dan döndüğümde de oyunculuk okumama rağmen Art'ta çalıştım. Hı-hı. Orada da Art TV diye bir platform var. Oraya yazılar yazıyordum, sanat yazıları. Hep çok severdim ama hani fırçayı tam olarak elime öyle profesyonel anlamda almışlığım yoktu. Sadece hobi olarak yapıyordum. Sonra buna dönüştü.
1: Ay ne güzelmiş.
0: Aynen.
1: Sen hype'ların eseri misin? En çok ne de maymun oluyorsun?
2: Yani sosyal varlıklarız bence. Hmm. Yani bir şeyin peşine gittiğimiz için, herkes o şeyin peşine gittiği için katılıyorum bu arada dediğin şeye. Ama bence burada hislerim çok önemli. Hmm. Madem sağ mı sol mu, tamam solu seçiyorum. Neden seçiyorsun Gülper? Neden o tarafa doğru Hı-hı. gidiyorsun? Gerçek mi bu senin için? Ve kendini burada rahat hissediyor musun? Evet hissediyorumsa o zaman bütün dünya solu seçsin isterse. Yeter ki ben kendimi rahat hissedeyim Hı-hı. orada.
3: Penguen gibi diyorsun.
2: Ya, öyle mi oluyor?
3: Penguen'e başka anlamlar yüklemiş ki o yalnız giden penguen. Meğerse yazık şeymiş
2: ya,
3: hayvan.
2: Ha, doğru aynen. Aynen. Yani kendimi rahat hissetmezsem orada o zaman sağ seçerim. Evet. Yani yalnız kalmak uğruna da olsa mesela.
3: O kadar
2: mesela.
3: Diyorsun.
2: O kadar
3: hiç korkmaz
2: canım.
3: Mısın sürüden ayrılmaktan?
2: Bence ben bu arada yani o şekilde bahsediyorum Hı-hı. da çoğunlukla diğer tarafı seçmişim zaten. Yani sırt çantamı alıp 16 yaşımdan beri. Tek başıma dünyayı gezen.
0: Ben de öyle. Yani.
3: Bir kız güzeli. Güzeli.
0: Yani dünya gezme anlamında değil de yani sürüden ayrılmak anlamında. Evet, en doğrusu bence.
2: Yani dengeli bir şekilde oluyor herhalde. Oraya çok fazla tartmadım hayatta. Yani bana göre gerçek ne? Gerçeklerin peşine gittim hep. Yani ben nasıl hissediyorum burada? Kendimi Gülper olarak mı hissediyorum acaba? Kendimizi de kandırmıyor muyuz ama bazen?
0: Çok.
2: Yani.
0: Tabii canım. Tabii ki.
2: Çok. Şey diyoruz, yani evet budur aslında diyoruz ama işte o dış sesler bize hep bir şeyler fısıldıyor ya. Onu doğru zannediyoruz ki Hı-hı. sonra bir yerde beden artık ona reaksiyon vermeye başlıyor Hı-hı. bence.
1: Ama bak şimdi bu anlattığına bakılırsa aslında yolun zorlu olmasına birazcık yani içinde bulunduğun sektör açısından da.
2: Evet.
1: Zorlu bir yol zaten. Genel hani sürü mantığı olan da kuralları böyle işliyor diye genel geçer anlayışın Hı-hı. da olduğu bir sektörün içinde de kendi kararlarını vererek var olmak kolay değil. Mücadele galiba biraz burada başlıyor.
2: Çok zor bir şey. Hı-hı. Bence oyunculuk dünyanın en zor mesleği diyemem tabii ki. Çok çok zor meslekler var. Ama şu
3: kutsal
2: açıdan
3: kutsal deme yeter.
2: Evet. Yani şey açıdan çok zor. Belirsiz ya.
3: Evet.
2: Her şey çok belirsiz ve seni seçiyorlar çoğunlukla yani. Tabii ki sen de projeler seçebilirsin ama çoğunlukla bir yerde bekleyeceksin. Evet. Tamam güzel bir şey gelecek. Bu olsun
3: çok
2: diyeceksin.
3: Çok fena değil
2: yani.
3: Mi?
2: Evet. Çok kötü bir şey.
1: Ya evet. Yani diğeri için de mesela ben yazdım, ben oynuyorum demek için ne bileyim bence paranın olması gerekiyor. Bir gücünün olması gerekiyor bir şeyler. Hani o belki sonraki yaşlarda.
2: Kısa film de çektim şimdi. Evet, evet aynen işte, dediğiniz gibi.
3: Tam oraya gelecektim.
2: Evet oraya da başladım şu an. Çünkü dedim ki Gülper sen artık bekleme. Sen de bir şeyler
3: helal.
2: Yap.
3: Helal vallahi çok güzel
0: ben işte. De o beklemenin işte. Sebebiyle zaten resmi yapmaya başladım. Hı-hı. Yani oyunculuk Hı-hı. okudum aslında. Resim dünyası hiç böyle şeyimde olmayan bir şeydi. Ama o kadar bekliyoruz ki dediğin gibi. Dedim yani ben beklemeyi seven bir insan değilim zaten. Öyle bir anneden babadan da gelmiyorum. Durmadan çalışan insanlar. Ben bir şekilde üretmeliyim, bir şey yapmalıyım derken işte Hı-hı. resim. Sen kendi işini kendin yapmaya çalışmak işte. İlla insan bir şeylerle kendini...
1: Ya kendi iktidarını da kurmak istiyor insan.
0: Tabii ki.
1: Bu tek başına hani bekleyeyim çok paralar kazansa da o iktidarı kurmak istiyor. Bir yerde seçiliyor olmak o iktidarı sana vermiyor ya. Hı-hı. Ne olursa olsun bir yerin Hı-hı. eksik. O iktidarı kurmak istiyor kısa filmiyle belki ileride uzun metrajlı filmiyle
2: Tabii.
1: inşallah.
2: İnşallah.
1: Belki
2: i̇nşallah.
1: Tiyatro oyunlarıyla i̇nşallah. Yazdığı.
0: İnşallah.
1: Niye öyle baktın?
2: Nasıl diye dinliyorum sizi.
1: Hani böyle bir şey mi? Kafanda bir şey mi? Öyle bir baktın evet, ki. Dinliyorum. Böyle derin derin bakınca.
0: İleride yapacağım projeleri.
1: Evet,
0: o kafası.
1: Evet, evet. İlk sergini açtığında. o gün. Ya baba beni görüyorsundur inşallah dedin mi?
0: Demez miyim? Ya İlk resim yapmaya başladığımda İlk resim yapmaya başladığımda aslında dedim bunu. Ah dedim, görüyor musun beni şu anda, bak burada resim yapıyorum. Çünkü gerçekten hani oyunculuk okey, onun kanında akan bir şey, en sevdiği şey. Ama resim yapmayı o kadar çok severdi ki, yani resim yapmak onu hayatta en çok mutlu eden şeylerden biriydi. O yüzden böyle gerçekten resim yaparken hani onun ruhunun yanımda olduğunu hissediyorum yani. O belki de ona yakın hissettiğim için de daha çok yapıyorum, bilmiyorum. Daha çok mutlu hissediyorum. Ama oldu o kesinlikle. Yani sergide de keşke bunu görüyor olsan, inşallah görüyorsundur diye düşündüm yani hep.
3: Görüyordur ya.
0: Görüyordur. Ben de gördüğüne inanıyorum, hissediyorum.
1: Peki annenin desteği nasıl oldu? Vay, bunları gördü, ne diyor, ne dedi?
0: Çok hoşuna gidiyor ya. Çok, o hiç alakası yoktur. Yani çok sever, güzel sanatları da çok sever. O da bizle hep gezerdi sergileri. Onlar ikisi götürürlerdi ben küçükken zaten. Ama o hiç yani resimle alakası yoktur. Yani çöp adam bile çizemez. Öyle biridir. Çok hoşuna gidiyor, çok beğeniyor. Hatta sürekli olarak ondan şeyler alıyorum, siparişler alıyorum. İşte salona şöyle bir şey mi yapsan? İşte mutfağa şöyle bir resim mi yapsan? Acaba şu duvara şöyle bir şey mi çizsen falan? O da böyle benden bayağı...
1: Para ödüyor mu bunları Ayşe? Para veriyor mu?
0: Anneme ödetmiyorum. Anneme ödetmiyorum. Ona böyle bir şeylik yapıyorum yani. Güzellik yapıyorum.
3: Anneciğim, bu sana hediye ediyor. Ne güzel, ne büyük gurur ama. Yani hoşuna aile gidiyor. Topyekun sanatçı.
0: Evet. Öyle hakikaten.
3: Bir araya geldiyse ne konuşuyorsunuz siz?
0: Her şeyi konuşuyoruz ya. Duyguları çok yüksek bir aileyiz zaten. Her şeyi konuşuyoruz ama tabii genel olarak %90 sanat.
3: O kadar yani.
0: Tabii tabii. Yani. Onunla nefes alıp veriyoruz. Ne izledin, ne okudun, ne sergisine gittin, ne yaptın falan filan.
3: Ne güzel. Sen neyin maymunu oldun son dönemde?
0: Vallahi sosyal medyanın maymunuyuz maalesef. Bu önüne geçemediğimiz bir şey. Herhalde en çok maymunu olduğum şey bu. Yani sürekli olarak böyle... Telefonu elimize alma ihtiyacı, ki ben genel olarak olabildiğince almamaya çalışıyorum elime, ama sabah kalktığında hani direkt bir telefonu eline alıp sosyal medyaya bakmak, hani bence en çok maymunu olduğum şey şu an odur diye düşünüyorum. Çünkü genel olarak diğer şeylere olabildiğince maymun olmamaya çabalıyorum. İnsanın kendi karakterini yaratmasını, kendine has, özgün haliyle olmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü sürekli olarak hepimiz birbirimize benzemeye çalışırsak bunun bir sonu yok yani. Dünya çok sıkıcı bir yer olur bence, herkes aynı olursa. O yüzden hani kendime has bir şekilde kendi özgünlüğümü göstermeye çalışıyorum, ama en çok maymun olduğum şey net bir şekilde sabah kalktığımda elime telefonu almaktır büyük ihtimalle.
3: Galiba hepimiz öyleyiz.
2: Maalesef yapılacak başka bir şey yok. Yoksa sokakta bir yerde, dünyanın herhangi bir yerinde yaşamak isterdim belki. Her şeyi bırakıp tamamen özgür bir kız olarak, bilmiyorum yani.
3: Ama o birileri de oralarda yaşayanlar da aynı telefonun maymunu yani sonuçta.
2: Olmayan yerlerde var.
0: Var tabii.
3: Kabileler var. Evet.
2: Kabilelere gitmek gerekiyor.
0: Var ama yani o da zor bir hayat. Sen de biraz önce dedin yani aslında her şey bir denge. Tabii ki de hani belki ondan tamamen arınmak da doğru bir şey değil. Ama her şeyi bir dengede devam ettirmek yani.
2: Oradan ne kadar etkileniyoruz bence. Aynen. Bütün mesele o.
0: Aynen. Ben mesela atıyorum şeye çok dikkat ediyorum. Zaten algoritma da ona göre ilerliyor ya. Yani ben mesela Instagram'ımda sürekli olarak işte müzeler var, sanatçılar var. Yani o tarz şeyler daha çok önüme çıkıyor falan. O yüzden aslında hoşuma da gidiyor. Ama ne olursa olsun sosyal medya yani işin sonunda. Yine de hani bir teknolojiye bir ihtiyaç duyma. Sürekli olarak bir şeye bakmaya ihtiyaç duyma. Hani yine de tabii o kadar çok bakmamak lazım belki de. Hani her sabah elimizin o komodinin üstündeki telefona gitmemesi lazım yani. Ama gidiyor maalesef. Günümüzün hastalığı.
3: 36 yaş çok genç bir yaş. Ama bu sektör için mesela 36 dediğinde artık yavaş yavaş eyvah çanlar çalıyor gibi duyguya kapılıyor musun kadın olarak?
2: Kapılıyorum
3: ya,
2: tabii
3: ki.
2: Ya
3: bu ne kadar kötü bir
2: çok
3: şey.
2: Çok üzücü bir şey maalesef.
3: 36 yaş gencecik bir yaş.
0: Evet
3: yani.
0: Öyle.
3: Senin hani
2: bir şeyleri kaçırmış gibi hissetmeye başlıyorum. Diyorum ki artık Gülper mesela daha hazırsın. Daha güzel olacak. Ah keşke bu düşünceler işte 29'larda falan olsaydı gibi. Sonra hemen toparlıyorum kendimi tekrardan. Herkesin farklı bir zamanı vardır diye düşünüyorum o yüzden.
1: Bir de yakında anne rolleri oynatmaya başlarlar. Bu kadar acımasız bir sektör ya gencecik kadına.
2: Yani biraz cinsiyetçi mi?
1: Evet
2: biraz
1: öyle, bence öyle.
2: Evet. Bence okula... Gördüğümüz kadarıyla da öyle yani 50 yaşındaki bir erkek adam 25 yaşındaki bir kızla oynuyor ama tam tersini göremiyoruz mesela. Evet. Monica Bellucci'nin öyle bir filmi vardı değil mi ki? Çok güzeldi.
0: Var var aslında ya, yurt dışında falan artık Türkiye'de de daha çok sanki. Yani biraz daha o bence olmaya başladı o tarz projelerde yine eskiye göre. Bir tık daha.
2: Tersini
0: evet evet. Yani Emma Thompson'ın vardı sanki. 2 sene önce bir festival filmi, ismini hatırlayamıyorum şu anda. O da genç bir erkekle ilişkisi olan. Monica Bellucci'nin dediğin gibi galiba vardı. Oluyor yani, yine yeni yeni daha çok yapmaya başladılar yani.
1: Yani kadın yönetmenlerle ve bu böyle düşünen kadın oyuncularla birlikte bir yeni bir faza geçiliyor ama hani olacaktır da yavaş yavaş herhalde. Bununla ilgili Türkiye'de de bir hikaye gelecektir dizilerde.
2: Gelir ya zaten, insanlar gerçekleri görmeyi de seviyor ya. Bu arada yaş farkı da önemli değil. Ona hiçbir şekilde karşı da değilim. O 50 yaşındaki adam bu arada 25 yaşındaki kadına da aşık olabilir bence. Bu kesinlikle. Gerçek hayatta da gördüğümüz bir şey değil mi bu? Yani tam tersi de olabilir. 50 yaşındaki kadın 25 yaşındaki bir çocuğu.
1: Zaten bu
2: çocuğu
1: anormal
2: da...
1: görülüyor ya. Evet. Bu anormal görülüyor. Öbürü çok normal görülüyor. İşte bunun anormal görüldüğü yerde o niye normal görülüyor? Sorgulama burada ya. İkisi de aynı normallikte görülse kimse kimseyi sorgulamayacak.
0: Aynen.
1: Yani birisi anormal görürken öbürü çok sıradan bir şeymiş gibi davranılıyor. Mesele burada bu.
2: Doğru.
0: Gerçi yaş algısı da artık bozulmaya başladı. Yani artık yaş diye bir şey de pek kalmaz oldu günümüzde.
1: Demek kalıyor.
0: Yani evet, görüntüsel olarak belki hani insan yaşlanıyor falan ama bilmiyorum, ben artık yaş diye bir şey görmüyorum yani. Mesela annem 70 yaşında maşallah. 70 yaşında demezsin. Ya o iç enerjisiyle alakası var bence insanın. Yani içindeki sevgiyle ve enerjiyle alakalı. Yani o içindeki sevgiyi çocuğu genç tutarsan yaşın kaç olursa olsun yani. Görüntüde belki biraz yaşlanmış görünebilirsin ama iç sevgi, iç enerji önemli olan.
1: Evet yani, ama hani buradaki adaletsizlik de duruyor.
0: Evet, o
1: orada
0: ayrı
1: yani.
0: Canım, o başka bir şey tabii.
1: O kesinlikle
0: tabii.
1: Öyle ama kadınlar evet. için ne yazık ki o yaş ayrımcılığı böyle bir sarkaç olarak tepemizde duruyor.
0: İşte ben de o yüzden resim yapıyorum. Resimlerimde bunları anlatmaya çalışıyorum.
1: Resimlerinde evet, orada da var aslında o güzellik var. Uğruna
0: evet,
1: maymun
0: evet.
1: olma
0: i̇şte
1: hali.
0: Estetik gençlik özellikle. Uğruna. Evet, gençlik uğruna, zayıflık uğruna. Genç gözükmek uğruna o estetiklerin resmen yani geometrik şekillerde suratlar sevmeye başladık. Ne zamandan beri bu böyle? Yani böyle yukarıya doğru işte uzun çeneler, şey kemik, elmacık kemikleri falan. Yani saçma sapan bir yere doğru gidiyor. Ufak dokunuşlar okey belki ama ne diyecektiniz?
1: Şeyi soracaktım, bundan sonraki sergi ne zaman diye soracaktım.
0: Şu an bir yurt dışı düşüncesi var. Aa. Bakalım inşallah. Aynen, yurt dışından böyle birkaç yerden istek var. Onları değerlendiriyoruz. Yaz sonu, sonbahar başı gibi. Ama ben yine bir Ekim ayında falan yeni bir sergi yapmayı düşünüyorum. Biraz sabırsızım ya. Bir de sürekli olarak çalışıyorum.
1: Ne güzel.
0: Evet.
1: Olsun zaten yapız. Orada da maymunlar olacak mı?
0: Tabii tabii, hep maymun devam ediyor.
1: Bundan sonra hep
0: ben
1: maymun
0: artık.
1: Olacak.
0: Yani şu an için böyle hani sürekli olarak, çünkü dediğim gibi yani... Her geçen gün yeni bir şey çıktığı için yani güzellikle ilgili o bitiyor, bu başlıyor, bu bitiyor, bu başlıyor. Bana da malzeme çıkıyor. Ben de gördükçe yapasım geliyor. Aa bak bak ne çıkmış diyorum, hemen onu resmediyorum falan. O yüzden bana malzeme bol olduğu için ben de maymundan devam ediyorum.
1: Peki şimdi yeni projeler ne geliyor?
2: Şu an bir proje yok.
1: Hı hı, kısa film geliyor.
2: Evet evet, onları unutuyorum.
1: Unutma, ben burada.
2: Var vizyonda şu an bir adam yaratmak var.
1: Evet.
2: Engin Altan Düzyatan'la oynadım. Onun dışında Al Beni Baba vizyona girecek ama sanırım o Eylül'de çıkacak. Orada da bir Almancayı canlandırmıştım hatta. Sonra daha ne var?
1: Şey
2: Çingene Kızı
1: onu
2: diye.
1: Diyeceğim,
2: evet. Evet, onu da çektik.
1: O ne zaman gelir ki?
2: O da çok enteresan bir şey oldu. Evet. Annem böyle 10-15 senedir telefonda Çingenem diye kayıtlıyım annemin telefonunda artık. Hiç şey yapmadınız şu an böyle baktınız.
1: Hayır, onu bak manifestlemiş.
2: Ondan sonra flamenkoya başladım ben. Bayağı da böyle bir flamenko yapıyorum.
0: Aa, süper.
2: Sonra Çingene Kızı geldi. Dedim evet, aynen, çok severim zaten. O şekilde başladı bence. Çok değişik ve güzel bir hikaye zaten.
1: O çekilmedi değil mi?
2: Çekildi. Çekildi. Gaziantep'te çekildi.
1: Tamam. Bitti. Harika, aynen. Harika bakalım. Evet. O da gelecek şimdi.
2: O da gelecek şimdi.
1: Bayağı var.
2: Evet evet var. Varmış, unutuyorum.
1: Niye, ay bunlar hani hiçbir şey yokmuş gibi baktı ya demin. Baya saydı ama 8 tane falan. Bayağı var. Daha ne olsun?
0: Aynen maşallah.
1: Var mı hayal? Ya şöyle bir şey gelsin.
2: Gelsin tabii
1: burada
2: ki.
1: Hayır, ne ama çok... hayal ne? Bir dakika. Burada gerçek oluyor da o yüzden söyletiyorum.
2: Gerçekten
1: evet,
2: mi?
1: Evet. Ne gelsin?
0: İçimden söyleyebilir miyim?
1: Söyle.
0: Şu an
1: dışından nasıl? Dışından içimden söyleyeyim ne bileyim.
2: Yani... İçime sinen bir proje gelsin tabii ki. Gerçekten bütün duygularımı aktarabildiğim gerçek...
1: Bunlar flu flu ifadeler. Böyle
2: çok
1: daha flu daha
2: flu. Amazon kadını dermişim.
1: Böyle spesifik söyle.
2: Evet, Amazon kadını olabilir bence. Farklı bir karakter olabilir. Ama
1: Türkiye'de Amazon
2: bir...
1: kadınıyla ilgili bir dizi var olabilir
2: var ya,
1: mi?
2: Var ya, öyle bir şey oldu sanki. Oldu mu? Fahri Evcen mi çekecekti, öyle bir şey duymuştum sanki. Evet. Beni de alsınlar.
1: Alsınlar, söylüyoruz buradan. Fahri Evcen'i de sevgilerimizle seviyoruz onu. Öyle. Peki şey, dur ne diyecek? Ay bir dakika onu. Ha yeni ne dedin sen Hande? Ha bilekliği diyecektim. Ha, bak işte yaşlılık.
0: Ben
1: longevity candır Ayşe. Ben de onun maymunu olmak
0: siz
1: istiyorum.
0: Siz de yaşlıysanız yani. Ben yaptım. Buna mı diyorsunuz?
1: Evet, çok güzel değil mi?
0: Aynen.
2: Çok güzel.
0: Şey, kilden yapıyorum.
1: Bir bakabilir miyim?
0: Tabii ki
1: ne kadar güzel bu. Ayşe Kırca'nın elleriyle yaptığı. Bunun içinde karpuz var, Hindistan cevizi var, muz var, passion fruit var, avokado var.
0: Domates var.
1: Domates var, limon var. Her şey var. Aynen. Çok güzel, çok tatlı renkler falan.
0: Resim yapmadığımda işte illa bir şey yapasım geliyor. Görüyorum mesela. Ay diyorum şunun şurasında keşke domates olsaymış diyorum. Sonra diyorum neyse kendime yapayım ben. Geçen yaz bayağı bir yaptım. Ama normal onları toprak kilden yapmıştım. Şey olarak taktım, anahtarlık olarak çantaya takmıştım. Hı-hı. Kırıldı çoğu. Şimdi bunları havayla kuruyan kilden yaptım. Daha dayanıklı. Bu daha şey olur inşallah.
1: Çok sana çok sığ bir soru soracağım Ayşe ama aşırı sığ. Şimdi sergilerden para kazanıyor musun resimlerden?
0: Kazanıyorum ya, kazanıyorum. Yani Allah'a şükür hani kazanıyorum diyebilirim. Ya tabii ki de böyle hani wow bütün her şey satılıyor falan değil ama kazanılıyor. Önemli olan iyi koleksiyonlara gitmesi. Çok şükür Allah'a başından beri sergi zaten konusu da çok hani herkese de dokunan bir şey olduğu için çok iyi koleksiyonerlerin çok iyi koleksiyonlarına girdi eserlerim. O daha önemli benim için. Ama para da kazanılıyor. Yani son zamanlarda güzel sanatlar dünyasına bir ilgi var açıkçası.
1: Kime sattığını çok önemsiyorsun.
0: Önemsiyorsun mecburen. Hmm. Çünkü bazı koleksiyonlara girdiğinde büyük adımlar atmış oluyorsun. Seni daha bilinir kılıyor. Daha değerli kılabiliyor. Yani koleksiyonlara girmek önemli o açıdan.
1: Yani şöyle bir bakış açın var mı? Beğenmedin satacağın kişiyi, satmıyorum deme. Ya da yaptın mı hiç böyle bir şey?
0: Öyle bir şey yaşamadım şu ana kadar. Zaten çok güvendiğim bir galeriyle çalışıyorum. Ama şu ana kadar öyle bir şey olmadı. Çok iyi koleksiyonerlerle hani çalıştık. Öyle de olmaz herhalde diye düşünüyorum ya. Hani beğenmedim bu insana satmayayım. Öyle bir şey yok ya. Herkes alsın. Hani herkes de bir farkındalık yaratsın. Herkesin evini neşelendirsin, renklendirsin eserler. Yani herkes sanatsever olsun isterim yani. O yüzden hani ay buna da satmayalım. Diye düşünmek istemiyorum yani.
2: Güzel bir hatırlatıcı aslında. Bugün maymun oldum.
1: Evet. Bırak telefonu. Aha sen kendin istedin bak görüyor musun? Hayat sen. Bak sana Allah. Hayat bir şey söylüyor Gülper.
0: Şarkıcı
1: bak duştasın. Duştasın. Bu sabah böyle geliyorsun yıkanıyorsun bak geliyorsun. Ha, neyi söylerdin?
2: Ay Yıldızların altında. Söyleyemiyorum
1: söyle,
2: gerçekten.
1: Söyle bak burada manifest yaptık söyle.
2: Ay ben Allah Allah. Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında.
1: Bak yıkanıyorsun bir taraftan.
2: Sevişmek ah ne hoştur yıldızların altında.
1: Su geliyor foşur foşur.

0: Yıldızların altında.
1: O kadar.
2: Ha, bizi kırmadın ya, çok teşekkürler.
1: Bu ara değildi, genel olarak Ella Fitzgerald'a hasta bir insanım. Ben çok cazcıyım, ben caz çok
2: neyini
1: severim.
2: Neyini çok seviyorsun?
1: Dream a Little Dream olabilir. Summertime.
2: Evet.
1: Yani Louis Armstrong'la birlikte olan bütün şarkılarını çok seviyorum. Çok caz severim. Caz konserlerini de takip etmeye çalışırım sürekli.
2: Ben de Misty'sini çok severim.
1: Çok.
2: Bir de Whatever Lola Wants, Lola Gets. Benim marşım o.
1: Çok güzel. Çok da iyi
2: hissettirmiyor. Ne zaman düştüm bak, mood olarak düşmüşüm ya. Açarım evet. Onu hani Lola böyle ne isterse alır ya.
1: Benim için de öyle ya. Yani bir kere kadının ses tonu bile böyle beni hemen...

0: de aşırı şeyim sana karşı, yükseğim.
1: Ama çok heyecanlanıyorum şarkı söylerken. Oyunculuk da öyle değil. Bu arada gerçekten şimdi hani daha çok gaza getirmeye çalışacaksınız ama çok da kötü değil sesim. Ama nedense şarkı söylerken böyle karaoke bile yaparken hani arkadaş arasında çekiniyorum ya. Yani böyle çok da müzikal falan yapmak isterdim. Küçükken müzikal hastası bir insandım. Bütün müzikalleri baştan sona ezbere bilirim yani. Çıkıp oynarım yani herkesin yerine. Ama bilmiyorum, şarkı söylemekte çok çekiniyorum.
0: Aa, bir tek şarkı söylemekte mi? Oyunculuk tarafı?
1: Oyunculukta değil işte öyle. Hiç. Yani oyunculukta, dansta mesela hani çok daha rahatım. Tabii ki de bir heyecan oluyor her şeyin performans açısından ama şarkı söyleme konusunda bilmiyorum, daha çekingen bir insanım.
0: Flamenco yapıyor. Senin dansta hangisi?
1: Ben bale yapıyordum küçükken. Hı-hı. Çok uzun seneler bale yaptım. Hatta hep balerin olmak isterdim, hı-hı, küçükken. Sonra modern dans yaptım bir süre. Üniversitede caz derslerine giriyordum. Öyle karışık bir şeyler yaptım yani, her şeyden.
0: Magazin sorayım mı sana, sormayayım?
1: Olur, sorun.
0: Ay, sorayım mı?
1: Yani çok kötü bir şey soracağınızı düşünmüyorum.
0: Canım,
1: zaten ne
0: mi
1: olabilir?
0: Yani çünkü Doğu'ya sordum. Doğu dedi ki Ayşe bilir.
1: Öyle
0: şimdi
1: mi?
0: Şimdi ben onun yerine konuşmayayım. Ayşe söylesin dedi.
1: Tamam.
0: Ne zaman nikah?
1: Ya inşallah yeri geldiği zaman olacak da.
0: Ay, sağ ol.
1: Ama şimdi öyle de bir şey söylenemiyor ki yani. Çok güzel gidiyor çok şükür. Çok mutluyuz ikimiz de. Böyle mutluyuz şu an için ama bir noktada olacaktır tabii ki.
0: Olacaktır değil bence.
1: Olacaktır. Güzel bence olacaktır. De. Aynen. İnşallah. Allah'ın izniyle olacaktır yani.
0: Böyle çocuk falan sever misin? Hani çocuğum çok olsun, severim, anne olayım. Böyle şeylerin var mı?
1: Ya küçüklükten beri çok severdim. Hadi. Ben. Yani mesela şeylerde bile çok küçük yaşta, 7-8 yaşında bile böyle kendimden küçük olan mesela sitede falan... Hı. Bütün bebeklerle, çocuklarla ben ilgilenmeye çalışırdım. Böyle bakıcılarını falan kıskanırdım. Ben oynayayım onunla, şey yapayım. Böyle herkesin çocuğuna, böyle annemin arkadaşlarının çocuklarına falan hep böyle ablalık yapmaya çalışırdım falan. Hep çok severim ya. Hı. Hep çok yani zaten kendim de diyorum ya, çocuk şeyliyim, ruhluyum. Hoşuma giden yani çocuklarla gideyim, oynayayım, ilgileneyim. Severim ya. Yani çocuk sevilmez mi?
0: Sende var mı Gülper böyle?
2: Ben de seviyorum.
0: Analık içgüdüleri var mı?
2: O kadar çok yok herhalde, hmm, ama var. Yani eskiden bir 4 çocuğum olsun isterdim. Şu an bir sıfıra düştü herhalde. Bir çocuğum olabilir belki ileride ama şu an öyle bir şey düşünmüyorum.
1: 4 de çokmuş hakikaten ya. Zor
0: kaç yani. İyisi kaç bunun? 2 falan mı?
1: Ya iyisi yok olur artık kaç da. Yani 2, 3 bilmem. Yani tek bir çocuk da mesela ben abim olduğu için, hmm, çok mutluyum. Yani tek başıma da hani daha sıkıcı olurdu belki diye düşünüyorum ama... Hani 2 çocuk, 3 çocuk, 4 de aslında ya,
2: küçük bir ailede büyüdüm ben.
1: Ben de.
0: Almanya'da. Senin de abin var ama değil mi Gülper?
2: Benim de abim var. O yüzden böyle herkesten çok uzak olduğumuz için hep o 4 çocuk hayali vardı.
1: Kalabalık olalım, aile. Ben de çok severim gerçekten.
2: O sofralar kurulsun, hep birlikte, evet, olalım gibisinden. Olmadı öyle. Belki
0: olmadı,
2: olur ileride.
0: Mi?
1: İnşallah olur.
0: Yalnız hissediyor musun kendisi?
2: Yalnız hissediyor muyum? Evet, hissediyorum bazen. Evet. Yani. Ama yani yalnız olmak, yanlış insanlarla olmaktan yine daha iyi diye düşünüyorum.
0: Ne güzel. Kesinlikle. Dedin.
2: Evet.
0: Ay, büyük seçicilik.
2: Çok, onu, ay, tercih ederim. Ya çok gerçeklerin peşindeyim maalesef. Hmm. Yani ilişki anlamında da aynı şekilde. O yüzden biraz zor oluyor yani o seçimi yapmak.
0: Çünkü devir de zorluyordur diye düşünüyorum. Evet. Şimdiki algılar da zorluyordur, evet, herhalde. Hemen anlar mısın? Bak tanıştın. Tanıştın, 10 dakika geçti.
2: Hemen anlıyorum ya maalesef. Hislerim o kadar güçlü ki. Ama onu bazen artık şey diyorum. Acaba ben mi karıştırıyorum burada? Çok korktuğum, hmm, için mi bu alarmlar çalıyor şu an bedenimde? Yoksa yani ön yargılı da yaklaşmış olabilirim o kişiye karşı. Belki ilk önce bir tanımak gerekiyor. O yüzden artık ona böyle bir şans vermeye çalışıyorum. O ön yargıları bir kapatmaya çalışıyorum. Çünkü şey diyorum, ne olacak ki en kötü? Ne yapabilir ki bana mesela? Hani ne yapabilir? Kalbimi kırabilir herhalde en fazla. O da kırılması gerekiyorsa kırılsın. Oradan yeni bir şey yeşerir herhalde.
0: Ne güzel. Yani hem kontrollü olmak, hem aslında anlamak, analiz edebilmek, hem de bu şekilde teslim olmak, hepsi çok güzel.
2: Çok duygusal bir şekilde yaklaşıyorum. O şekilde başlıyor. Ondan sonra biraz mantık araya giriyor. Biraz değil, çok fazla giriyor. O da bu kişi doğru kişi mi? Gerçek mi şu an olanlar? Beni görüyor mu? Ben onu görebiliyor muyum yeterince? Birlikte büyüyebilecek miyiz el ele? O da

0: Çok önemli ya.
1: Kesinlikle.
0: Birlikte üretebilecek miyiz bir şeyler? Hayallerimizi gerçekleştirebilecek miyiz? Yoksa birbirimizi kısıtlayacak mıyız hayatta? Biraz oraları böyle bir kısmaya başladım. Çünkü bilemiyorsun ki, ben bile belki birkaç ay sonra farklı düşünmeye başlayacağım. Yani o kadar da değildi de. Ama yine de daha anda mı olmamız gerekiyor diye düşünüyorum ya.
1: Çok
0: ya.
1: Zor. Bilmiyorum. Her geçen gün değişiyoruz ama insan olarak da. Hani gelişiyoruz. Yani bugün düşündüğümüzü belki bir ay sonra düşünmüyor olabiliyoruz yani.
0: Birlikte yüzden... büyümek önemli.
1: Evet,
0: yani.
1: Birlikte büyümek önemli. Evet. Empati duygusu çok önemli. Benim hayatta en önem verdiğim şey, arkadaşlarımda da, ilişkimde de, ailemle de empati duyabilmek karşı tarafa. Karşı tarafı anlamaya çalışmak, duymaya çalışmak, dinlemeye çalışmak.
0: Çok doğru. Duymak, yani, dinlemek evet. Çok önemli.
2: Bir şefkat geliştirmek.
1: Kesinlikle öyle.
2: Yani Orhan Pamuk onu söylüyor işte, yani karşı tarafı anlamaya çalışmak, hani ötekinin yerine kendini koyabilmek, ötekini anlamaya çalışmak, gözünden bir şefkat geliştirmek.
1: Ya tamamıyla anlayamayabilirsin birçok konuda ama anlamaya çalışmak, en azından buna çaba göstermek çok önemli yani.
3: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
4: Öncelikli yayın.
5: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
6: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
7: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
8: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
9: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
10: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Kamu spotu.
11: Adım Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: gece uyumadan önce elimi siz tutar mısınız?
1: LÖSEV
2: Bloomberg HT Radyo İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.
3: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
4: Şimdi biz bu yıl hafıza dedik ya, arkada bir hafıza duvarımız var. Evet. Size bir sorumuz var.
5: Tamam.
4: Soru şu, kaç yaşında kaldınız? Yaşadığınız bir olay, bir kayıp, güzel bir şey. Bir yaşta böyle bir olayda insan kalır ya bazen. O ana döner ya da orayı çözememiştir belki orada kalır. Vardır böyle bir şey. İlk akla gelen, ilk akla gelen.
5: Spesifik bir yaş değil mi? Şu evet. Böyle bir dönem değil yani.
4: O bu yani ama yani o dönemin temsil ettiği yaşta olabilir.
5: Tamam. Düşünüyorum birazcık.
6: Yani sanki bütün yaşları... Böyle halletmeye başladım. 6 yaşındaki o yalnız Gülper, kendini yalnız hisseden arkadaşsız Gülper. Çözdük orayı, geçti, bitti.
4: Sonra... Yok, o çözülmemiş bir şey değil demeye çalıştım. Nasıl? Ama ilk akla gelen çözmüşsündür ama yine de böyle bir gelir aklına.
6: Oraya mı tekrardan geri dönmek isteme gibi mi?
4: Yok, hayır, dönmek değil. Hani aklına ilk o gelir, çocukluğundan bir şeydir. Mesela öyle sorayım sana. Soru şu, 6 yaşındaki yalnız Gülper. Tamam, çözdün ama.
6: Aklıma geldi. Söyle. Annem, babam, ben. Bahçemiz vardı Almanya'da. Annem işte pizza hazırlardı, böyle sucuklu, peynirli falan, domatesli. Ay. Hadi Alper, Gülper gelin, sofra hazır. Ben salatayı yapardım. Babam bir yandan odunu yakardı akşama da böyle bir mangal yapmak için. Yok, pizza vardı o gün, o başka bir gün.
4: karıştırdım.
6: Ama yani evet, o sofra yine aile.
4: Kaç yaşındasın orada?
6: Ya bütün o çocukluğum aslında. Kaç yaşındayım?
4: 6, 7.
6: 14.
4: Peki bugün 36 yaşındaki Gülper.

0: bundan 22 yıl evvel o 14 yaşındaki kız çocuğuna bir kelime söylese o ana pizza yapılıyor, ediliyor. Baban ay, orada odun.
1: Ağlayacağım şu
0: an. Ağlama. Bak ama bu kadar şey yaşadım
1: çok
0: bak.
1: Güzel 22 bir şekilde mi yani mutlulukta?
0: 20, ay sen özlemişsin aileni annem. Evet. 22 yıl bak. İnşallah yakın zamanda kavuşursun. 22 yıl öncesine bu kadar şeyi yaşadın, bir yerlere geldin, bir şeyleri gerçekleştirdin. Bir kelime söylesen ne derdin o kız çocuğuna?
2: Kendine iyi bak, güzel davran, kalbini kır ya, kır ne bileyim, kırılması gerekiyorsa da kır kalbini. Bırak, bırakamıyorsan da bırakma.
0: Yani ne diyor? Rüper ne anladın?
2: Şu an ne diyor? Ne diyor? Hiçbir şey söylemek istemezsin herhalde. O yaşaması gerektiği gibi
0: söyleme
2: yaşasın.
0: Söyleme o zaman ya. Sana hiçbir şey söylemiyorum
2: de. Ona bir şey söyle. Evet sana hiçbir şey söylemiyorum. Sen zaten olması gerektiği gibi yaşıyorsun şu an. Yani ne diyebilirim ki zaten anlamayacak.
0: O zaman yaşa de geç hadi Gülper. İsim yaşa. Soyadı ve yaşa. Kopya çekme. İsim yok. Soyadı ve yaşa de. Oraya isim soyadı. Sen hangi yaşa döndün? Yani hangi yaşa bir şey söylemek isterdin?
3: Vallahi Gülper anlatırken ben de fark ettim. Aslında biraz herkeste galiba aynı şey var. Yine o ailedeki mutluluk, hep birlikte olma anları. Onları düşünüyorum ama babamla birlikte ilk böyle resim yaptığım zamanlara gidiyor kafam. Herhalde 10-11 yaşlarındayken. Onun bir tane böyle minik bir şeysi vardı, hobi şeysi, odası gibi. Orada böyle bir yandan resimlerini yapardı, bir yandan da Salvador Dali gibi dememin sebebi biraz önce şeydi, o çok büyük hayvan severdi. Kedileri, köpekleri, papağanları ve hepsini de papağanları açar. Kediler, köpekler üst üste papağan babamın omzuna konmuş. Babam bir yandan duvara resim yapıyor. İşte Ayşe hoş gel sen de şurayı boya der falan. Benim kafam oraya gidiyor çünkü o çok büyüleyici bir dünyaydı benim için. Çok renkli bir dünyaydı. Yani sanatı en çok aşılayan yerlerden biriydi. Hani evet... Çok fazla tiyatroda, işte setlerde, kulislerde büyüdüm ama o oradaki o renkli dünya, o hayvanlarla birlikte işte bir yandan resim yapmak falan oraya giderdim herhalde ben 10-11 yaşlarındaki
0: Ayşe'ye. Ne derdin? Bu bir kelime söylesen o kız çocuğuna.
3: İçindeki çocuğu kaybetme derdim. Zaten kaybetmiyorum da inşallah yaşlanana kadar da kaybetmem. Çünkü o içimizdeki çocuğun her zaman yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Bizi en iyi yönlendiren şey o.
0: Yani büyümek değil mi? Bir taraftan büyümek ama.
3: Tabii ki de bir taraftan büyümek. O başka bir şey. Yani büyümek, gelişmek, olgunlaşmak çok önemli. Ben hep de çok olgun bir insan oldum bu arada. Yani biraz önce o anaçlıkla ilgili sorduğunuz şeyde de hep böyle arkadaşlarıma da daha şeyimdir, anne şeyinde konumundayımdır hep falan. Bana tavsiye sorarlar ederler ama içimdeki çocuktan kastım birazcık daha dünyaya... Doğaya, canlılara sevgiyle bakabilmek, hani çocukkenki o korkusuzluk, o sevgi, birazcık bakış açısı yani. Bakış açısı olarak çocukluk ve o neşe, neşeni kaybetme olabilir.
0: O neşeni kaybetme deyip isim soyadı da rica edersem arkadaki duvara yapıştırmak için. Evet. Bak yavaş yavaş sezonun sonuna geliyoruz artık biz de. 31 Temmuz'da sizlere kısa bir ara vereceğiz, veda edeceğiz ama gelirken de şimdi bu fikir de varsa sizlerden onu da duymak isterim. Bunun sonuçta ne yapalım biz? Çünkü her şeyi bir sanata çeviriyoruz Ayşe.
3: Ne güzel ya.
0: Bir şekilde ya bir yardım ya bir sanat bir şeye varıyor. O yüzden de bakalım bunu ne yapacağız diye öyle bir düşünüyoruz.
3: Tamam ben de düşüneyim.
0: İyi ki geldiniz. Çocuğunuz hiç kaybolmasın.
3: Amin.
0: O güzel kız çocukları.
3: Amin.
2: Bitti.
0: Bitmesin mi istiyorsan?
2: Çok hızlı devam.
3: Değil mi? Evet. Çok keyifli oldu.
0: Var mı böyle hani söylemek isteyip de söylemediğiniz bir şey var mı?
3: Yok. Çok keyifli geçti. Aynen. Çok teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Efendim iyi akşamlar. Ekonomik Görünüm'e hoş geldiniz. Çok sevgili Abdurrahman Yıldırım ve değerli hocam Profesör Doktor Kamil Yılmaz var bu akşam. Kamil hocam hoş geldiniz. Abdurrahman Beyciğim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Kamil Bey iyi akşamlar diyelim.
1: Kamil hocam yine neredesiniz ya? İnsan şuraya bir gelir ya.
3: Ben gelmeyi düşünüyorum ama bugün gelemedim. Kusura bakmayın. Tabii geçen hafta da yoktum. Gıyabımızda cezalandırılacağımızı öğrendim sizin tarafınızdan. Hakan Bey ve ben katılamadığınız
1: şüphesiz,
3: için.
1: Şüphesiz. Tek ayak üstünde durmaca.
3: Evet.
1: İlk geldiğiniz zaman.
3: Evet, ama hocam iyi yapmışsınız. Tek ayak üstünde durmamak için gelmedim diye.
1: Çöpün yanında. Öyle yaparlar evet. Ya çocuklar okulda. Bilmiyorum artık öyle şeyler kaldı mı şimdiki zamanda pek olmuyordur herhalde diye düşünüyorum evet. Ama biz çok dikildik yani o çöplerin yanında tek ayak üstünde.
3: Zamanında doğru.
1: Hocam iyi yapmışsınız çok sıcaktı bugün hava felaket sıcaktı yani 40 derece falan diyorlardı bir de çok evet. Nem varmış. Ama yine İstanbul iyi yurdun başka yerlerinde mesela İzmir'de falan çok daha büyük sıcaklıklar var. Yine de Avrupa ile kıyas götürmez herhalde orası berbat bir şekilde yanıyor yani. Neyse iklim değişikliği. Şimdi bugün 1 Temmuz. İnanmayacaksınız ama yılın yarısını yedik bitti. Gitti.
2: Çok hızlı geçiyor.
1: Çok hızlı geçiyor gerçekten öyle. Bir baktık ki yılın ikinci yarısına başlamışız. Nasıl başlıyoruz? En azından jeopolitik risklerin biraz azaldığı bir ortamla başlıyoruz. Hala Trump Anya diyor, İran Konya diyor ama yine de bir noktada uzlaşıldığı gibi petrol fiyatlarında kuvvetli bir geri çekilmeyle başlıyoruz. Hisse senetleri tarafı fena değil özellikle ABD'de. Yeni bir Fed ve yol haritasıyla başlıyoruz. Aslında ilk yarıdan çok farklı bir ikinci yarı olma ihtimali ne kadar yüksek bilemiyorum. Sizler ne dersiniz oradan bir başlayalım. Abdurrahman Bey şöyle bir ilk yarıyı değerlendirelim. Evet. Hem makro açıdan hem piyasalar açısından nasıl bir 6 ayı geride bıraktık. Sonra da yılın ikinci yarısına dair şöyle biraz fikir telakisi yapalım. Bugün de gelen verilerle de birlikte elbette. Buyurun.
2: Vallahi küresel açıdan geçen yılın ilk yarısına çok benzeyen bir dönem yaşadık diyelim. Geçen sene de yine Amerika kaynaklı küresel piyasalarda çok ciddi çalkantılar meydana geldi. Bu sene de aynısı tekrarlandı. Bu sene biraz daha farklı, sıcak bir savaşta vardı. Türkiye'yi de etkiledi. Geçen yıldan farklı bir şekilde yani piyasalar yine bir dip yaptı. Hatta ilk çeyreğin sonunda dip yaptı, Mart sonu gibi. İkinci çeyrekte tam bir toparlanma eğiliminde geçti. Dolayısıyla mükemmel denebilecek bir ikinci çeyrek yaşadık.
1: Bu arada, anlamda
2: evet, evet, küresel anlamda. Bu arada petrol düştü tabii. Yani petrol yani baktığımız zaman %21 yıl başına göre gerilemiş. Pardon, yani artmış. Gerilemiş olur mu? Petrol artmış. Bir de doğalgaz. İşte Avrupa'nın sorunu orada %55. Avrupa doğalgazı %55 düzeyinde artmış. Yani en hızlı, en çok artan doğalgaz. Dolayısıyla sorun Avrupa'nın sorunu. Sorun bir yerde şeyden kaynaklanıyor, Orta Doğu'dan kaynaklanıyor. Bu. Bunun dışında riskli araçlardan Bitcoin ve işte bütün kriptolarda %30-%40 arasında düşüş var. Ortalaması %33. Yani çok ciddi bir gerileme. 1/3 düzeyinde kayıp söz konusu. Faizlerde yükselme var. Faizlerdeki değişim yani Amerika'dan başlayarak dünyadaki bütün faizlerin ortalaması olarak da %7 civarında değişmiş yukarı yönde. Mesela dünya faizi diyelim 3,5'tan 3,52'den 3,79'a yükselmiş. Bunun dışında dolar değerlendi %3 yani yarı yılda %3 değerlenme çok can yakıcı değil ama bir değerlenme söz konusu bu tabii Fed'in durumuna da bağlı yani Fed'e yapılan atama ortaya çıkan enflasyona karşı Fed'in işte faiz indirecek beklentisinden belki de faiz artıracak beklentisine doğru evrilmesinin getirdiği bir sonuç. Dolayısıyla dünyada yani borsalar %10 arttı. Dünya borsalarının tümü hem gelişen hem gelişmekte olan 10.4 prim yaptı. Gelişmekte olan piyasaların primi %22.6. Amerika dışı borsaların primi %13.4. Amerika'nın primi 9.4. Böyle değerler var. Türkiye piyasası MSCI endeksiyle %16 primli. Biraz gelişmekte olan piyasaların altında ama bir primi var. Türk lirası bazında İstanbul borsası 25.3. 6 ayda prim yapmış durumda. En çok primi de halka arz endeksi gerçekleştirdi. %143.4. Sanayi ise %26. Fena değil, ortalamayı yakalamış. Bankalar 8.6, düşük. Bu çerçevede baktığımız zaman bir de Türk lirasının değerini söyleyelim. Dolar Türk lirasına karşı 8.6 artmış. Euro 5.6. Sepet bazında %7 artış var. Dolayısıyla Türk lirasının değer kaybı 7.7. Ama enflasyon işte 16.61'i bulmuş 5 ayda. Herhalde 6 ayda işte 17-17.5 falan gibi olsa yaklaşık 10 puanlık bir Türk lirasında reel değerlenme söz konusu. Yani dolar kaybettirmiş. Faizde belli bir kazanç var. Türkiye'deki faizler de dünyaya uygun artmış. Borsada kazanç var denebilir. Kripto kaybettirmiş. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız.
1: Peki, bir de makro tarafına bakalım. Onu da Kamil Hocam'a soralım isterseniz. Peki. Sonra devam edelim. Yine ilk 6 ayı makro göstergeler açısından değerlendirdiğimizde nasıl bir tablo görüyorsunuz hocam? Hem içeride hem dışarıda.
3: Tabii ki Abdullah Bey bir ölçüde bahsetti. Abdurrahman Bey bahsetti zaten. Buradaki konu bir geçen yılda ilk çeyrekte bir siyasi bir şok vardı. Bu yılda petrol şoku, savaşın etkisi oldu. Yoksa büyüme biraz daha güçlü gelebilirdi. İlk çeyrek 2,5'luk bir yıllık bir büyüme, sıfıra yakın bir çeyreklik büyüme. İkinci çeyrekte de büyümenin çok da yüksek gelmeyeceğini az çok öngörebiliyoruz. Yani yılın ilk yarısı %3'ü bulabilirsek, %3'ün biraz üzerinde olabilirsek iyi bir senaryo olacak diye düşünüyorum. İkinci yarıda tabii ki büyüme biraz daha hızlanabilir. Sonuç itibariyle bu savaşın sürmesi Trump'ın her şekilde işine gelmediğini kendisi de kabul ediyor. Ve bir ölçüde İsrail'le de olan bağlarını koparma noktasına kadar koparmasa da en azından o dizginleri kendi kontrolüne aldığını düşünürsek o açıdan biraz daha eli rahat gibi gözüküyor İran'la bu anlaşmayı yapmak için. Hal böyle olduğu durumda da büyüme tarafında dünya ekonomisinde zaten PMI'lar da son bu ay oldukça iyi geldi genelde. Euro alanında 51.4 geldi galiba. 51 civarında Çin'de.

0: geldi. Yani büyüme de kendisini toparlıyor makro küresel anlamda. En azından savaşın etkisi bir ölçüde giderek ve tabii savaşın etkisi demeyelim de savaşın petrol ve diğer emtia piyasalarında yarattığı fiyat etkisi ve bunların arz yönlü şok olarak ekonomileri etkisi giderek azalıyor. Nitekim bugün Walsh'un ve Lagarde'ın da enflasyon ve hem de büyüme tarafında savaşın etkisinin biraz daha giderek kontrol altına aldığını ve azaldığı yönünde açıklamaları oldu Sintra'daki forumda. Hı hı. O anlamda ikinci yarıyı biraz daha ilk yarıya göre daha olumlu görebiliriz. Umarım olumlu da olur çünkü bizim açımızdan baktığımızda Abdurrahman Bey'in de söylediği gibi enflasyon tarafında %18'e yakın bir 6 aylık enflasyon var. Merkez Bankası'nın %24'ü tutturması için yani yaklaşık 3-4 puan ya da 5 puan derseniz compound ettiğimizde birleşik anlamda %24'ü üzerine bulabiliyoruz. Ama yani tahminim %11'in üzerinde bir ikinci yarı enflasyonu bile bizi %29-30 bandına taşıyacak enflasyon tarafında ve büyümenin de ama ikinci yarıda daha iyi olacağını hem Türkiye'de hem de dünyada daha iyi olacağını öngörebiliriz. Tabii ki burada daha da önemli nokta şu, yani petrol fiyatlarındaki artışın ekonomiler üzerindeki ve enflasyon üzerindeki etkisi hemen ilk ayda kendisini doğrudan göstermiyor, zamana yayılıyor elbette. Bu etkiyi azaltmak için tabii ki merkez bankalarının önden aldığı faiz kararları ve de önden aldıkları kararlar genelde sonuç itibariyle talep tarafında fiyatlardan yani talebin güçlü seyretmesi ve arz yönlü şokun fiyatlara daha hızlı yansımasını engellemiş olacak. Eğer bu gerçekleşirse o zaman belki ikinci yarıda Fed'in iki faiz indirimi konusunda giderek artan eğilim belki bir faiz indirimine dönebilir. Nitekim bugün sonuçta Kevin Walsh'un açıklaması sonrası altında yukarı yönlü bir hareket gördük. Bunun bir yansıması olabilir yani %1,5 civarında bir yansıma var. Şu aşamada baktığımızda yılın ilk yarısı evet zor bir ilk yarı geçirdik. Bizim içeride de Mayıs ayında gelen şok etkisini gösterdi ama görece 19 Mart'a göre çok daha hızlı kontrol altına alabildi Merkez Bankası. O açıdan içerideki ekonomiyi çok ciddi bir yani siyasi şok, çok ciddi bir darbe vurmadı. İkinci yarının başka siyasi şoklar olmadan dışarıdan da en azından Trump'ın almış olduğu ders sonrasında daha dikkatli bir şekilde bu politikaları yürütmesiyle dünya ekonomisi için daha olumlu olabileceğini düşünüyorum.
1: Gerçekten Trump dersini almış mıdır bilmiyorum. Siz ne diyorsunuz ikinci yarıya ilişkin Abdurrahman Bey?
2: İkinci yarıda bence belirleyici gelişme Amerikan ara seçimleri olacak. Dolayısıyla Trump ders almış almamış almıştır herhalde ama almasa da bile ikinci yarıda daha durgun bir küresel ortam ya da jeopolitik ortam olabileceğini tahmin etmek mümkün. Çünkü Trump kampanyalara dikkatini çevirecek, zaman ayıracak ve Amerika'da işte seçmeni memnun edecek uygulamalar, icraatlar yapacak. Belki bu çerçevede daha az riskli bir jeopolitik gelişme olabilir. Yani diyelim ki işte başka bir yere Amerika yine böyle bir çıkartma, saldırı ya da yönetimi değiştirme ya da topraklarına katma gibi bir şeye kalkışabilir. Ama ben özellikle de bu ara seçimlerde Trump'ın yenilgi almaması için canla başla çalışacağına inandığından dolayı, ya inandığından değil, işin tabiatı gereği bu. Kimse elindekini kaybetmek ya da koltuğu kaybetmek istemez. Dolayısıyla piyasaları da ayakta tutan temel faktörün bu olduğunu varsayıyorum. Hem ekonomik tarafta hem şeyde. Jeopolitik tarafta da böyle İran gibi riskli şeylere girişmeyecek bence. İran'la belki anlaşma olmayacak, olamayacak. Ama herhalde bu dönemde çok sıcak bir çatışma da olmayacak. Bunu bence seçim sonrasına ertelemiş olacak. Bu çerçevede yılın ikinci yarısı, birinci yarısına evet daha iyi geçmeye aday hem dünyada hem Türkiye'de. Yani Türkiye zaten bence

0: reel sektör ve de enflasyonla mücadelenin yaratmış olduğu etki bakımından dibi gördü. Bundan sonrası daha iyi olmak durumunda. Bu İran savaşı gelişmeleri bir yerde 3-4 ay gecikmeye yol açtı. Hem enflasyonda hem diğer bazı göstergelerde. Ama yılın ikinci yarısında faiz düşüşleri de gündeme gelebilir. Enflasyon düşüşü de. Enflasyonda şöyle bir şansımız var. Şimdiye kadar en azından mevsim koşulları çok çok iyi gitti. Yani 30-40 yılın en iyi mevsim koşullarına kavuştuk. Onun vermiş olduğu şeyle gıda üretimi çok bol. Gıdadan kaynaklı olarak bu aylar içerisinde enflasyonda yani gıdanın enflasyonu aşağıya çekeceğini ben beklerim. Dolayısıyla geçen seneki fiyatlara da baktığımda %2'nin üzerinde, hatta Eylül ayında %3'ün üzerinde aylık enflasyonlar var. Bunun yerine böyle %1'lik ya da altında bir enflasyon gelir ise hakikaten bir moral de gelir. Ayrıca enflasyon da işte %30'un altına iner. Faiz indirimine sonbaharda kapıyı da aralar. Bu da bir moral olur. Ben ikinci yarıda birinci yarıdan daha iyi bir dönem hem piyasalarda hem reel ekonomide beklerim.
1: Hadi inşallah, her ikiniz de aynı şeyi söylüyorsunuz. Bizim de umudumuz o yönde, çok olağanüstü yeni bir şey olmazsa. Aslında yıla başlarken de bu savaş olmasaydı çok daha farklı bir tabloyu belki yılın ikinci yarısına kalmadan görebilir miyiz acaba sorusunu soruyorduk. Mesela Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlaması gibi. Şimdi enflasyon dediniz, bıraktığınız yerden devam edelim. Yarın değil mi?
0: Yok.
1: Cuma günü
0: Cuma.
1: Haziran ayı enflasyonu gelecek. Bugün İTO İstanbul'un enflasyonunu açıkladı. Kısaca arkadaşlarım derlemiş haberde. İzleyelim. Ondan sonra sizlere sorayım bakayım bu gelen veriyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Cuma günü gelecek olan veri bize ne anlatabilir?
2: İstanbul Ticaret Odası İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksinin Haziran ayı verilerini açıkladı. Haziran'da İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İSTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı %1,14 olarak gerçekleşti. Endeks yıllık bazda ise %35,94 oldu. İTO verilerine göre toptan fiyat hareketlerini yansıtan ve Mayıs ayında %1,58 artan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi Haziran'da aylık %3, bir önceki yılın aynı ayına göre %24,65, yıllık ortalama değişim oranı ise %22,71 olarak izlendi. Haziran ayında toptan fiyatlarda bir önceki aya göre işlenmemiş maddeler grubunda %8,18, yakacak ve enerji maddeleri grubunda %3,23, gıda maddeleri grubunda %2,85, inşaat malzemeleri grubunda %0,79, madenler grubunda %0,51, kimyevi maddeler grubunda %0,14 artış gözlendi. Yıllık ortalama bazda Haziran ayı grupları itibarıyla artışlar sırasıyla madenlerde %33,51, inşaat malzemelerinde %28,64, gıda maddelerinde %26,93, yakacak ve enerjide %22,58, mensucatta %15,97, işlenmemiş maddelerde %14,97, kimyevi maddelerde %9,77 artış gerçekleşti.
1: Evet, değerli hocam, İTO'nun enflasyonuna baktığım zaman %1,14. Bizim Bloomberg HT anketi %1'in bir tık altında 0,97 gibi bir enflasyon verisi bekliyor Haziran verisi olarak. Özellikle tarım, gıda fiyatlarının etkisinin altını çizdi Abdurrahman Bey. Tabii Haziran, Temmuz, Ağustos böyle bir fırsat penceresi var. Eylül'le itibaren aslında biraz daha hani hareketliliğin arttığı, okullar açılıyor vesaire, maliyetler artıyor. Bir dönem bizi bekliyor. Bir de hazır bu noktaya gelmişken bugün köprü ve otoyollara zam geldi biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Bunun da bir etkisi ne boyutta olacak? Hani hazır enflasyon düşmüşken bunu kompanse eder diye mi düşünüldü? Nasıl değerlendiriyorsunuz merak ediyorum. Buyurun.
3: İTO'nun rakamları aslında gıdadaki iyileşmeyi gösteriyor. Geçen sene 1,80 civarındaydı galiba aylık gıda fiyatı artışı. Bu yıl 0,5 civarında diye tam gördüm. Yani oldukça bir fark var o açıdan. Yani Gıda katkıda kesinlikle, yani TÜİK enflasyonda, TÜİK

0: ülke enflasyonunda da bulunacaktır ve o da %1 civarında bir enflasyon Haziran'da gelmesi ve Temmuz'da da %1'in belki biraz üzerinde enflasyonu görmemiz olası. O açıdan Abdurrahman Bey'e katılıyorum. Yıl sonu itibariyle de enflasyonun evet %30'un biraz altına gelmesi mümkün. Ama ben biraz önce hep olumlu konuştum ama yani oradaki şunu koşullu olarak düzeltmem lazım. Siyasi şoklar her an tekrar olabilir. Çünkü burada bir oyun oynanıyor muhalefetle iktidar arasında diye düşünüyorum. Ve ben hala mesela gelecek yıl seçim olacak mı, zamanında olacak söylemine bile katılmıyorum. Çok hızlı kararlar alınabilir. O açıdan baktığımızda umarım diyorum, eğer şu koşulla siyasi başka bir şokla karşılaşmazsak enflasyonun aşağı gelmesi açısından şu anda başka bir engel gözükmüyor gibi benim tarafımdan baktığınızda. Diğer hizmetlerde de eğitim gibi kalemlerde oldukça düşük bir enflasyon oranı ortaya çıkmış. Ama bak alt kalemlere tekrar baktığımızda bazı kalemlerde büyük bir artış var. Mesela tütünde artış var. Taşımada düşüş, petrol fiyatlarının düşmesiyle taşıma eksi de, giysi eksi de Haziran ayı ito rakamları. Ama öbür tarafta iletişim tarafında da oldukça %4'e yakın bir aylık artış var. Tabii bunun birebir Türkiye enflasyonuna yansıması bu ay mümkün olmayabilir ama genel olarak baktığımızda özellikle gıda, işlenmemiş gıdanın enflasyonu biraz aşağı çekme ihtimali yüksek. Başka bir şok olmazsa o açıdan onu vurgulamam gerekir.
1: Siz ne düşünüyorsunuz?
2: Yani gıda evet enflasyon aşağıya çıkacak. İstanbul'da gerçekleşenden daha sert bir aşağıya düşüş göreceğiz. Çünkü İstanbul üreten değil tüketen bir bölge. TÜİK'in fiyatları bütün Türkiye çapında alındığı için özellikle üretici bölgelerde fiyatlar hakikaten düşük. Çünkü mal bol. Ama taşıma işin içerisine girdiği için ve de ticaret ondan sonra İstanbul'a gelirken pahalanıyor. Dolayısıyla İstanbul'daki şeyleri doğru kabul edersek fiyatları burada 0,5 artmışsa Türkiye çapında daha düşük bir artış beklerim. Onun dışında risk olarak ben hakikaten bu devletin yönlendirdiği, yönettiği fiyat artışlarını görüyorum. İşte hocamın da bahsettiği bu Haziran ayında içki ve sigara şeyi en yüksek olan kalem. Yani bu devletin elindeki bir şey. Dolayısıyla bugün bahsettiğiniz yine köprü zamları yine öyle. Bu gösteriyor ki aslında demek ki Haziran'da düşük bir enflasyon bekliyorlar. Hakikaten araya bu kamusal zamları sıkıştırmışlar. Enflasyon düşecek ama kamu zamları o kadar da düşmeyecek diyor. Yani düşmesine izin verilmeyecek. Dolayısıyla temel şey hakikaten ben kamu zamlarını görüyorum. Onun dışında hani zam yapabilecek, malına zam yapabilecek sektör çok fazla yok. Eğitim vardı, o nispeten törpülendi ve gündemden düştü. Kira vardı, o şimdi enflasyonun lehine çalışıyor çünkü daha sert aşağıya geliyor. Dolayısıyla hizmet kalemlerinde enflasyonu yukarıda tutacak bir şey pek kalmadı. Mal grubunda da temel malların fiyat düşüşü nispeten yavaşladı, hatta durdu diyebiliriz. Ama yükselme de yükselmiyor çünkü temel mallar daha çok şeye bağlı, döviz kuruna bağlı. Döviz kurunda az önce bahsettiğim gibi yani gerçekleşecek olan enflasyonun 10 puanda altında bir gerçekleşme var. Dolayısıyla o üretilen temel mallarda artış olmaması gerekir bu şartlarda. Ya da ancak döviz kuru kadar artış olması lazım. Böyle de bakınca yani enflasyon açısından da pozitif gelişmeler normalde var. İşi bozacak olan tek şey kamusal zamlar.
1: Peki. Bir virgül koyalım mı müsaadenizle,
2: tamam.
1: Bir reklam arasına gidelim. Ondan sonra dönüşte kaldığımız yerden devam ederiz.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, devam ediyoruz ekonomik görünüme. Değerli hocam Profesör Doktor Kamil Yılmaz ve çok sevgili Abdurrahman Yıldırım'la birlikteyiz. Kamil hocam, bugün bu Portekiz'deki Sintra'daki haber akışı çok önemliydi. Christine Lagarde'la birlikte Avrupa Merkez Bankası Başkanı, bu Merkez Bankacıları Forumu'nda Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh da vardı. Ve Warsh'un enflasyonda iyiye gidiyoruz minvalinde yaptığı açıklama bayağı herkesi heyecanlandırdı. Çünkü birinci

0: hedeflerinin enflasyon, yani fiyat istikrarı olduğunu ifade etmişti yaptığı ilk toplantıda. Ve bunu yaparken de öyle çok fazla size yol yön göstermeyeceğim demişti. Verilere daha fazla bakacağımız belliydi. Öyle ki bu söz çok ciddiye alınmış. Dün JOLTS verisini bile fiyatladı piyasalar. Bugün ADP verisi var. Tarım dışı istihdam yine bu hafta. Yani öyle çok bakılmayan verilere bile artık sanki daha bakılır oldu. Ama Walsh'un söyledikleri önemli. Bundan sonraki döneme ve Fed'in yol haritasına ilişkin. Yani bu yıl içerisinde biz bir ara böyle çok faiz artışı, savaşın o canlı olduğu dönemde öngörülürken şimdi ufak ufak o beklentiler yok oluyor gibi. Siz ne diyorsunuz? Nasıl değerlendirdiniz Walsh'un bugünkü açıklamalarını ve bundan sonrası için acaba bize ne anlatıyor, ne ifade ediyor, nasıl yorumlarsınız?
1: Çok haklısınız. Yani iki hafta önce gerekli faiz artışına gidebiliriz dedi. Çok daha net konuştu. Ama bugün konuşmasında işte aldığımız veriler biraz daha yumuşama, enflasyon üzerindeki baskının azalma ihtimalini gösteriyor söyledi. Ama tabii orada pek yalnız kalmadı. Lagarde'la benzer bir yorumu yaptı Avrupa için. O açıdan düşündüğünüz anda belki savaşın giderek sönümlenmesi hem Avrupa hem Amerika tarafında beklentileri, en azından merkez bankacıların beklentileri önümüzdeki dönemde biraz daha enflasyon üzerindeki baskının azalacağını öngörüyorlar. Bu mümkün elbette. Ama bugünkü toplantıda benim hepsini tabii izleyemedim ama izlediğim kadarıyla da Kevin Walsh'a özellikle ilk konuşmasında, yani görevi devralmadan önce de yaptığı vurgularını üzerinde sorular soruldu. Mesela bu forward guidance dediğimiz bir ölçüde piyasaları yönlendirme yönündeki Merkez Bankası'nın verdiği bilgiler, paylaştığı dot plotlar gibi veriler, aslında bunları çok sıcak bakmadığını, nitekim kendisinin de bu dot plot bilgisini vermediğini biliyoruz. Bir ölçüde aslında verileri kullanın, Merkez Bankası piyasaların elinden tutmasın, piyasaları tamamen yönlendirmesin demeye getiriyor. O konuda daha detaylı sorular geldi moderatör tarafından ama Kevin Walsh bunların hepsini bence bir ölçüde pas geçti. Tabii bilanço küçültme konusunda geldi keza. Aynı şekilde yani bu hem enflasyon çerçevesi diyebildiğimiz çerçeve hem de işte sadece faiz bizim ağırlıklı politika aracımız olmalı vurgusu vardı. Yani o açıdan baktığınızda buna söylediği, ben çalışma grupları kuracağım ve bu çalışma gruplarının yapacağı, ekiplerin yapacağı çalışmalar bize nereye doğru gideceğimizi söyleyecek. Yani açıklamalar komünikasyon tarafında Merkez Bankası'nın kamuoyuyla açıklamaları değişebilir. Yani benim gördüğüm uzun zamandır, yani son başkanlar daha öncekilerle beraber bir ilk defa bir başkan göreve gelir gelmez çok ciddi bir değişim öngörüyor. Bu tabii bu öngörüyü de baştan yapıp bir ölçüde komiteyi hazırlıyor belki de. Ama çalışma gruplarının tavsiyelerine birebir uygulayacak mı, ne yapacak onu zaman içinde göreceğiz. O açıdan şu aşamada çok detaylı bilgi vermemesi, biraz da ilk başta daha şahin gibi duruşu aslında öyle olmayabilir, bugünkü açıklamasıyla öyle olmayabileceği yönündeki izlenim tabii ki piyasalar açısından olumlu karşılanmayacaktır. Yani nitekim altındaki artışı biraz ona yordum ama dolar endeksinde çok büyük bir yavaşlama görmedim. Yani daha diğer konuşmalarında görmemiz gerekiyor. Bunların bir kısmını terk edecektir, bir kısmında komiteyle anlaştığı noktalar olacaktır. Çalışma gruplarının getireceği sonuçları direkt tartışmaya açacaktır. Ama zaman içinde göreceğiz diye düşünüyorum. Yani ben çok güvercin olma tarafına geçmeyecek bir anda ama keşke bugünkü açıklamayı biraz daha koşullu yapsaydı, biraz daha bu kadar net bir şekilde yapmasa daha iyi olurdu diye düşünüyorum.
0: Valla sözlü yönlendirme yapmıyorum dedi ama bu sözlü yönlendirme değil mi sizce yani? 4 hafta sonraki açıklamalarımı bekleyeceksiniz diyor ama bir taraftan da net bir şekilde enflasyonda daha iyi durumdayız diye konuşuyor. Şimdi Hocam dedi ki dolar tarafında öyle çok fazla hareket görmedim ama euro dolara bakıyorum yeniden 1.14'ün altına sarkmış durumda bir süredir de oralarda. Euro bölgesiyle tabii ki orada bir faiz artışı var. Bir artış daha belki olabilir ihtimali.

0: Dolar tarafında kuvvetlenmeyi destekleyecek bir durum, öyle değil mi? Doların
1: Evet.
0: faizi yüksek. Acaba o zaman euro dolar tarafında yeni seviyeler nereler olabilir bundan sonraki dönemde? Tekrar doların değer kaybettiği, euronun biraz daha palazlandığı bir senaryoyu görür müyüz? Yoksa artık yeni normali paritenin bu mudur?
1: Galiba yeni paritenin yeni durumu budur. Yani 1.15'ler civarında bir dalgalanma, biraz yukarı biraz aşağı ama daha çok aşağı doğru. Yani doların değerli kaldığı ya da biraz daha değerlenebileceği bir şey. Bu faiz artışına rağmen böyle olacak gibi görünüyor. Çünkü şimdi
0: Avrupa'daki
1: Fed'in
0: faiz
1: izlemiş
0: açısından.
1: olduğu politika faiz artırmasa bile parasal sıkılaştırma etkisi yaratıyor. Bir de bilanço küçültmeyi buna daha sonradan eklerseniz bu etki yaratıyor. Yani daha güçlü bir dolar, değer kaybetme politikası var tamam ama kısa vadede yok. Çünkü önce bir herhalde Fed genel bir güven kazanmak istiyor yeni başkanla beraber. Ya da yeni başkanın da güven kazanmaya ihtiyacı var. Ondan sonra icraatlarını göreceğiz. Belki hani çok az eylem yapacak ama daha çok da yönlendirme yapacak. Yani o çerçevede bakar isek evet ben de sanki faiz artırmayacak gibi. Enflasyon raydan çıkmaz ise ki raydan çıkmıyor gibi görünüyor. Petrol fiyatlarında da bu aşağıya giriş buna yardım ediyor. Dolayısıyla ama sıkı bir piyasada faizlerin de yüksek kaldığı, doların yüksek kaldığı ama bunun karşılığında Avrupa'nın işte faiz artırımı yaptı ama bir faiz artırımı daha yapabilir. Fazla değil. Dolayısıyla faizden dolayı euro çok hani değerlenme adayı değil. Mesela aynı durumu biraz da şeyde görüyoruz. Japon yerinde. Orası da faiz artırdı. Artırmaya devam edeceği işaretini de verdi. Hatta işte %1'e çıkarttı faizi.
0: 40 yıl
1: 30 yıl,
0: sonra.
1: 40 yıl sonra birden 2'ye doğru gideceğinin de şeyini verdi, işaretini verdi. Yani 2 olması lazım ki işte bizim enflasyon hedefimizde yaklaşık 2. Enflasyonu dengede tutalım diye. Dolayısıyla bu bile mesela Japon yeninin dolar karşısında değer kaybını önleyemedi. Bu açıklamadan sonra şu anda Japon yeni 40 yılın en düşük düzeyine indi. Bir kaç 162 hatta onu da üstüne geçti. Ve baktığımız zaman dolar
0: 162,5.
1: evet dolar yene karşı 3,3 değerlenmiş ya da yen değer kaybetmiş. Buna karşılık Euro dolara karşı 2,8 değer kaybetmiş 6 aylık süreçte. Yani faiz artırımı tek başına değerli kalmak için yetmiyor. Değer kaybetmeye de devam edebiliyor. Ben hani euro şey yen kadar değer kaybetmesini beklemem euronun ama euro bölgesinin ekonomik sorunları, siyasi sorunları vesaire pek çok sorunu var. Dolayısıyla o çerçevede para biriminin de değerlenemeyeceğini, aksi görüşler var 1.20'ye doğru gidecek şeklinde. Ama ben öyle tahmin ediyorum.
0: Peki. Şimdi bizim Merkez Bankamız ne yapacak sorusunu bir kez daha sorayım hocam size. Çünkü burada işte faizlerle nereye kadar ne yapabileceğimizi sadece içeride değil dışarıda da merkez bankalarının geldiği noktada konuşmaya başladık. Yani boşuna değil, değil mi? Borsun işte 5 ayrı komite yapıyor olması, işin içerisinde yapay zekayı, verimliliği, işte verilerin alt kırılımlarını, dümdüz veriye de bakmıyor işte. Çekirdek, medyan, bilmem ne bilmem ne diye o kadar detaylı bakıyor. Dolayısıyla yeni dönem biraz daha bildiğimiz araçlar yerine daha böyle nokta atışı, daha niş, daha belki sofistike bir takım yaklaşımları gerektirecek enflasyonla mücadelede diye bir düşüncem var. Bilmem siz ne dersiniz?
2: Yani tabii Borş'un açıklamaları ve oluşturacağı çalışma grupları bunların ne zaman sonuçlanacağını zaman içinde göreceğiz. Bence hemen hızlı bir şekilde sonuç.

0: başlanmayacak. Ama bizim tarafımıza geldiğinizde bizim tarafta iş bence Merkez Bankası tabii ki enflasyonda özellikle gıdanın da katkısıyla bu savaşın etkisinin de giderek sönümlenmesiyle bir ölçüde eli biraz daha rahatlayacak Merkez Bankası'nın. O anlamda da bu %40'taki fonlama faizini bir ölçüde kademeli olarak düşürmeye çalışacak ve haftalık repo ihalelerini yeniden başlaması gerekiyor. Bunu tabii ki hemen yani 37'ye düşeceğini düşünmememiz lazım faizin. Ama bu en azından Temmuz, Ağustos aylarında kademeli olarak 37'ye doğru faizin gelmesi, politika faizin ve gecelik fonlama maliyetinin 37'ye doğru gelmesi ve sonbaharda da faizi eğer işte 30'un altında kalacaksa enflasyon belki 1 ya da 2 puan daha aşağı indirme şansı olacak Merkez Bankası'nın. Ama yani bizim Merkez Bankamız tabii ki bu kadar Walsh'un bahsettiği gibi detaylı çalışmalar ya da farklı politikalara bakmak lüksü yok. Burada tabii ki bir makro ihtiyati önlemler her zaman onun çok önemli bir aracı, özellikle kredi genişlemesini kontrol altına alabilmek açısından. Ama yani merkez bankacılık şu anda Türkiye'de ne yapıyor diye bakarsanız enflasyonla mücadele ede ede işte tabii %75'leri bulan enflasyonun gele gele %30'lara gelmiş. Eğer eleştirmek isterseniz bu başarı değildir diyebilirsiniz. Ama bu Merkez Bankası bunu var olan içeriden ve dışarıdan gelen şoklara rağmen bunu devam ettiriyor. Özellikle içeriden gelen siyasi şoklar. Ben bir Merkez Bankası'nın giderek bir itfaiyeye dönüştüğünü düşünüyorum. Yani aslında tamamen itfaiye aracındaki suyun miktarına bakıyor. Onu doldurma derdi. Rezervleri çok önemli. Rezerv build-up yapmak durumunda ki bir sonraki şok nereden gelirse ona hazırlıklı olsun. Nitekim geçen yıldan bu yana 3 tane böyle iki içeriden bir dışarıdan şok diye düşünürseniz bunları yönetmekte oldukça başarılıydı Merkez Bankası ve Mehmet Şimşek, Bakan Şimşek. O açıdan umarım bu tür bir şok olmaz ve Merkez Bankası bu dönemde tam olarak enflasyonu aşağı çekme konusunda bir kademe daha kendi görevine odaklanabilir ve bu bahsettiğimiz ikinci yarıdaki %11 civarında gelebilecek bir enflasyonun gerçekleşmesini sağlayabilir. Bu çünkü daha yüksek gelirse 30'ların üstünde bir yere gelecek. O anlamda da tam olarak seçim hattına da girdikten sonra enflasyonu kontrol altına almak oldukça zor olacak sonrasında.
1: Biz çok uzun yıllar yüksek enflasyonla yaşadık. Yine yaşayabilir miyiz?
2: Yaşarız herhalde yaşadığımıza göre. Yani bir 50 yıl geçmişi var. 1973 sonrası biz işte 2002-2004 yılına kadar yüksek enflasyonla geldik çift tane. Üstelik de çok oynak yani 60-70 bazen %125. Yaşadık yaşamasını bildik ama aynı durum söz konusu değil. O zaman her şey endeksliydi. Maaş artışları, ücretler vesaire. İşte bankalarda kar etmiyordu ama devlet bir şey diyordu. Her şeyi sonunda devlete yazıyordu. Devlete yaza yaza sonunda 2001 krizine geldik. Fatura devlete çıktı. Oradan da halka çıktı. Şimdi yani devlet üstlenmiyor. Dolayısıyla fatura edecek birisi yok. Nihai şey, faturayı ödeyecek birisi yok. Yani aynı durumu böyle rahatlıkla işte gideriz olmuyor. Gelir dağılımını bozarak ancak gideriz. Gelir dağılımının bozulmasının da bence sonuna çok yaklaştık. Geldik yani. Geliri yüksek fazla sayıda bir kitle var ve o kitle tüketiyor. Haklı olarak tüketmesi de ekonominin lehine bir şey. Ama tüketemeyen çok da geniş bir grup var. Yani 90'lı yıllarda ya da 80'li yıllarda böylesi bir gelir dağılımı bozulması yoktu. Vardı yine ama bu kadar değildi. Dolayısıyla gelir dağılımını bozmayı, daha da bozmayı göze alırsak yaşarız diyebiliriz. Ama daha da belki yaşanabilecek

0: olan enflasyon yani böyle çift hanelerin hemen başında yani %10-20 ya da işte %10'lar civarında bir enflasyon olur ki o da çok yüksek. Yani bugün işte o tartışmayı Avrupa Merkez Bankacılığı tartışmasında yani oradaki başkanlar neyi tartışıyor? %2'yi tartışıyor, %3'lük yıllık enflasyonu tartışıyor. Bunun zararlarını işte izin vermeyeceklerini bilmem neyi. Yani %4 enflasyon olan bir Amerika var. O kadar yani ortalamasına bakarsan gelişmekte olan ülkelerin enflasyonu yaklaşık %5,5. Gelişmiş ekonomilerde %3-3,5. Bu kadar yani. Senin şimdi bunun 3 katı enflasyonu ya da gelişmekte olan ekonomilerin 2 katı enflasyonu olsa hani kabul edilebilir. Ama yani 5 katı 6 katı enflasyonu da kabul edilemez. Yaşayamayız yani ilerleyemeyiz hiç. Dolayısıyla Türkiye'nin önünü tıkar. Yani böyle biraz gideriz, idare ederiz ama mutlaka enflasyonu çözmemiz lazım. Rekabet gücünü kaybediyoruz. Yani 70'li yıllarda yaşadık, 80'li yıllarda da yaşadık. Gelir dağılımını bozduk. O zaman ihracatımız, doğru dürüst ihracatımız da yoktu. Ama şimdi öyle değil. Yani topladığın zaman hizmetlerle beraber 400 milyar doları geçen bir döviz gelirimiz var. Burada enflasyon devam ettiği sürece o 400 milyar doları elde edecek geliri sağlamamız için maliyetleri düşürmemiz lazım. Dönüyorsun ücretleri düşüremezsin artık bu aşamadan sonra. Evet. Yani neyi o zaman düşüreceksin? Malların fiyatını. O zaman enflasyonla mücadele ediyor olman lazım. Döviz kurunu da azdırmaman lazım. Kontrol altında tutulması lazım. Çünkü o malları ham maddeyi dışarıdan ithal ediyorsun. Tabii. Döviz kuruyla.
1: Son 2 dakika onun da ekleyeceği var mı diye sormak istedim, böldüm sizi. Tabii ama ki, Kamil Hocam ne dersiniz?
2: Yani bu konuda ben makaleler yazdım. Yani Türkiye sadece 50 yıl yüksek enflasyonla yaşamadı ama hiper enflasyona da gitmedik biz. Yani bu sonuç itibariyle Türkiye'de enflasyonu siyasetçi yaratır ama dar gelirli faturasını öder. 94'te %30, 94-95'te reel ücretler %35 düştü. 2001'de %20'nin üzerinde düştü. Bu sayede bir ölçüde hiper enflasyona gitmeyen bir Türkiye var. Bir Arjantin, Brezilya, İsrail gibi hiper enflasyonlarda aslında çok güçlü bir işçi sendikaların olduğu ülkelerdi. Ama 80 darbesi sonrasında bu işçi sendikaların gücü kırıldığı zaman ve sonuç itibariyle hiper enflasyonu görmedik ama siyasetçiler de canları istediği zaman da enflasyonu faturasını bize çıkarmaya devam ettiler. Onlar için tek önemli olan nokta iktidarlarının sonsuza kadar devam etmesi. Ama demokrasilerde iktidarlar değişmeli elbette ki. Umarım bizim siyasetçilerimiz de İngiltere ve başka ülkelerdeki gibi örnekleri görüp aslında bu bir görev devretmek de aslında önemli bir iradedir, önemli bir erdemdir. O açıdan enflasyonun temelinde Türkiye'de siyaset vardır. Türkiye'de enflasyon siyasi bir olgudur. Onu ben bu notla bitireyim isterseniz. Çok zamanımız kalmadı anladığım
1: kadarıyla. Peki hocam. Çok teşekkür ediyorum değerli görüşleriniz için. Abdurrahman Beyciğim, size de çok teşekkür ediyorum. Ekonomik Görüm'de bu akşam sevgili Abdurrahman Yıldırım ve değerli hocam Profesör Doktor Kamil Yılmaz'la birlikteydik. Bitirirken güzel bir röportajla tamamlayalım. 12. Nükleer Santraller Zirvesi bugün başladı. Yarın da devam edecek İstanbul'da. Ve burada Nükleer Sanayi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kağan Çiftçi ile bir röportaj yaptık Bloomberg HT olarak. Bu röportajla tamamlayalım. Sonra reklamlar, sonra küresel piyasalarda yeniden birlikte olacağız.
3: Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin bu yıl devreye alınması planlanıyor. Rosatom ve diğer paydaşlarla nasıl bir koordinasyon sağlıyorsunuz? Takvimiyle ilgili neler söylemek istersiniz?
4: Tabii Akkuyu Nükleer Güç Santrali ülkemiz için nükleer teknoloji ve nükleer sanayi anlamında okul niteliğinde olan bir proje. Yani sadece enerji arz güvenliği açısından kritik öneminin yanında bir de sanayi ve teknoloji anlamında ülkemizin bu sanayiyle ve teknolojiyle buluşması anlamında önemi oldukça ortada. Sürekli de bunu vurgulamaktayız. Rosatom'la beraber tabii uzun yıllardır beraber bir çalışmamız söz konusu. Burada bugüne kadar yaklaşık 2000 yerli firma doğrudan veya dolaylı olarak bu projede görev aldı, almaya da devam ediyor. Yerleştirme ve yerelleştirme potansiyelimiz 11 milyar doları aşmış durumda. Dolayısıyla burada çeşitli imalat alanlarında, yani kaynaklı imalat, talaşlı imalat, vana, pompa, kablo, mühendislik, lojistik, birçok alanda yerli firmalarımız görev aldı ve almaya devam etmekte. Birinci ünitenin devreye alınması, Enerji Bakanlığımızın da belirttiği gibi bu yıl içerisinde devreye alınması planlanıyor. Ve birinci nükleer santralimiz olan Akkuyu'dan sonra ikinci ve üçüncü nükleer santrallerde de Akkuyu'dan edindiğimiz bilgi ve birikimi, tecrübeyi daha da arttırarak yerleştirme ve yerelleştirme potansiyelimizi daha da üst oranlara taşıyarak devam ettirmeyi hedefliyoruz.
3: Yerleştirmekten bahsediyorsunuz. Burada Çinli, Kanadalı, hatta Güney Koreli firmaların da Türkiye pazarına ilgisi var. Nasıl bir rekabet ortamı öngörüyorsunuz?
4: Tabii buradaki temel ayrım, hükümetler arası anlaşma yapıldıktan sonra konvansiyonel nükleer santrallerde reaktör teknolojisiyle alakalı bir konu. Her reaktör teknolojisinin kendine has bir tedarik zinciri ve ekosistemi var. Dolayısıyla farklı bileşenleri, farklı dinamikleri var. Dediğiniz gibi Güney Kore, Çin, Kanada, Rusya buradaki ikinci ve üçüncü nükleer santrallerdeki muhtemel adaylar. Bunlarla ilgili çeşitli yetenek analizleri ve artıları, eksileri değerlendirilmekte devletimiz tarafından. Burada sanayimiz açısından her bir teknoloji için biz ayrı ayrı potansiyeller görüyoruz. Tabii ki ön alıp bunlarla alakalı çalışmalarımızı önden yapıyoruz, önden hayata geçiriyoruz. Dediğim gibi her birinin artıları, eksileri farklı seviyede. Fakat biz sanayi olarak hepsine hazır, yani yerli sanayi olarak hepsine hazır olduğumuzu belirtebiliriz açıkçası. Yani Akkuyu'dan bizim edindiğimiz bilgi, birikim, tecrübe bizi hazırladı. Dolayısıyla bugün itibariyle farklı reaktör teknolojileriyle de işbirliği yapmaya ve bu ekosistemi, bu tedarik zincirinin ülkemizde oluşmasına ve hatta artık yakın vade diyebiliriz bunun için. Artık yakın vadede yerli sanayimizin nükleer teknoloji ve sanayi anlamında ihracatçı olması pozisyonunu artık gayet olanaklı buluyoruz.
3: Dünyada nükleer enerji konusunda küçük ölçekli reaktörlere yönelen bir trend olduğunu görüyoruz. Türkiye'de de bu konuda bir eğilim var. Siz hem yatırım ortamını nasıl değerlendiriyorsunuz hem de Türkiye'nin bu konudaki vizyonunu nasıl yorumlarsınız?
4: Küçük modüler reaktörler ve ilgili teknolojiler bizim için oldukça kritik ve potansiyeli oldukça yüksek bir konu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın ortaya koyduğu hedef doğrultusunda 2050 yılı itibariyle ülkemizde nükleer enerjiden elde edilecek enerjinin toplam kapasite hedefi 20 gigawatt seviyesinde. Bunun da 5 gigawattının küçük modüler reaktörlerden gelmesi planlanıyor. Bu birinci girdimiz. Dolayısıyla bu enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak 5 gigawattlık kapasitenin SMR'lardan, küçük modüler reaktörlerden gelecek olması sanayimiz için oldukça büyük bir potansiyel taşıyor. İkincisi, bu küçük modüler reaktörler konvansiyonel büyük ölçekli santrallere kıyasla fabrikalarda üretilebilir olması sebebiyle hem daha kısa kurulum sürelerine hem de daha düşük maliyetli kurulum CAPEX'lerine sahip santraller olma özelliğini taşıyor. Dolayısıyla ergonomik yapıları, modüler yapıları bu sistemlerdeki uygulanabilirliği ve verimliliği artırmış durumda. Bunun üzerine çok çeşitli konsept tasarımları var dünyada. Elbette biz de bu tasarımları çok yakından takip ediyoruz. Hangilerinin günün sonunda başarılı olacağını, hangilerinin finansman modelinin ne şekilde kurgulandığını oldukça yakından takip ediyoruz. Ve tabii ki hangi teknolojinin ülkemiz sanayisinin adaptasyonu açısından oldukça daha diğerlerine kıyasla daha verimli olacağıyla alakalı çok detaylı çalışmalar yürütüyoruz. Bu birinci konu. İkinci konu da küçük modüler reaktörler bizim yalnızca tedarikçi olmak isteyeceğimiz değil, aynı zamanda teknoloji geliştirip hem teknoloji hem de ürün ihraç edebileceğimiz bir alan olması özelliğiyle de oldukça önemli açıkçası. Dolayısıyla burada onlarca, yüzlerce komponentin, bileşenin ülkemizde üretilecek olması ve daha orta ve uzun vadede teknolojinin de tarafımızca üretilmiş ve ihraç edilebilir olması ülkemizi tam olarak bu anlamda nükleer endüstri anlamında bir anda ihracatçı pozisyona getirecek ve katma değeri yüksek olan bu sektörün

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: İTO verilerine göre İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi Haziran'da aylık %1,14 arttı. Yıllık %35,94 artış gösterdi. Haziran ayında aylık bazda en yüksek artış %4,28 ile haberleşme harcama grubunda gerçekleşti. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI Haziran'da 47,1'e gerileyerek imalat sektörünün faaliyet koşullarında belirgin bir yavaşlamaya işaret etti. Böylece sektörün performansında zayıflama eğilimi üst üste 27. aya ulaştı. ADP verilerine göre Haziran'da özel sektör istihdamı 98 binle tahminlerin altında kaldı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi 120 bin artış yönündeydi. Buna rağmen istihdam artışı devam ederek iş gücü piyasasının güçlendiği görüşünü destekledi. Portekiz'deki Merkez Bankacılığı Forumu'nda konuşan Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh, yaklaşan faiz oranı politikasına ilişkin herhangi bir sözlü yönlendirme sunmayacağını yineledi. Warsh ayrıca enflasyon risklerinin son 4 haftada azaldığını belirtti. ABD Başkanı Trump, İran'la devam eden görüşmelere ilişkin İran'la mükemmel bir toplantı yaptık. Çok iyi anlaşıyoruz değerlendirmesinde bulundu. İranlı Bakan Yardımcısı Garibabadi ise mutabakatın uygulanmasını takip edecek çalışma grupları ile nihai anlaşmaya yönelik müzakere gruplarının oluşturulduğunu fakat bu mekanizmalar çerçevesinde henüz herhangi bir müzakerenin başlamadığını belirtti.

0: Hoş geldiniz küresel piyasalara. Gelin birlikte bakalım bugünün fiyatlamaları nasıl gerçekleşmiş. Borsa İstanbul'da haftanın 3. işlem gününde pozitif bir kapanış gerçekleştirdik. Pazartesi, salı hep negatif bölgedeydik. Bugün %1,62'lik bir primle 14.350 seviyesinden günü tamamladık. Dolar TL'de yatay pozitif bir seyir var. Euro TL tarafı yatay negatif. Euro dolar çaprazında 1.1381 seviyesini görüyoruz. %0,36'lık bir geri çekilmeyle birlikte. Avrupa tarafına baktığımız zaman orada Alman borsası DAX hariç gün sonunda negatif kapanışlar var. Londra FTSE %0,18'lik bir gerileme. Paris CAC 40'ta %0,79'luk bir gerileme. İtalya tarafında da FTSE MIB'de %0,15'lik bir gerileme kapanış itibariyle karşımıza çıkarken Alman borsasında Frankfurt DAX'da %0,18 kadar prim gördük kapanışta. ABD tarafına baktığımız zaman an itibariyle Nasdaq satıcılığı, Dow Jones ve S&P 500'de de pozitif görünümler var. Yatay pozitif de denebilir. Dow Jones an itibariyle %0,11 primli. S&P 500'de yatay pozitif bir seyir var. Negatife döndü şu an. Nasdaq tarafı da %0,38 kadar geri çekiliyor. ABD tahvillerinde durum nasıl? Orayı da görelim. Evet, uzun tarafta yön yukarıda olmayı sürdürüyor. 10 yıllık ABD tahvilinin getirisi an itibariyle 4.47. 5 yıllıklarda 4.23 seviyesini görüyoruz. Kısa tarafta yön bir miktar aşağıda. Orada da %4,16 seviyesindeyiz. Son olarak emtiaya bakalım. Altında yön yukarıda, ons altında %1,41'lik yukarı yönlü bir hareket var. 4.064,48 $'den geçiyor işlemler. Gram altın tarafında da %1,39'luk yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. Orada da 6.095,20 $ seviyesindeyiz. Bitcoin'de %2,65 kadar yukarı yönlü bir hareket var. 60.000'in üzerine 60 yine görünüyor. Kripto parada işlemlerin geçtiği seviye 60.185 şu anda. Petrolde yön aşağıda. Brent petrolde %2,03'lük bir geri çekilmeyle an itibariyle $71,48 seviyesindeyiz. NYMEX tarafında da %1,78'lik bir geri çekilmeyle $68,26 seviyesini görüyoruz. Evet, şimdi Londra'ya gideceğiz. Her zaman olduğu gibi Avrupa'nın notlarını sevgili arkadaşım Ceren Dilekçi Köseoğlu'ndan alacağız.
1: Avrupa borsalarında ağırlıklı olarak satıcılı bir seyir hakimdi. Sektörel bazda baktığımız zaman kamu hizmetleriyle enerji sektörleri en kötü performansı gösteren sektörler olurken otomotiv sektörü görece daha iyi bir performans sergiledi. Aynı zamanda savunma hisselerinde yükseliş vardı. Hafta içinde İngiltere hükümetinin açıkladığı savunma planından destek buldu savunma hisseleri. Özellikle Rheinmetall hisseleri daha güçlü bir performans sergiledi. Gözler Merkez Bankası başkanlarının Portekiz'de yaptığı açıklamalardaydı. Fed Başkanı Walsh yaptığı açıklamada son 4 haftada enflasyon risklerinin azaldığına dikkat çekti. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde ise hem büyüme hem de enflasyona dönük risklerin çok daha dengeli olduğu vurgusunu yaptı. Bailey ise ekonomide yaşanan yavaşlamaya dikkat çekti. İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentileri ilk kez yıl sonuna kadar 20 bas puan seviyesinin altına gerilemiş durumda. Fakat Avrupa Merkez Bankası'ndan bir faiz artışı daha yıl sonuna kadar tam fiyatlanmaya devam ediyor. Her ne kadar Euro bölgesinde enflasyon Haziran'da beklentinin altında kalmış olsa da piyasada bir faiz artışı beklentisinin fiyatlandığını görmekteyiz. Euro bölgesinde tüketici fiyatları yıllık bazda %2,8 ile beklentinin üzerinde bir yavaşlama kaydetti. Beklenti %3'lük artış yönündeydi. Hem hizmet enflasyonu hem de gıda enflasyonunda 0,3 puanlık düşüş yaşandı. Çekirdek enflasyonu ise %2,6'dan %2,4 seviyesine geriledi. Capital Economics ekonomistleri Temmuz ayında enflasyonun %2,5 seviyesine gerilemesini bekliyorlar Euro bölgesinde.
0: Evet, Ceren'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de sevgili Çağlar Kuzukluoğlu'nun notlarını almak üzere araştırma masasına dönüyoruz.
2: Bugün biraz uzun bir küresel piyasalar notuyla sizlerle birlikteyiz. Aslında sıradan gibi görünen önceki iki notta bunun bir nevi fragmanını sunmaya çalıştık. Zengin ülkeler dedik, küresel büyük şirketler, piyasa değeri büyük şirketler diye bahsetmiştik. Ve en nihayetinde de kıymetli hocalarımızdan Daran Acemoğlu'nun bir üniversitenin mezuniyet töreninde yapmış olduğu konuşmayla beraber UBS'in İsviçre Merkezli Bankanın o geleneksel sizlerle de sık sık paylaştığımız küresel servet değerlendirmesini birleştiren ama gücün ve özellikle parasal anlamda dünyanın odak noktasının merkezileşmesiyle ilgili bir toparlama yapmaya çalışacağım dilim döndüğünce Bloomberg ETH Araştırma Müdürü olarak. Aslında rakam vermeden burada ister ülke bazlı bakın ister küresel çapta bakın bir nevi bir maddiyat merkezinin oluştuğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bilhassa teknoloji ekseninde bunu görüyoruz. İster piyasa değerlemeleri ister şu anda bir trilyoner var adı Elon Musk ya da ona yakın isimler sıralamasındaki dolar milyarderlerine. Daran Hoca konuşmasında 5 milyar insanın kabaca şu anda yapay zekanın öğreniminde ve gelecekte bizim hayatımıza etki yapacak belki de deviniminde hiç söz hakkının olmadığını söyledi. Notlarımızda ve Bloomberg ET ve Bloomberg Business Fikri çatısı altında yazdıklarımızda, konuklarımıza yönelttiğimiz sorularımızda ve aldığımız yanıtlarımızda son dönemde sıkça rastladığınız unsurlardan bir tanesi de yapay zekanın özellikle öğrenmesiyle ilgili üretkenliğinde yalnızca belirli prototiplerin rol oynaması ciddi bir risk yaratabilir diye konuşuyorduk. Hatta kadın erkek eşitliğinde şöyle bir flash araştırmadan bahsetmiştik sizlere. Yapay zekayı belirli yaş aralığında çoğunlukla erkekler eğitiyor gibi bir konu vardı karşımızda. Aynı aslında birikimi dünyadaki küresel servetin biriktiği adlarda da görebiliyoruz ve bununla beraber UBS'in yayınladığı rapora baktığımızda ister küresel çapta bakalım ister ülke bazlı hem gelişmiş ülkelerin içerisinde hem de gelişmekte olan Türkiye'nin de dahil olduğu ülkelerin içerisinde servet özetle belirli çok küçük bir azınlığın üzerinde birikiyor deniyor. Türkiye'yi merak edenler için özellikle Litvanya'yı takiben bilhassa dolar milyonerlerinin oransal olarak arttığı en hızlı ikinci ülke olduğunu görüyoruz. 2025'te 2024'e oranla %6,4'lük bir artış gösteriyor Türkiye'deki dolar milyoneri sayısı ve bakarsak da 93 bine yaklaştığı belirtiliyor raporun içerisinde. Litvanya Türkiye karşılaştırması yapmak isteyenler için tabii alan mümkün ama nüfus sayısına baktığımızda hem de ülkelerin kabaca jeopolitik konumuna baktığımızda aslında son derece manidar. Bununla beraber yapay zeka ile ilgili konuya dönecek olursak da sadece otomasyona dayalı bir gelecek kimin için faydalı? Aslında Daran Hoca'nın mezun olan öğrencilere bu konuşmayı yapmasının belki de anlamı burada yatıyor. Çünkü emeğin payı öyle ya da böyle dünyada küçülüyor. 20. yüzyıl başlarken bizim bugün 1 Mayıs ile devraldığımız miras, 8 Mart ile devraldığımız miras belki çok çok daha anlamlı ve zirveden başlamıştı yoluna. Ama 21. yüzyılda her şey çok güzel olacak diye düşünürken bu yüzyılın ikinci çeyreğine ilk 25'ini bırakıp ikinci 25'ine başladığımızda ikinci çeyreğine çok da öyle gitmiyor 2026 yılının yarısına gelmemiz itibariyle. Çünkü burada özellikle yüksek eşitsizlik, daha kırılgan toplumlar ve sosyal sorunlar öne çıkıyor ki UBS'in küresel servet raporunda da %10,8 küresel dolar milyarderlerinin servetinde artış görülmüş vaziyette. Reel olarak 80'lerden itibaren dünyada özellikle orta direkle ilgili sorunları konuşuyoruz ki sadece servet değil gelir pastasından alınan payın da düşmesi söz konusu. Bilhassa burada yapay zekanın yeni milyoner ve milyarderler üretip üretmeyeceğine baktığımızda da belki biz bir finans ve piyasa kanalıyız ama piyasada gördüğümüz değerlemelerin ondan çok küçük bir paya sahip olan yatırımcılar için yarattığı anlam büyük olsa da biraz da başta Elon Musk olmak üzere merkezinde yer alan insanlara sonsuz bir yalnızca parasal kaynak değil nüfuzla sağladığını söylersek herhalde yanılmamış oluruz. Donald Trump ve ikinci Trump döneminde gördüğümüz Trump şürekası bunun en net örneği. Bağlayacak olursak da soru şu: Daran Hoca da aslında geleceğinizi siz belirleyin diyor. Zeka, özellikle yapay zeka gelecekte insanların ortak refahını mı üretecek, yoksa çok korkunç bir servet ve güç yoğunlaşması mı yaratacak diye, özellikle Daran Hoca'nın son sözüyle bitirecek olursak da, önümüzdeki süreçte buna siz gençler karar vereceksiniz diyor ve bunun eğer gelecekte yapacağı şeyler insanlığın faydasına olacaksa da olmayacaksa da bunu yine gençler ve geleceğe karar olarak miras bırakacak olan sizler karar vereceksiniz diyor. Bizler de düşünmeniz için size sözü bırakalım.

0: Evet, sevgili Çağlar'a teşekkür ediyoruz. Yine zihin açıcı bir değerlendirme paylaştı bizimle. Uzun uzun konuşulacak, tartışılacak bir soruyla da bitirdi. Herkes aynı şeyi soruyor. Yapay zeka bizi nereye taşıyacak? Daha çok başındayız her şeyin. Yani şey gibi düşünmek lazım, böyle telefonla konuşmak dışında bir şeyleri yapmaya başladığımız günlere ne kadar hayretler içerisinde kalıyorduk bir sürü şeyi yaparken. Şimdi de oralardayız ve bugün yapabildiklerimizi o gün hayal etmemiz mümkün değildi. Yapay zekada da aynısı olacak. O yüzden zor bir soru gerçekten. Evet, Özlem Derici Şengül ve sevgili Mete Yüksel'le birlikteyiz. Hoş geldiniz arkadaşlar.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Sizler ne düşünüyorsunuz yapay zeka ile ilgili geldiğimiz noktada, piyasaların dışında? Ben daha çok başında olduğumuz hikayeni düşünüyorum. Mete, sence de öyle değil mi?
1: Doğru, herkes işsiz kalacak. Hiç kimsenin çalışmasına gerek kalmayacak. Tamirciler ve lastikçiler dahil herkes işsiz kalacak bir noktada. 20 sene mi 30 sene mi onu bilmiyorum.
0: Herkes işsiz kalınca ne yapacak yani? Ne yiyeceğiz, ne
1: içeceğiz? Bu şirketler çok büyük vergiler verecekler. O büyük vergilerde vatandaşlık maaşı olarak dağıtılacak. Onun için bazı ülkelerde ülkelerin vatandaşı olmak daha iyi olacak. Bazıları da daha şanssız olacak.
0: Çok güzel. Yani biz neresindeyiz hikayenin tam yerleştiremedim ama güzel bir hayal tabii yani. Bilmiyorum. Bilim kurgu filmlerine dönmesin de hikaye. Benim tek derdim öyle. Öyle tabii, değil mi tabii. Özlem? Çok acayip yani. Herkes işsiz kalacaksa tabii. Eğer ne olacak? Ne yapacağız evde? Armut gibi oturacak mıyız yani?
2: Yani hakikaten çok Daron Hoca'nın söylediği, hakikaten bizler belirliyor olacağız herhalde.
0: Acaba? Şeyi. Ben çok emin değilim
2: bizler derken tabii yani kolektif.
0: Gençlerin de belirleyeceğini yani büyük grup çaba. Büyük. Baksana biraz önce Çağlar'ın anlattığında.
2: Yani devlet müdahalesi tabii şart yani. Burada
0: bugün kütüresinde değerlendirmeleri vardır. Mutlaka ama mutlaka regülasyonlar lazım tabii, diyor. Kesinlikle. Onlar gelesiye kadar nereye gideriz gerçekten şaşırtıcı. Neyse, dediğim gibi çok uzun bir konuşma, çok uzun bir tartışma. Biz bugüne dönelim. Bugün bir değişiklik yapalım, içeriden başlayalım. İTO'nun verileri geldi, enflasyon verileri. Tabii İstanbul'un enflasyonu her zaman bir tık yukarıda ister istemez. Pahalı bir şehirde yaşıyoruz ve üreten değil tüketen bir şehirde yaşıyoruz. Dolayısıyla %1,14 aylık enflasyon karşımıza çıkıyor. Yine bile iyi bir enflasyon. Tabii, o zaman bizim bu hafta göreceğimiz Haziran enflasyonu gerçekten de beklentiler doğrultusunda bir ya da birin biraz altında gelebilecekmiş gibi görünüyor. Ama yetecek mi bu bize? Nasıl okumak lazım? Senin beklentin ne doğrultuda?
2: Benim beklentim 1,2 ve de yıllık enflasyonda hani çok anlamlı bir düşüş. Tam tersi yani çok küçük bir artış da söz konusu olabilir. Yetecek mi meselesi kesinlikle şeye bağlı olacak. Yani geçişkenliklere bağlı olacak. Petrol fiyatlarındaki düşüşün geçişkenliği, bu sefer yükselişin hani geçişkenliği yaşadık. Düşüşün geçişkenlik hızı. Bu bir. İkincisi de tarım tabii. Tarımla ilgili çok ciddi yağışlı bir sene geçirdik ve bunun tarıma orta vadede olumlu yansımaları yansıması ihtimali vardı. Konuşuyorduk bunu kış, evet, aylar, evet. Kış aylarında da ama işte hani tamam seller vesaire de oldu ama sonuçta genel kuraklığı yaşamayacağımız bir yıl olacağını da göstermiş oldu. Bu yaz aylarında bizi şaşırtabilir. Ben bazı senaryo olarak bunu göz önüne almıyorum. Tarımda çok ciddi bir yapısal tabii problem var halen daha ama konjonktürel olarak yardımcı olabilecek bir faktör olabilir. Bu da bizi işte 30 böyle şey gibi oldu ya kırılamayan böyle duvar cam gibi tavan. Evet resmen 30'un altına birkaç ay daha gelemiyoruz gibi görünüyor. Burada işte eğer yardımcı faktörler devreye girer ve hani 30'un altına getirecek atıyorum 2 ay içerisinde bir görünüm söz konusu olursa beklentiler de düzelir. Bambaşka bir motivasyon diyeyim olabilir. Ben burada kısa vadeli konuşuyorum. Evet. Gelecek yıla yeniden hani talep koşullarının canlanacağını, işte enflasyonun düşmekte zorlanacağı bir yıl olacağını düşünüyorum. Ama yılın ikinci yarısında böyle bir ihtimal var.
0: Yarısını bitirdik, ikinci yarıya geçiyoruz. Yani bugün tam olarak ikinci yarının ilk günü. Ve ikinci yarı makro göstergeler açısından da, hatta piyasa açısından biraz sonra o tarafı Mete'ye soracağım ama sanki bir ilk yarıdan daha iyi olacakmış gibi bir beklenti var. Evet, katılıyor evet. musun?
2: Yani evet. şöyle katılıyorum derken hani ne iyi ne kötüdür onu ayrıştırmak lazım. Hani büyüme iyi midir kötü müdür? o anlamda baktığımızda birinci yarıdan daha iyi bir büyüme performansı beklemiyorum. Yani yavaşlamakta şu an göstergeler ona işaret ediyor. Birinci yarıda biz bunun genele yayılmadığını görmüştük, konuşuyorduk. Yani her göstergede öyle değil diyordum talep koşullarıyla alakalı. Sanayi üretimi işte çok kuvvetli geldi filan Nisan ayında. Yılın ikinci yarısında bunun biraz daha yavaşladığını göreceğiz. Ha, ihracat belki yani küresel talep bir anda coşar da ihracata destek olursa belki oradan biraz destek alırız ama büyüme anlamında çok çok böyle hissettiğimiz parlak bir dönem beklemiyorum. Enflasyonla ilgili biraz işte dediğim gibi olumlu bir senaryo oluşabilir. Barış kalıcı olursa işte petrol fiyatları üzerinden yine cari açık. Bütçeye yükü vardı biliyorsunuz. Bütçeye yükün azalması, yabancı girişinin toparlanması ve tahvil faizlerine yansıması gibi olumlu bir tarafı olacaktır. Yani finansal piyasalar açısından olumlu ama genel makro dengeler açısından veya büyüme performansı açısından çok çok böyle bir anda toparlanacağımız bir dönem olacağını düşünmüyorum ikinci yarının.
0: Mete, geçen hafta borsa kötüydü. Pazar salı, Haziran'ın son iki günü de öyle. 1 Temmuz birdenbire yeşillendik.

0: acaba kalıcı olur mu? Yılın geri kalanı için yani ikinci 6 ay için sen ne öngörüyorsun piyasalar açısından? Yine aynı şekilde diyebilir miyiz ki ikinci yarı biraz daha iyi olacak ilk yarıdan?
1: Çok net daha iyi olacak. Yani zaten 71 dolara düşmüş bir petrol fiyatı var şu anda önümüzde. Yani bu düşünecek olursa hani bu fiyattaydık zaten Şubat sonunda 37'den 40'a faiz yükselmeden önce de bu fiyattaydık. Demek ki artık tekrardan faizlerin düşme zamanı geliyor. Politika faizinin en azından normal politika faizi dediğimiz haftalık fonlama faizi %37'ye doğru yavaş yavaş yani kademe kademe %90 belki overnight yaparsın %10 haftalıktan verirsin. Kademe kademe buraya gideceğimizi tahmin ediyorum. Yani yarın itibariyle bile olabilir bu. Yani %1'ler civarında bir enflasyon bekleniyor sonuçta. Oldukça düşük bir enflasyon. Yani yıllık baktığımız zaman her ne kadar Özlem'in ki belki bu şekilde beklemiyor olsa da Özlem genel beklenti yani yıllık enflasyonda bir çıt da olsa bir aşağı geliş olması yönünde. Ben orada şuna bakıyorum. Aylığa doğrudan odaklanıyorum. Aylık %1. Ben para piyasası fonuna parayı koyduğum zaman hani %40'ın aslında kişiler için yansıması para piyasası fonundan ya da Türk lirası vadeli mevduatın aylık getirisidir. %17,5'luk stopajdan sonra %2,5'lar civarında bir getirim var. Yani şimdi %1 enflasyon ama %2,5 getiri, 1,5 puan çok kaba bakışta senin bir aylık olarak reel getiri var. Çok abartıyor değil mi? Hani bu 1,5 olmasa 1 olsa mesela ben dövize mi gideceğim? Hiç artmayan doları mı alacağım? Bence kimse bunu yapmayacaktır. Onun için yani şirketlere de bakıyorsun, FAVÖK üretiyorlar. FAVÖK üretiyorsun, yani operasyonel kar üretiyor bu şirketler ama dip tarafa bakıyorsun hiçbir şey yok. Hepsini faiz giderine vermişler. Kamu maliyesi de hasar görüyor doğru dürüst. Kurumlar vergisi tahsil edemiyorsun net kar olmayan şirketten bir dünya komplikasyon var. Onun için çözüm yolunda bir kere kendimizi sokuyor olmamız lazım. Tabii ikinci çeyrek çok süper büyük kayıp bir çeyrek. Çünkü hani Şubat sonu itibariyle 37'den 40'a çıktık. Faiz kazancı olan şirketlerin hiçbir tanesi. Yani bankacılık da çok zayıf bir ikinci çeyrek geçirecek. Faizle ilgili diğer bütün hassas sektör, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, inşaat neyi alırsan eline kötü bir ikinci çeyrek mali tablo sonucu gelecek. Temmuz sonuna doğru hepsi açıklanmaya başlayacak. Kötü düşecek önümüze yani. En kötüyü yaşadığımız çeyrek ikinci çeyrek olacak. Ama şu anda biz baktığımız zaman artık üçüncü çeyrekte ne olacak? Dördüncü çeyrekte ne olacak? Bunu pozitif bir şekilde satın alma zamanı. Kaldı ki şirketler de ikinci çeyrek mali tablolarını açıkladıkları zaman tamam İkinci çeyrek kötü ama o kötülük geride kaldı. Üçüncü çeyrekte bankalar çekler, marjımız artacak, değerleme kârı elde edeceğiz. Elimizdeki tahvillerden aktif kalitesi fena gitmedi vesaire. Pozitif yönlendirmeler başlayacak. Yani biz üçüncü çeyrekte ve daha da fazlası dördüncü çeyrekte o iyi mali tabloların sonuçlarını görmezden çok çok daha önce borsada bunları satın alıyor olacağız zaten.
0: Peki. Şimdi burada bir virgül koyalım mı diye bakıyorum. Devam edeceğiz ama acaba oraya gitmeden önce senin şu piyasa profesyonelleri anketini de mi konuşsak? Çünkü neden? Önümüzdeki 3 aya ilişkin yılın tam geri kalanı değil ama çeyreklik bazlı baktığımızda piyasa profesyonelleri sevgili Özlem'in yaptığı ankete yanıt vererek bir portföy öneriyorlar aslında. Bir portföy yapıyorlar, beklentilerini paylaşıyorlar. Bugün tamamlandı, taze grafikleri de var. Evet. Hazır içeriye konuşurken bir sonraki 3 ay için bakalım ne öneriyorlarmış senden dinleyelim.
2: Tabii. Piyasa profesyonelleri bu ay bütün varlık sınıflarında nötr kal ama hisse senedinde ağırlığı artır dedi. Çok da yüksek bir şeyle yani önceki aya nazaran çok da yüksek bir sıçramayla diyeyim 25 puan gibi yanlış hatırlamıyorsam bir artışla %54,8'i katılımcıların ağırlığı artır diyor hisse senedinde. %36,5'i de nötr kal diyor. Aslında bu da düşük bir oran değil ama yine de ağırlığı artır demesi önemli. Bu bir. İkincisi de portföyün %28'i hisse senedi en yüksek pay. Bazen mevduatla kapışıyor burası. Şu anda hisse senedi en yüksek paya sahip. Mevduata geçtiğimizde, TL mevduata geçtiğimizde burası mesela enteresan. Yani anladığım kadarıyla hani ya enflasyon beklentileriyle ilgili bir iyileşme

0: faizle ilgili bir aslında TL bazlı enstrümanlarda kalma eğilimi halen hakim. Ama TL mevduatın payı artmadı ve artmamış, düşmemiş de ve nötr kal tavsiyesi %58.6'sı nötr kal tavsiyesinde bulunuyor. Benim merak ettiğim kısa vadeli, bir sonraki kısa vadeli yurt içi borçlanma senetleriydi. Burada para piyasası fonlarını da tabii değerlendirerek cevap veriliyor. Yine nötr kal ağırlıklı ama ağırlığı artır %37.5'e yükselmiş. Çok daha düşük bir orandan bu ay artmış. Azaltsa %10.6. Burada bir şey var, yani kayma var belli ki, ağırlığı artıra doğru dönüyor şeyler, portföy yöneticileri veya piyasa profesyonelleri diyelim. Uzun vadeli yurt dışı borçlanma senetlerinde hiç hemen hemen hiçbir değişiklik yok. Nötr kal 51.9'u nötr kal diyor. Ağırlığı artır ve azalt arasındaki dağılım da çok çok farklı değil önceki. Önceki şeye göre, aya göre. Döviz tarafı geneline baktığımız zaman TL bazlı varlıklar mı, döviz bazlı varlıklar mı dediğimizde Ocak 2025'ten bu yana TL bazlı varlıkların payı en yüksek seviyeye çıkmış. %67'lerde. Dolayısıyla dövizde bu spot döviz %56.7'si piyasa profesyonellerinin nötr kal diyor. Bu tarafta herhangi bir hareket yok. DTH tabii önemli. İçinde altın da var çünkü. Hem de işte faizli enstrüman olması itibariyle. Bu tarafta hafif bir dolarizasyon eğilimi aslında görmüştük. Görüyoruz da. Ama buna ters bir, en azından önümüzdeki 3 ay için piyasa profesyonelleri buna ters bir yaklaşım izlemişler. %54.8'i nötr kal diyor. Portföydeki yeri de şey değil, artmıyor bir önceki aya nazaran. Yurt dışı hisse senetleri, döviz bazlı enstrümanlar arasında, bu da ağırlıklı nötr kal ama döviz bazlı enstrümanlar arasında payının portföy içerisindeki, o parazi portföy içerisindeki payı artan bir döviz bazlı enstrüman. Bu anlamda önemli. Ağırlığı artır da %23.1, bu da geçen aya göre artış göstermiş durumda. Ağırlığı artır bir önceki aya göre. Altın tabii merak ediyorduk, altını ne olacak diye. Hiç öyle paye vermemiş piyasa profesyonelleri. Şöyle paye vermiş derken, hani haksızlık da etmeyeyim aslında, ağırlığı nötr kal %39.42'si nötr kal demiş. %34.6'sı da ağırlığı artır demiş. Ama portföydeki payı anlamında çok ciddi bir değişiklik yok. Önceki aya nazaran hani fiyat çok düştü. İşte hadi hep beraber altına yöneliyoruz gibi bir şey görünmüyor. Aynen, hissedilmiyor ankette. Yurt dışı borçlanma araçları, Eurobond'da çok büyük bir değişiklik yok. %55.77, çok uzun aylardır nötr kal tavsiyesi hakim burada. Burada biz önümüzdeki bir bonus soru sorduk. Önümüzdeki ikinci yarıda işte güvenli liman neresi olur diye. Orada mesela bir parça değil aslında, en yüksek pay %34 ile altın çıkmış. Evet, ikincisi dolar ve ABD 10 yıllık tahviller arkasından geliyor. Orada mesela bir parça altın kendini göstermiş gibi. Portföy dağılımına baktığımızda da dediğim gibi, yani yurt içi hisse senediyle mevduat böyle arkalı önlü kapışıyor her ay. Burada hisse senedi gayet bariz bir şekilde ön plana çıkmış. Burada bir diğer şey de kısa vadeli borçlanma enstrümanları. Bir de enteresan bir şekilde Eurobond birazcık arttırılmış. Hem döviz bazlı hem de faiz kazandıran enstrüman olarak. Onun dışındaki şeylerde çok ciddi bir değişiklik yok. Daha doğrusu payları hafif azaltılmış, yurt içi hisse senedine yönelmiş. Anladığımız kadarıyla önümüzdeki dönem, Mete'nin de söylediği gibi, yani yılın ikinci yarısı, piyasa profesyonelleri de bu anlamda iyimser gibi görünüyor hisse senedi piyasası açısından. Hem yurt içi hem yurt dışı.
1: Evet, Mete, senin tasarlayacağın bir portföyden çok farklı değil gibi. Ama güvenli liman sence hangisi olur sorusunun yanıtı da sana sormak istiyorum ben. Senin yanıtın ne, merak ettim.
2: En güvenli liman Amerikan tahvilidir. 2 sene civarını tercih ederim.
1: Evet.
2: Benim portföyüm de benzecik. Yani geçen hafta biraz konuşmuştuk ama %35'e ben yükselttim hisse senedi ağırlığını. Bir, yani alokasyon portföyünde Ortalama bir vatandaş için diyeyim. Bu tabii ki tek beden herkese uyan şey olmuyor elbette. Evet, %35 civarında hisse senedi, %40'lar civarında faizli enstrüman. Faizli enstrüman derken de benim faizli enstrüman tanımın içine işte kısa vadeli işte tahviller giriyor, para piyasası fonları giriyor. TL mevduat koyabilirsin bunun içine. Yani Türk lirası faizli kısa vadeli enstrümanlar yine aslan payına sahip. Benim o işte tasarı portföyümde ki biz bunu yani portföy yönetim şirketi olarak da bütün alokasyon fonlarına defasa işlem gören mesela hepsine yansıtıyoruz zaten. %25 de yani son kalan payda dövizli enstrümanlarda. Onun da işte yarısı altın, geri kalan kısmı da yabancı hisse artı Eurobond diyebiliriz.
1: Ben altın yanıtına şaşırdım doğrusu. Yani evet, güvenli liman özellikle kısa vadede. Tamam, uzun vadede konuşuyoruz trend yukarı olacaktır diye, ama özellikle tahvillere mesela işaret ettim Mete sen. Amerikan tahvilleriyle korelasyonu farklı altının ve hatta bundan sonraki süreçte çok da oraya bakmamız gerekecek bir fiyatlama var. Tabii. Yani nasıl oluyor da önümüzdeki 3 ay için altın güvenli liman oluyor diye benim kafam biraz karıştı. Ne diyorsun?
2: Düşen bıçak tutulmaz. Yani böyle hızlı düşen bir varlık fiyatına sahip bir metayı ben güvenli liman olarak görüp de yani o anlamda yaklaşma, portföy çeşitlendirmesi olarak evet, %10-15 tutmak lazım.
1: Evet, ya şimdi altın ve gümüşten Özlem çok zarar edildi.
0: Tabii, tabii.
1: Çünkü yani o son performansı düşündüğümüzde geçen seneyi altın zaten apayrı bir parladı. Hı-hı. Hatta yani kendine yakışmayan diyeceğim ya, yakışmayan derken hiç altın evet, öyle bir hareketini yıllar içerisinde biz görmemiştik. Öyle bir şey oldu. Hı-hı. Ve peşi sırada gümüş geldi. Üstelik gümüş tarafında tabii çok daha hızlı artışlar oldu. Sonra evet, ikisi birden bu savaşla birlikte petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte böyle darmaduman olunca herkes yani bana yolda çevirip çevirip ne olacak bu altın? Hatta gümüş diye soranlar var. Yani
0: tabii,
1: o kadar
0: tabii,
1: çok gümüşü
0: gümüş
1: de
0: tutuyorum diye
1: konuştuk ki yani yatırımlarını gümüşe de koyanlar var. Tabii yani bütün mevcut yatırımını oraya park etmek doğru bir karar değil. Onu burada hep konuşuyorduk. Sizler de söylüyorsunuz ama evet, tabii o ihtişamdan gözleri yalanlar
0: tabii, tabii,
1: olmuş.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla herkes heyecanla nereye gideceğini soruyor. Yani bu akşam da gelen soruların çoğunda altın var yani. Sen nasıl evet, değerlendiriyorsun?
0: Şimdi altının kesinlikle Mete'nin söylediğine katılıyorum. Yani düşen bıçak tutulmaz. Şu anlamda tutulmaz. Yani temel faktörlerin desteklediği bir hareket gelecek mi? Bunu takip ediyor olacağız. Ama şu var, altını yukarıda tutan unsurlardan bir tanesi de ilk etapta sonradan evet nakit ihtiyacı olduğu çözülmeler, hani pozisyon çözülmeleri oldu ama tabii bir savaş vardı ve ilk etapta tabii altını destekleyecek bir hareket söz konusu oldu. Şimdi belki normalleşme oluyor, yeniden merkez bankaları biriktirmeye başlayacak vesaire vesaire ama bir büyük bir jeopolitik olay ortadan da kalkıyor bir yandan da. Yani güvenli liman olarak kullanılma özelliğini bir parça da yitirecek bu açıdan baktığımızda. Onun için de normal bir emtia gibi. Normal bir emtia nedir? İşte küresel büyümeden beslenir, likiditeden beslenir. Hı hı. Risk yoksa, yani altını besleyecek bir ana jeopolitik risk yoksa. Öyle olunca altının bir şeyi ortadan kalktı. Önemlice bir faktör ortadan kalktı. O yüzden de risk var mı? Hızlı, yani düşüşün devam etmesi veya yukarıya hızlı toparlanmamasıyla alakalı bir risk var mı? Var. Ben hani ana daha çok hangisine olasılık verirsin dersen daha yukarı yönlü gitmesine yine olasılık veririm. Ama daha yüksek olasılık veririm daha fazla düşmesinden. Ama önceki o böyle 5500 lira taşıyacak hızlı hareket beraberinde gelmeyebilir. Yani bu sonuçta bu barış ortamında gelmeyebilir. Ama mesela gümüşle alakalı bu kadar şey değilim. Altın tabii garip hareket ediyor. Garip derken yani standart bir emtia gibi değil. Ama gümüş Çok önemli temel faktörler var o tarafta. Sanayi olmak üzere, işte yenilenebilir enerji olmak üzere, yapay zeka olmak üzere. Bunlar böyle bir sekteye uğradı. Altının sürüklediği, işte veya savaş riskinin herkesi dondurmasının yarattığı bir çekimserlik söz konusu oldu. Önemlice bir baskı oluştu üzerinde gümüşün. Şimdi o baskı kalkacaktır. O yüzden de altınla bu kadar korelasyonu o kadar yüksek olmayabilir. Kendi temel faktörlerine dönebilir gümüş fiyatı. O anlamda altına nazaran bir tık daha iyimserim gümüşle alakalı.
1: Şimdi Müslüm Murat Sezgin altın bu seviyelerden alalım mı ya da gümüş mü alalım diye sormuş. Biraz önce Özlem'in piyasa profesyonelleri anketinin sonucunda kimse ay buralara düştü haydi hep beraber alalım demiyor diye konuşmuştuk. Kaç kişiyle yapıyorsun anketi? Bayağı

0: Onu da hesaba katmamız lazım zannediyorum. Sorunuzun yanıtı verildi bu anlamda. Mete, bir izleyicimiz de Doğan Bey şöyle bir soru sormuş. Borsada enflasyonun iyi gelmesi senaryosu ile NATO zirvesi de devreye girince kısa vadede bir trend çıkışı bekler mi Mete Bey diye soruyor.
1: Beklerim. Aynen öyle. Yani bu iki sebep anlamlı sebepler. Şimdi petrol fiyatı bu hızla düşüyor. Bir noktada faiz indirimi gelecek. O bir katalist. NATO zirvesinden özellikle savunma sanayi için bir şey çıkabilir ki bugün Aselsan çok ciddi bir şekilde zaten rally yaptı. Onun dışında da bazı hikayeler yaratabiliriz. Şu anda kafamızda canlandıramadığımız ama o günlerde fiyatlayacağımız yine müspet hikayeler çıkabilir. Özellikle işte gayrimenkul yatırım ortaklarının inşaat sektörü, işte çimentosu, uzun çeliği bunları destekleyebilecek mevzular. MSCI EM'den çıkma korkularımız vardı. Yani onun da geri sarıyor olması lazım artık. Çünkü hani orada fiili dolaşımla ilgili adımı zaten atmışız. Üzerine üstlük açığa satış yasakları da artık kalktı ve açığa satış yapılabiliyor. Buna rağmen bugün piyasa rally modundaydı. Mesela olumsuzluk yoktu. Onun dışında da hani ekonomi yönetimi değişir vesaire korkuları var. Kaç kez yalanlandı ama yine pişirilip bu hafta başında önümüze geliyor. Bunun da olmayacağını görebiliyoruz. Hani olumsuzluklar olmayacak. Masadan kalkıyor. Yeni olumluluklar da ekleniyor. Yani bugün tamam güzel bir gündü ama iki gündür niye kötüydü? Yani esas olması gereken performans bugün gördüğümüz performanstır. Yola çıktık, devamı gelecek.
0: Peki. O zaman şimdi artık bir virgül koymanın zamanı geldi. Dışarıya da bakacağız. Bugün çok önemli açıklamalar vardı. Portekiz'deki Merkez Bankacılığı Forumu'nda hem Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh konuştu. Hem işte İngiltere Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde. Şimdi oradaki açıklamalardan bir potpourri yapmış arkadaşlarım sizin için derlemişler. Onları da hep birlikte izleyelim. Kısacık da bir reklamımız var peşi sıra. Sonra dönelim gelelim. Biraz da küresel piyasalar tarafını konuşalım hep birlikte.
2: Son yaşananlar sözle yönlendirme ile bir şekilde kalibre ediliyordu. Ama şimdi elbette her ülke kendi göstergelerine bakacak ve tabii bütün süreçlerini kendi durumlarına göre şekillendirecek. Tabii şimdi bir de bu noktada 11 Haziran'da yaptığımıza şöyle bir geri dönelim. Biz enflasyon görünümünü bir değerlendirmeye aldık. Ekonomik ve mali verileri de elbette bu noktada değerlendirdik. Tabii son kısa zamanlı gelişmeleri de hesaba kattık. Tabii bu noktada pek çok göstergemizin olduğunu ifade etmek istiyorum. Ve para politikasının geçiş etkisini de düşününce bir de arz şoku var. Bütün bunlar bir araya geldi. Bu kararı alma ihtiyacı hissettik. Peki sözle yönlendirme gerçekten artık zorlaştı mı? Şimdi bu konuyu Sayın Warsh size sormak istiyorum. Avrupa'dan daha yüksek bir enflasyonunuz var. Hedefin de ötesinde. Siz neden faiz arttırmadınız? Evet, sözle yönlendirme sorusunun geleceğini biliyordum. Bu konuda da konuşacak çok şey yok mu? Şimdi aslında ortak noktalarımız var. Başkan Lagarde'ın ifade ettiği gibi 20 sene önce kendisi Maliye Bakanı iken tanışmıştık. Anında gerçekten kendisini çok sevdim. Ancak o zamandan bu zamana çok şey değişti. Özellikle buradaki geçirdiğim son iki gün içerisinde de neyin ne kadar değiştiğini bir kere daha anladım. Fed olarak da bu konferansta bulunan bütün katılımcılarda çok açık fikirli ve para politikasına karşı çok değişik fikirlere sahip. Şimdi Başkan Lagarde'ın cevabını takiben sizin söylediklerinizin üzerine ben daha iyi bir açıklama getiremeyeceğim sanıyorum. Her şeyi hesaba katıp en doğru kararı vermeye çalışıyoruz. Buna güveniniz lütfen tam olsun ama daha geniş çapta ben de basın toplantımda sözle yönlendirmeyi bir kenara bırakacağım dedim. Şimdi artık 4 hafta sonraki açıklamalarımı bekleyeceksiniz. Peki bir sonraki toplantıda bizi neler bekliyor? Şimdi bazı kuralları kırmam bekleniyor. Mesela Sarah bazı konularda beni sıkıştırıyor ama şimdi verilere baktığımız zaman ki FOMC... Meslektaşlarım da şu an Sintra'da benimle. Biz bu meseleyi çok ciddiye alıyoruz. Önümüzdeki haftalar içerisinde bütün gelişmeleri takip edeceğiz. Ve toplantı zamanı gelip kapıyı kapattığımız zaman da bütün meseleleri enine boyuna tartışacağız. Şu an için

için tek söyleyebileceğim şey bu. Peki size daha fazla sorum olacak sonrasında. Sayın Bailey, siz de faiz artırımına gitmediniz. Enflasyon yine hedefin ötesinde ama komitenizde faiz artırımı isteyen üyeleriniz var diye biliyoruz. Yorumunuz ne olurdu? Ben de bu noktada Christine Lagarde'a katılıyorum. Dikkate almamız gereken çok şey var. Biz bütün sinyalleri takip ediyoruz ve şu an mevcut durumda baktığımız zaman yumuşayan bir ekonomi karşımıza çıkıyor. İş gücü piyasasına baktığımız zaman da bir miktar faaliyetlerde yavaşlama, yumuşama görüyoruz. Tabii bu öncesinde de yaşadığımız bir şeydi. Özellikle de Körfez bölgesindeki gelişmelerden önce de durum buna benzerdi. Ancak biz de geçiş etkisinin riskine bakıyoruz. Enerji fiyatlarının gelişimine bakıyoruz. Dolaylı etkilere, gıda fiyatlarına, ikinci tur etkilere, bütün bunlara bakıyoruz. Hepsini takip ediyoruz. Bizim de görüşümüz şuydu. Tabii enflasyon hedefimiz %2. Önümüzdeki bahar döneminde buna yaklaşabileceğimizi düşünüyorduk. Ancak son gelişmeler önceki görüşlerimizi biraz daha soru işaretleriyle çevreledi. Fakat yine de gelen verileri okumak ve yumuşayan ekonomiye baktığımız zaman aslında Avrupa Merkez Bankası'ndan bir noktada farklı bir noktadayız biz. Tabii her şey başlangıç noktanıza göre de değişir ama beklentimiz bu sene faiz indirimine gitmekti. Şu an artık makul gözükmüyor yumuşayan bir ekonomiye bakarken. Bunun artık Mart ayında gibi artık masadan kalktığını söylemek mümkün. Şimdi bağlama baktığımız zaman bir de tabii bu da önemli. Mevcut durumda elbette büyüme beklentisi de %1 civarında olunca bunu da dikkate almak durumunda. Şimdi Christine'in açıklamalarına geri dönelim. Biz de elbette toplantıdan toplantıya karar alıyoruz. Şimdi Temmuz ayında yine gelen bütün verileri değerlendireceğiz ve değerlendirmek için zamanımız da var.

0: Bloomberg HT Radyo. Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: kalbim. Aşk bir nefsi müdafaymış. Bir tek ben senin için.
1: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
2: Kevin Walsh bize dedi ki yönlendirme falan yapmayacağım. Hatta buralarda yine söyledi.
3: Lagarde'ı da aldı yanına.
2: Ha, ben dedi ki dedi. Bekleyin 4 hafta sonraki konuşmamı falan. Okey. Ama dedi ki enflasyon iyi gidiyor.
3: Şimdi, düşüreceğiz
2: hani,
3: dedi.
2: Hayır düşüreceğiz dedi ama zaten hani şu anda da aşağı yönlü hani diyor. Dedi. Bu beklentileri bir değiştiren bir şey yani baktığın evet, zaman değil evet. mi? Nasıl değerlendiriyorsun Kevin Walsh'un son açıklamalarını ve Fed'in enflasyonla olan imtihanını?
3: Bence zaten yani tamamen savaşa bağlı, işte geçici, arzi filan gözüyle bakılıyor anladığım kadarıyla dört üstü şeye. Ama kimse üçün altını konuşmuyor bir yandan da. Yani hani oralardan kurtulacağız belki ama dörtlerden vesaire. İşte PC filan da zaten oralarda değil. Ama 3'ün altına gelip 2'lere nasıl gelecek? Orayla ilgili bence fazla iyimser şu anda. Walsh'ta, işte Fed'de. Daha önce bunu Powell döneminde yaşadık o takılmayı. Aynı takılma gelecektir önümüze, önümüzdeki aylarda. O zaman gerçek asıl testi bence o zaman başlayacak. Tamam yani şey yaklaşımını ben anlıyorum. Sözlü yönlendirme işe yarıyor, yaramıyor. Hmm. Kendini bağlıyor, FED elini açık ediyor vesaire vesaire. Hani yani o yaklaşımı benimsemeyebilir bir Merkez Bankası başkanı. Oralarda garipsemiyorum ama bu hani şeyi iyiye gidiyor işte. Yani çözeceğiz bu meseleyi söylemini daha önemsiyorum mesela. Hmm. Bu şunu getirir, eğer bir takılma varsa demek ki öyle çok da gevşemeci yönde zaten yaklaşımını öne çıkarmayacak, rasyonel davranacak, işte gerekeni yapacak gibi algılarım. Ama bu anlamda yine de yani biraz geçici olmasına, bu savaş halinin yarattığı etkilerin geçici olmasına fazla güveniliyor gibi geliyor bana. O oralar işte 3'ün altına geldiğinde anlaşılacak.
2: Lagarde de aynı şeyi söylüyor.
3: Lagarde evet yani.
2: O da aynı şeyi söyledi. Hani
3: evet.
2: Ki Avrupa aniden paniğe kapılıp böyle çok daha hızlı bir şekilde.
3: Artı sözlü yönlendirmeyle çok yönettiler yani evet. Avrupa Merkez Bankası. Şimdi Walsh söyleyince böyle ona sarılmış gibi.
2: Kol kola söyleyene,
3: evet sarılmış gibi tam çeviri şeyimi bilmiyorum ama bugün gördüm işte hiç memnun değilim ya da tek pişmanlığım mı öyle bir şey sözlü yönlendirmeyle ilgili.
2: Fazla etkilenmiş böyle. Kevin Walsh'ta.
3: Aynen yani hani onu mu bekliyordun? Onu mu bekliyordun? Şimdiye kadar gayet iletişimi çok önemli bir politika aracı olarak kullandı evet. Avrupa Merkez Bankası. Bu anlamda biraz daha sanki içe kapanık bir merkez bankacılığı göreceğiz gibi görünüyor.
2: Çin'in Panama kanalını ele geçirmesine izin vermeyeceğiz diyor Trump. İnşallah yeni bir olay çıkarmaz.
3: Yeni cephe açmaz.
2: Aman yarabbim yani. Mete sen nasıl değerlendiriyorsun? Bu yani tam olarak diyor ki enflasyonla ilgili şeyler ne diyor işte azaldı.
4: Enflasyonist riskler son birkaç haftada aşağı geldi.
2: Aynen böyle söylüyor. Tam olarak böyle söylüyor.
4: Söyledi ama... Yani şunu da çok net söyledi. %2'lik enflasyon hedefimize ulaşana kadar sıkı duracağız dedi. Tamam dedi sözlü yönlendirme yapmıyoruz ama yani %2 de enflasyon hedefimiz. Şimdi oraya bağlılık sözü vermesi yani önce bu biraz doviş, biraz böyle güvercin algılandı ama ondan sonra ya arasını okuduğu zaman adam hala %2 enflasyon diyor, işte gevşemeyeceğiz diyor. Fed diyor bağımsızdır diye söyledi.
2: Evet.
4: Hani Fed'in bağımsızlığına vurgu yapması, %2'lik enflasyona bağlı olduğunu ifade etmesi de yani önce piyasalar bununla beraber bir rally yaptı ve faiz arttırma ihtimalleri düştü. Sonra daha derinlemesine okuyunca aslında pek de bir şey dememiş ya bu aslında hala işte halk iş konuşmuş falan filan gibilerinde düşündüm. Sonra piyasaya tekrar satış geldi. Bakıyorsun net nette işte sabah CME Fed Watch'ta faiz arttırma ihtimali %65-66 falandı Eylül için. Yine tekrar bir düşüp sonra 65-66'ya tekrar geldi ki zaten borsa fiyatlaması da bunu net bir şekilde gösteriyor. Euro dolar tarafına baktığın zaman hani eğer yani çok böyle güvercin algılanmış olsaydı 1.14'ün üzerine falan atardı. Böyle bir şey de olmamış. Demek yani piyasa yani çok da önemli değil bu denilenler demiş. Dümdüz devam etmiş.

0: Ama o toplantıda söylediği üzere hani yönlendirme, sözlü yönlendirme yapmayacağım ama işte verilere bakacağız. Gerçekten bu lafı piyasa ciddiye almış gibi görünüyor. Bu hafta gelen veriler, şimdi bugün ADP geldi, işte PMI'lar, keza tarım dışı istihdam verisi gelecek. Yani hep söylüyorum, çok şaşırdığım için Jones'un bile fiyatlandığını gördüğümüz bir noktadayız. Evet, evet. Yani orada bile hareketlilik oldu Özlem. Yani bu veri tarafında mesela tarım dışı istihdam bu haftanın çok önemli verisi ve bütün aslında varlık fiyatlamalarını da etkileyecekmiş gibi duruyor. Sen ne dersin?
1: Kesinlikle, zaten hani ayın en, her zaman ayın en piyasa hareketliliği yaratan verisi ama bu yaklaşımla birlikte muhtemelen daha da, çünkü yani sözlü yönlendirme olmayınca veya bir sinyal olmayınca belki de Fed başkanlarının o kadar konuştuğunu görmeyeceğiz önümüzdeki dönemde. Hani iletişim çok kısıtlı olacak belki de. O zaman tabii veri ön plana çıkıyor olacak. Her türlü veri Fed kararıyla alakalı sinyal üretiyor olacak. Bu anlamda sadece bu ayki değil, yani bu ayki evet zaten hani önemlice bekleniyor. Ama bundan sonra yaklaşım değişikliği veri kaynaklı volatiliteyi muhtemelen çok arttıracak önümüzdeki dönemde.
0: Sen ne düşünüyorsun verilerle ilgili Mete?
2: Yani işte bu tarım dışı istihdam verisini bu sefer Cuma günü değil yarın alacağız.
0: Yarın alacağız, evet.
2: Yani ADP özel sektör istihdam verisi beklenenin bayağı altında geldi. 100 binin bile altında geldi. Bunda da düşüş bekleniyor. 170 küsurdu. 110 binlere falan gelmesi bekleniyor. Burada hani istihdamın zayıf olması da piyasa tarafından şu anda daha pozitif algılanıyor. Bunun sebebi de hani daha önce bir acaba resesyon olur mu, işsizlik artar mı falan korkuları yaşanıyordu. Böyle değildi, işte iyi veri iyi algılanıyor. Şimdi işte kötü veri geliyor. Kötü veri geldiği zaman faiz arttırmaz. Arttırmazsa piyasa için iyi olur falan gibi bir algı daha ağır basıyor. İstediğinde piyasalar için bu gözle bakacağız.
0: Şimdi bugün Goldman'ın bir hisse senetleriyle ilgili tahmini vardı. Goldman Sachs'ın, diyorlar ki teknoloji şirketlerindeki kar artışının itici gücüyle küresel hisse senetlerinin ikinci çeyrekte yükselişini sürdürmesini bekliyoruz. Sen nasıl düşünüyorsun Mete? Özellikle ABD tarafında böyle hafif hafif düzeltmeler görüyoruz. Bir rotasyon yaşandığını görüyoruz. Ama yapay zeka teması hala kuvvetli olmaya da devam ediyor. Orada kritik olan nedir? Nasıl bir yön öngörürsün? Özellikle ABD hisse senetleri için soruyorum.
2: Sürükleyici olacağına inanıyorum. Sürükleyici olurken de faizler burada çok çok önemli. Çünkü bu teknoloji şirketlerinin çok büyük bir bölümü şu anda anlamlı bir kar üretmiyor ama işte 8 sene sonra iyi karlar üretiyor olacaklar. Ama o 8 sene sonraki karın bugüne indirgenirken kullanılan işte uzun vadeli faiz oranının, tahvil faizlerinin en uzun vadelisi hangisiyse onu iskonto oranı olarak kullanıyoruz. O tarafta bir düşüş olması lazım ki bu rally birazcık daha fazla sürüklensin. Çünkü artık mikro dinamikler daha fazla sürükleyebilecek noktada değil gibi görüyorum. Yani daha büyük ulvi bir güce burada ihtiyacımız var. Teknoloji hisselerinin, yapay zeka hisselerinin, silikon çip hisselerinin daha iyi seviyeleri görebilmesi için bence o desteği de faiz tarafından bulacağız. Faiz tarafı tabii ki bütün hisseleri, yani eski ekonomi sektörü hisselerini de olumlu etkiliyor ama onlar zaten para kazana gelmiş. Onlar işte sağmal inek dediğimiz, yani büyümüyor ama çok fazla nakit üretiyor şirketler. O tarafta da faiz önemli ama teknoloji şirketleri kadar önemli. Teknoloji şirketlerinde bugün para yok ama artı sonsuz vadede çok fazla para kazanacaklarını iskontoladığım için değerin çok büyük bir bölümü çok ileri gelecekten geliyor. Dediğim gibi faiz inerse evet borsaların sürükleyicisi de teknoloji hisseleri olacaktır ama dönüp dolaşıp o tarafta kilitleneceğiz.
0: Sen ne diyorsun Özlemciğim? Özellikle büyüme tarafına baktığımızda Amerika'da büyümeye ilişkin bir sorun yok. Hı hı. Öyle görünüyor.
1: Evet, belirler öyle.
0: Eğer enflasyon da hani iddialı bir şekilde kontrol altına alınacaksa o zaman o tarafta bazı özellikle endüstriler tarafında ciddi bir performans beklentisi var. Hı hı. Sen de böyle mi düşünürsün? Nasıl öngörürsün o taraftaki hareketi?
1: Aslında biz bu yıla başlarken böyle başladık. Yani bu yıl işte o tarife gerginliğinin belirsizliğinin tamamen ortadan kalktığı, uluslararası ticaretin normalleşeceği, dolayısıyla büyüme artı enflasyonun zaten Avrupa'da hani hedefe gelmişti, ABD'de de geleceği, tamamen artık normalleşeceğimiz bir yıl olması beklenirken araya savaş girdi. Şimdi o denklemden savaş çıkınca aslında 6 ay gecikmeyle o gündeme hani geri dönmesini bekleriz. Yeni bir gündem yaratmazsa Trump, o gündeme geri dönmesini bekleriz. Bu da birdenbire olmayacaktır ama yavaş yavaş özellikle de uluslararası ticaretin normalleşmesiyle ABD ekonomisi dediğin gibi yani verileri zaten hiçbir zaman resesyona işaret etmedi. Şimdi enflasyonun gevşemesiyle birlikte daha da ciddi bir motivasyon oluşacaktır. Tabii yapay zeka fiyatlamasının nasıl evrileceğini kestirmek çok güç. Metin dediği gibi yani geleceğe dönük evet çok ciddi bir beklenti var ve bugünden satın alınıyor ama o yol yani kazalarla da bezenebilir. Bilmiyoruz şu anda nasıl gerçekleşeceğini, şekilleneceğini. Bir balon patlayacak mı? Şüphesi oluştu. Çok küçük bir hareket oldu bu SpaceX sonrası. Evet. Hani balon mu patladı dendi. Dolayısıyla orada belirsizlik halen var. Ama çok büyük olasılıkla daha normalleşmiş ve artık olumluyu fiyatlayan bir şeye döneceğiz. Konjonktüre döneceğiz.
0: Peki bitirmeden bir soru daha var. Onu da Mete'cim sana sorayım. Ahmet Sadi Çelik sormuş. Diyor ki Mete Bey, borsadaki toparlanmaya bu kez bankaların da katılmasını bekler mi? Faiz indirimi beklentileri ne zaman fiyatlanmaya başlar?
2: Yakında başlar. Evet, bankaların yani bankalarsın gitmez. En azından endeks ağırlığı kadar bir portföyde banka tutmak gerekiyor. Faiz indiği zaman işte biraz önce bahsettiğin senaryo gerçekleşir de bu gecelikten haftalığa doğru dönüş olursa kademeli bir şekilde zaten bunun kapıları açıldı artık, bu döngü başladı şeklinde bankalara bir teveccüh gelecektir. Yani bankasız olmayacak bir işte yükseliş görürüz yılın ikinci yarısında diye tahmin ediyorum. Banka artı biraz önce bahsettiğim gayrimenkul yatırım ortaklıkları olsun, inşaat sektörüyle ilgili diğer işte aktörler olsun, onların hisselerine bakmak lazım.
0: Peki. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ağzınıza sağlık sevgili Mete, sevgili Özlem. Şimdi ufak ufak sona doğru yaklaşıyoruz. Bir rakamlara bakalım. Hali hazırda fiyatlamalar ne gösteriyor? S&P 500'de satışların bir miktar hızlandığını görüyoruz. Dow Jones yatay pozitif seyrediyor. Dolar endeksi gelmiş ekrana, 101,39 seviyesindeyiz orada. Viyop tarafına bakalım. Akşam seansında pozitif bölgedeyiz. %1,57'lik bir yukarı yönlü hareket var. Viyop 30'da işlemler an itibariyle 17.453 seviyesinden geçiyor. Yarın Perşembe bakalım takvimde neler var, neleri takip edeceğiz. Biraz önce konuştuğumuz üzere bu haftanın en önemli verisi tarım dışı istihdam verisi gelecek ABD tarafından saat 15.30'da. Aynı zamanda işsizlik başvuruları verileri var. Fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verilerinde Mayıs ayının rakamlarında yine ABD tarafından yarın alıyor olacağız. Biz de içeride ise Merkez Bankası rezervlerine bakacağız. Rezervlerle ilgili rakamlar da saat 14.30'da gelecek. Evet efendim, herkese iyi geceler diliyorum. Yarın akşam inşallah aynı saatte buluşmak üzere diyorum ve bitirirken güzel bir röportajla bitiriyorum. Bu akşam da çok konuştuk. Herkes de çok merak ediyor. Konu altın. 91 Doğal Kaynaklar Portföy Yöneticisi olan George Chively altındaki fiyat hareketini yorumlamış Bloomberg International'a ve diyor ki fiyatlar yakında toplanacak, toparlanacak. Hadi bakalım. Hep birlikte izleyelim. Görüşmek üzere, iyi geceler.
3: Şimdi bu konuyu daha detaylı konuşmak üzere bize katılan kişi 91 Doğal Kaynaklar Portföy Yöneticisi George Chively. George, yayınımıza katıldığın için memnun olduk. Aşağı yönlü hareketin devamını görmeyi beklemeli miyiz?
4: Kısa vadede altının gerçekten zorlu bir çeyrek geçirdiğini gördüğümüzü düşünüyorum. 200 günlük hareketli ortalamanın altına teknik bir kırılma gördük. ve insanlar açıkçası Walsh'un açılış konuşmasının şahin doğası konusunda endişeli ve ABD'de enflasyon hala tehdit oluşturmaya devam ettiği için muhtemelen daha fazla aşağı yönlü hareket görebileceğimizden endişe ediyorlar. Sanırım kısa vadede teknik göstergeler altın üzerinde baskı oluşturuyor. Fakat yıl sonuna doğru bakarsak özellikle merkez bankalarından altın alımına yönelik hala büyük bir ilgi olduğunu görüyoruz. Aslında yakın zamanda yayımlanan son Merkez Bankası anketi şimdiye kadarki en yüksek oranı gösterdi. Bankaların %45'i önümüzdeki 12 ay içinde varlıklarını artırmayı planladıklarını belirtti. Ayrıca ilginç bir şekilde ETF piyasasında da gördük ki altın varlıkları yaklaşık 2 ay önce 101 milyon ons civarındaydı. Satış dalgasında bu rakamlar geri geldi ama sadece 96 ila 97 milyon ons civarına indi. Yani o piyasada da gerçek anlamda bir satış dalgası yaşanmadı. Yani yılın başında gerçekten çok güçlü bir başlangıç yaptık. Altın biraz toparlandı ve burada yapılacak biraz iş var gibi görünüyor. Ama bence önümüzdeki birkaç ay içinde altının toparlanmaya başladığını göreceğiz. Gerçek şu ki Fed'in faiz artırması istese bile çok zor olacak. Çünkü onlara maliyeti oldukça yüksek.
3: George, merkez bankalarının agresifçe alım yapması sence önceki döngülere göre fiyat için daha yüksek bir taban sağlar mı?
4: Evet, bence her seferinde bu tabanın yukarı çıktığını gördük. Burada açıkça yeni bir taban oluşturuyoruz bence ve bu biraz zaman alabilir. Ama genel olarak evet, bu olduğunda altın geri çekiliyor ama yeni bir taban buluyoruz ve oradan itibaren ilerliyoruz. Ve bence bu döngüde işimiz bitmedi. Yani bu tür bir satış dalgası gördüğünüzde her zaman endişe olur. İşte zirve buydu ve döngü bitti diye düşünülür. Ama bence makro arka plana ve dünyadaki bütçe açıklarına baktığınızda, ayrıca Asya'da altın alma isteğine ve tabii ki Çin'in ve diğer bazı ülkelerin altın rezervlerini artırmak istemesine baktığınızda bu çok açık. Bence bu uzun vadede altın üzerindeki alım baskısını sürdürecek.
3: Evet. Ve Çin'e dönmek istiyorum ama ondan önce başka bir metalden, bakırdan bahsetmek istiyorum. Burada yapısal talebin oldukça güçlü olduğunu görüyoruz. Peki gümrük vergisi hikayesi bu talebi nasıl etkiliyor?
4: Evet, yani bakır tamamen Amerika'da tarifelerin getirme potansiyeline odaklanmış durumda. Bir açıklama bekliyoruz. Belki de dün bekleniyordu. Geçen yılki gibi çok spekülasyon var, o zaman olmamıştı ve herkes temkinli. Yine de gümrük vergisi beklentisi kesin. %10-15 konuşuluyor. Gelecek yıl yürürlüğe girecek. Eğer olursa Ocak ayından itibaren başlayacağını söylediler. Bence bir noktada bu durumun ABD'ye çok fazla bakır çektiği açık. İnsanlar buna hazırlık yaparken stokların esas olarak ABD'ye de arttığını gördük. Bence odaklanmamız gereken asıl nokta ise borsadaki toplam stokların son 12 ayda yaklaşık 800 bin ton artmış olması. Yani bakırın sıkı olduğu, talebin güçlü olduğu söylenirken son 12 ayda borsalarda bir stok birikimi gördük ve aslında bunun 400 bin tonu bu yıl ortaya çıktı. Yani dikkatli olmamız gerekiyor. Biliyorsunuz insanlar çok kısa vadeli bir gümrük vergisi hikayesi üzerinden işlem yapıyor. Bakır arzının kesintiye uğramasına rağmen bunu göz önünde bulundurmalıyız. Toparlanıyor.
3: Ve George, Çin'in nadir toprak elementleri üzerindeki işleme gücüyle ilgili olarak bu anda bugünün jeopolitik ortamında ne kadar güç sağlıyor?
4: Kısa vadede bu ona çok fazla güç veriyor ve kritik mineral tedariki konusunda açıkça çok fazla endişe var. Biliyorsunuz 2 hafta önce Paris'te G7 öncesinde bunu tartışmak için bir toplantı yapıldı. Ama kısa vadede bence yine de bir adım geri atmamız gerekiyor. Yine bu bir işleme sorunu. Bu cevherin bulunabilirliği ile ilgili bir sorun değil. Ve Batı bu sorunu çözebilirse ki bunu yapmak ve tesisleri kurmak için yoğun şekilde çalışıyorlar. Bu sorun nispeten hızlı bir şekilde çözülebilir ama 1 ya da 2 yıl içinde değil. Ve tabii ki bu dönemde insanlar bu kritik nadir toprak elementlerinin arzı konusunda endişeli. Ama bence bir noktaya kadar bu uzun vadeli bir sorun değil. Bu Batı'nın bu malzemeleri nasıl işleyeceğini gerçekten çözmeye çalıştığı kısa vadeli bir sorun.
5: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

It's no sweat, it's no sweat. Mm-hmm.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg GT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

bak, şarkılar biter, saklanır Nisan resimlere, kalbimin sesi.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.